0: heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyona ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır. Dönemin Avrupa boksuna damga vuran ismi Orkide Adam lakaplı Fransız boksör George Carpentier'dir. Kariyeri boyunca ringe çıktığı 110 maçtan sadece 14'ünü kaybeden ve rakiplerini 59 kere nakavt eden Carpentier, oynadığı 4 film sayesinde ününe ün katmış bir fenomendir. 1921 yılındaki tarihi unvan maçında Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Birleşik Amerikalı Jack Dempsey'e 4. roundda nakavtla yenilen Fransız George Carpentier, bu ağır yenilgiden birkaç ay sonra İngiliz Ted Kitt Lewis'i aynı şekilde nakavtla yenerek Avrupa Hafif Arsiklet Boks Şampiyonluğu kemerini korumayı başarır. Carpentier o dönem Fransızlar için adeta bir halk kahramanıdır. Düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.
1: ...1923 yılı ülkemizin ulusal egemenliği için çok önemli bir milada sahip olmasının yanı sıra spor olaylarında da etkin bir dönemdi. Şimdi 1923 senesinde ülkemizde yaşanan olaylar ve spor camiasındaki sürece göz atalım.
0: Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal birliğe dayalı yeni Türk Devleti için güç birliği yaptığı 1923 senesi, Sevr Anlaşması'yla paramparça edilen vatan toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin yükseldiği dönem olmanın yanı sıra Türk sporu ve özellikle futbol tarihinde de önemli bir kilometre taşıdır. Öyle ki henüz Cumhuriyet kurulmadan önce 1 Ocak 1923 günü Yusuf Ziya Öniş Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Şehzadebaşı'ndaki Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda Futbol Heyeti Müttehidesi adıyla kurulmuştur. Yeni federasyon sadece 5 ay sonra 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA'nın 26. üyesi olmayı başarır. O dönemde futbolumuzdaki en önemli yarış 1915 yılından beri İstanbul'da düzenlenen Cuma Ligi'nde yaşanmaktadır. 8 takımın mücadele ettiği lig Ekim ayından Nisan ayına kadar sürmektedir. Fenerbahçe 1922-23 sezonunu namağlup ve gol yemeden 23 puanla tamamlayarak Cuma Ligi'nin son şampiyonu olur. Ankara'da Büyük Millet Meclisi tarafından çok yakında kurulacak Türk Devleti'nin temelleri atılırken, İngiliz, Fransız ve İtalyan askerleri neredeyse 5 yıldır İstanbul'un Avrupa yakasını işgal altında tutmaktadır. İstanbul'daki bu işgali bitirecek Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından bir ay önce, 1923'ün Haziran ayında işgal güçlerinin başkomutanı General Charles Harrington, İstanbul gazetelerine verdiği bir ilanla şehirdeki futbol kulüplerini İtilaf Ordusu'nun askerlerinden oluşacak bir takıma karşı futbol maçına davet eder. İlanda, müttefik askerleri Türk kulüplerine bir futbol maçı için meydan okuyor. Türk kulüpleri bu maç için istedikleri oyuncuyu takımlarına çağırabilir. Kazanan takım başkomutan Harrington'ın adıyla anılacak kupayla ödüllendirilecektir denmektedir. İngiliz komutanın amacı İstanbul'u terk etmeden önce Türklere

spor sahasında ağır bir mağlubiyet yaşatmaktır. Cevap bir gün sonra gelir. Fenerbahçe, İtilaf Kuvvetleri'nin maç teklifini koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder. Maça sadece kendi oyuncularıyla çıkacağını bildirir. Karşılaşma şimdi yerinde Gezi Parkı'nın bulunduğu Taksim Stadyumu'nda oynanacaktır. 1922-23 sezonunu 53 gol atıp tek bir gol dahi yemeden şampiyon bitiren Fenerbahçe takımı son derece formdadır. General Harrington ve konuğu Malta valisi Lord Herbert Plumer de protokol tribününde maçı izleyenler arasındaki yerlerini alırlar. Sonraki yıllarda Chelsea formasıyla 300 maça çıkacak İskoç kanat oyuncusu Willie Ferguson ilk yarıda attığı golle müttefikleri öne geçirir. Ardından sahneye Fenerbahçe'nin yıldızı Zeki Rıza çıkar ve ikinci yarıda attığı iki golle 1 metre uzunluğundaki General Harrington kupası sarı lacivertlilerin olur. İngiliz komutanın planı tutmamış, Türkler cephede olduğu gibi sahada da güç oyununu bozmuştur. Aynı yıl başkentte İsmail Hakkı Bey'in önderliğinde Muhafız Gücü takımı, Ankara Sultanisi'nin 7. sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesiyle Gençler Birliği Kulübü, İzmir'de ise yılın son günlerinde Süleyman Ferit Bey'in ilk başkanı olduğu Altın Ordu Kulüplerinin kurulması, futbola yönelik iştahın göstergesi olur. Çok değil, sadece 4 ay sonra çiçeği burnunda FIFA üyesi Türkiye ilk milli maçını da oynayacaktır. Üstelik Cumhuriyet'in ilanından sadece 3 gün önce. 26 Ekim 1923 Cuma günü İstanbul'daki Taksim Stadı'nda Romanya ile oynanan bu karşılaşmada milli takımın teknik direktörü Galatasaray Futbol Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yenbey'dir. Topçu kışlasının avlusunu çevreleyen derme çatma ahşap tribünler bu tarihi heyecana ortak olmak isteyen 8000 taraftarca hınca hınç doldurulmuştur. En önde kırmızı kaza ile dedim, ardında takım kaptanı dalga kıran Hasan Kamil olmak üzere göğsünde ay yıldız bulunan düz beyaz formalarıyla Türk milli takımı göründüğünde tribünlerden yaşa var ol sesleri yükselir. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Romanya karşısında 1-0 mağlup duruma düşen millilerimiz, Zeki Rıza Sporel'in 32 ve 50. dakikalarda attığı gollerle öne geçmeyi başarır. Romanya'nın ikinci golüyle 2-2 berabere biten maçta rakip filelere 2 gol gönderen Zeki Rıza Sporel, amilli takımın ilk golünü atan isim olarak Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başarmıştır. Milli maçtan sonra 1923 yılının en önemli futbol olayı, merkezi Avrupa Kupası'nın şampiyonu, dünyaca ünlü Çek takımı Slavia'nın İstanbul'da yaptığı turnedir. Slavia takımının yıldız futbolcuları Hanya, Ratsa, Çapek, Stapel ve Vaneki İstanbullu futbol severler alkışlarla karşılar. Slavia Başkanı Dr. Pelikan takımının gücüne öylesine inanmaktadır ki ayağının tozuyla bir açıklama yaparak oynayacakları tüm maçları 7-0 kazanacaklarına iddia eder. Gerçekten de Slavia takımı sahada fırtına gibi eser. 5 Temmuz 1923'te İstanbul Cuma Ligi ikincisi Altın Ordu takımını, 13 Temmuz 1923 günü ise Galatasaray'ı 7-0 yenmeyi başarır. Futbol severler hayranlıkla Avrupa'nın en iyi takımını izlemek için 17 Temmuz günü Fenerbahçe-Slavia maçı için tribünlere koşar. Slavia, Fenerbahçe karşısında da 7-0 öne geçer. Ancak sarı lacivertliler beleşçi lakaplı Ömer Bey ile bir gol bulunca Çek takımının oyuncuları tam anlamıyla yıkılır. Tribünlerdeki seyirciler galip gelmişçesine coşmuştur. Sonraki dakikalarda bu golün intikamı için tempoyu daha da artıran Çekler sahadan 10-1 galip ayrılır. Son maçını İstanbul Karması ile oynayan Slavia bu karşılaşmada da rakip filelere 7 kere havalandırır ama kalesinde ikisi Zeki Rıza Sporel'in attığı 3 gol görür. Avrupa Şampiyonu

Slavia, futbol severler arasında hayranlık uyandıran bir etki bırakarak ayrılır İstanbul'dan. 1923 Türkiye'sinde futbol önde gelen spor dalı olmakla birlikte atletizm, voleybol, boks, hatta patenli hokey bile oynanmaktadır. Aynı zamanda Cağaloğlu'nda bulunan erkek muallim mektebinde beden eğitimi öğretmeni olan Selim Sırrı Tarcan, yetiştirdiği öğretmenlerle sporun gelişmesine önemli katkı vermektedir. Tarcan bu dönemde voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isim olmanın yanı sıra Türkiye'de boks sporunun da kurucusu olur. Boksu Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden Matthew Gurry'den öğrenen Selim Sırrı, ilk Türk boksörlerinden Sabri Mahir'i de yetiştirmiştir. ...1923 senesi İstanbul'daki Kabataş, Galatasaray, Vefa ve İstanbul Erkek Lisesi gibi okullarda özellikle salon sporlarına ilginin arttığı dönüm yılı olmuştur. Ülkemizde bu gelişmeler olurken 1920'ler futbolun Avrupa'daki bir kitle spor haline geldiği dönem olarak dikkat çekmektedir. İngiltere ve Almanya düzenli ligleriyle öne çıkarken bugün önemli futbol ülkeleri olan İspanya ve İtalya'da henüz resmi ligler kurulmamıştır. 22 takımlı İngiliz liginde Liverpool kulübü 1923 yılında Sunderland'in önünde şampiyonluk yaşarken Almanya'da şampiyon Hamburg'tur. İspanya'da lig yoktur ama kral 13. Alfonso adına düzenlenen Copa del Rey müsabakaları büyük bir heyecana sahne olmaktadır. 1923 yılında Barcelona'nın hükmüne son veren Athletic Bilbao kral kupasını müzesine götürür. Ancak Barcelona'nın yeri ayrıdır. Joan Gamper başkanlığında atılım yaparak yeni stadı Les Corts'u inşa eden Katalan takımının üye sayısı 1923 yılında 10.000'i geçmiştir. Barça, Simitier, Sagi Barba, Alcantara, Piera ve Sancho gibi yıldız oyuncularıyla rüya takım olarak görülürken dönemin en iyi forvet oyuncusu olarak kabul edilen Joseph Samitier, akrobatik hareketleri ve inanılmaz sıçrayışlarıyla kısa sürede bir idol haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra rağbet gören sporlardan biri de bokstur. Boksun zirvesinde ise unutulmaz Birleşik Amerikalı dövüşçü Jack Dempsey vardır. 4 Temmuz 1919'da Jess Wheeler'da yenerek dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Dempsey, 14 Eylül 1923'te New York'ta Arjantinli ağır siklet Luis Angel Firpo'ya karşı unvanını korumak için ringe çıkar. Henüz ilk turda yere serilen Dempsey, buna rağmen toparlanır ve Arjantinli rakibi Firpo'yu nakavtla yenerek unvanını 5. defa korumayı başarır. Dempsey profesyonel kariyerindeki 84 maçta sadece 6 yenilgi alır ve rakiplerini 54 defa nakavt etmeyi başarır.

0: 1923 yılı düzenli sporların en eskisi olan atletizmde de önemli bir gelişmeye sahne olur. Kadınlar uzun atlama dalında dünya tarihinde kaydedilen ilk rekorun 1923 yılında olduğu kabul edilmektedir. Çek atlet Maria Maylikova 5 metre 30 santimetrelik derecesiyle bu unvanın sahibi olmuştur.
1: Tarihler 1924 yılını gösterdiğinde ülkemiz için olimpiyatlara katılmak hem toplumumuz hem de Türk sporu için büyük bir önem taşıyordu. Dünya sporunda da birçok olayın yaşandığı 1924 arşiv odasını sizler için açıyoruz.
0: Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı sonrasında diplomatik yalnızlıktan kurtulma ve tanınma mücadelesi verirken, olimpiyatların iyi bir propaganda aracı olacağını görmüş ve oyunlara katılım için hazırlıklarını 1922 yılında başlatmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile yaptığı işbirliği sayesinde Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi 1924 olimpiyatlarına Türk sporcuların katılımı için resmi davetini Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye temsilcisi Selim Sırrı Tarcan'a 20 Şubat

1963 tarihli yazıyla bildirdi. Bu davetten sonra artık sıra olimpiyat oyunlarında yarışacak sporcuların belirlenmesi ve hazırlıkların eksiksiz olarak yürütülmesine gelmişti. Savaştan tüm kaynaklarını tüketerek çıkan yeni Türk Devleti'nin olimpiyatları finanse etmesi önemli bir sorundu. Özellikle günler geçip olimpiyatlar yaklaşmaya başlayınca öncelikle mali ve idari konuların çözümü önem kazanmaya başladı. Yaklaşık 50 kişilik bir heyetle Paris'e gidip gelme, orada haftalarca kalma, sporcuların hazırlanması ve ihtiyaç duyulacak teçhizatın sağlanması ciddi bir bütçe gerektiriyordu. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Sami Bey, dönemin hükümetine yaptığı başvuruda Paris'te yapılacak olimpiyatlara Türk sporcularına yakışır şekilde katılımın temin edilmesi için yoğun bir hazırlık dönemi gerektiğini belirterek destek istemişti. 1924 olimpiyat oyunlarının finansmanı için hükümetin 17 bin lirası acil olmak üzere 27 bin liralık finansman bulması gerekiyordu. Ülke yeni anayasa hazırlıkları, ordunun siyasetten ayrılması, mübadele çalışmaları ve demiryolu atılımı gibi çok önemli konularla meşgul olmasına rağmen, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere dönemin ileri gelenleri, Paris'teki oyunlara katılma ve sporun ülkenin her tarafında gelişmesini sağlamak adına desteklerini esirgemediler. İlk olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kamu yararına çalışan bir dernek olduğu, 16 Ocak 1924 tarih ve 170 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edildi. Aynı gün Bakanlar Kurulu olimpiyatlar için kullanılacak 17 bin liranın bu cemiyete verilmesini kararlaştırdı. Paranın 6 bin lirasını futbolcu, güreşçi ve atletleri yetiştirmek için yurt dışından getirilecek 3 antrenöre verilmesi, 2 bin liranın bilimsel içerikli spor eserlerinin basılmasına ayrılması, 4 bin lirasının eğitim için gereken araç gerecin alınmasına harcanması, geri kalan 5 bin liranın ise olimpiyata katılmak üzere gidecek sporcuların Paris'teki yiyecek ve barınma gibi masraflarını karşılamak üzere tahsis edilmesi öngörüldü. Olimpiyat bütçesi 10 Şubat 1924 tarihinde İdman Cemiyetleri İttifakı'na teslim edildi. Ayrıca uluslararası müsabakalara katılma ve sporun teşviki için spor teşkilatlarına verilmek üzere bütçeden yıllık 50 bin liralık bir ödenek ayrılması da benimsendi. 5 milyon 220 bin lira olan 1924 yılı bütçesinden 50 bin liranın tahsisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edildi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sporcuya sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına verdiği önemi bu kanunla ortaya koymuş oldu. Hükümetin olimpiyatlara katılımı desteklemesiyle birlikte sporcuların eğitimi için antrenör bulma arayışı da başladı. Türkiye, savaş sonrasının kısıtlı kaynaklarına rağmen büyük bir özveriyle ödenek ayırarak futbol, güreş, atletizm, eskrim ve bisiklet dallarında 40 sporcusunu Paris'e göndermek için hazırlıklara başladı. Bu amaçla 6 aylık sözleşme ile İskoç Billy Hunter futbol takımının antrenörlüğüne, Macar Raul Peter güreş antrenörlüğüne, Amerika'nın en iyi antrenörlerinden biri olan Tobin de atletizm takımının antrenörlüğüne getirildi. Birkaç aylık kısa bir hazırlık döneminin sonrasında ilk kafile 8 Mayıs 1924 tarihinde büyük bir kalabalık tarafından törenle uğurlanarak deniz yoluyla Marsilya üzerinden Paris'e gitti. İkinci kafilemiz ise 27 Haziran'da İstanbul'dan Paris'e gitmek için trenle yola çıktı. Kafilesini Paris'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Pierre de Coubertin'le Fransız Olimpiyat Komitesi Başkanı Clary karşıladı ve olimpiyatlara ilk kez katılan Türkiye için hoş geldiniz töreni yapıldı. Paris Olimpiyat Oyunları 4 Mayıs 1924'te futbol müsabakalarıyla

0: bahşedi. Ev sahibi Fransa, 60 bin seyirci kapasiteli Stade de Colombes'u olimpiyatların açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapması için inşa etmişti.
1: By 1924 in Paris, the Olympic Games had established themselves as the world's most important sporting event.
0: Türkiye, 44 ülkeden 135'i kadın, 2954'ü erkek olmak üzere 3089 sporcunun katıldığı olimpiyatlarda 40 erkek sporcuyla yer aldı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında Türk bayrağı diğer ülkelerle birlikte olimpiyat stadında ilk kez gönderi çekildi. ...1924 Paris Olimpiyatları oldukça uzun süreli bir programla 4 Mayıs 1924'ten 27 Temmuz 1924 tarihine kadar yaklaşık 3 ay sürdü. Oyunlarda Amerikalı sporcular ön plana çıkarken Türk milli takımı kayda değer bir başarı elde edememişti. Ancak Kurtuluş Savaşı'na yeni çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en önemli spor organizasyonunda tarihinde ilk defa yer alması Türk halkı için moral kaynağı olmuş, Türk bayrağının ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtıldığı düşüncesi halka moral vermişti. Türkiye için tarihi önemi olan Paris 1924'ün yıldızı ise Fin atlet Paavo Nurmi'ydi. 1920'nin 3 madalyalı yıldızı Nurmi, Paris'e de 3'ü bireysel, ikisi takım olarak kazanılmış 5 altın madalyayla damga vurmuştu. Paris'te uzun atlamada altın kazanan Amerikalı atlet William Hubbard ise olimpiyat oyunlarında bireysel bir müsabakada altın madalyanın sahibi olan ilk siyahi atlet olarak adını tarihe yazdırdı. 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bir başka özelliği de birkaç yıl sonra Tarzan rolüyle herkesin sevgilisi olacak Birleşik Amerikalı aktör Johnny Weissmuller'in de sporcular arasında yer almasıydı. Weissmuller yüzmede 3 altın ve su topu takımıyla da bir bronz madalya kazanarak beyaz perdeden önce spor alanında ün kazanmıştı.

Paris 1924'ün özel yeri bununla da sınırlı kalmadı. İngiliz milli takımıyla yarışmalara katılan iki atletin hikayesi 1981 yılında Trails of Fire isimli filme konu olacak ve film aynı yıl en iyi film Oscar'ını alacaktı. Oyunlarda altın madalya kazanan atletizm takımının önemli isimlerinden koyu protestan Eric Liddell'la Yahudi asıllı Harold Abrahams'ın takımdaşlık ve olimpiyat ruhu içinde ön yargılarını aşmaya çalışmaları Hugh Hudson'ın yönettiği Trails of Fire filmine Oscar kazandırmış ve Paris Olimpiyatları filmin önemli unsurlarından biri olarak işlenmişti.

Bu arada filme konu olan Harold 100 metreyi 10.06 ile koşarak olimpiyatlarda altın kazanan ilk Avrupalı atlet olarak tarihe geçmişti.

Paris oyunlarına 1000 gazeteci izledi. Atletizm müsabakaları sırasında hava sıcaklığı zaman zaman 45 dereceye kadar çıkmasına rağmen 7 dünya rekoru kırıldı. Tenis uzun bir süre içinde son kez oyunların programına

olursa da elbette kayda değer başka gelişmeler de yaşanmıştı. Paris'te Çekoslovakya'ya 5-2 yenilerek elenen Türk milli futbol takımı, olimpiyat dönüşünde Türk futbol tarihine Şimal Turnuvası adıyla geçen ve İskandinav ülkelerine kadar uzanan bir geziye çıkmış ve burada elde ettiği galibiyetlerle dikkatleri çekerek olimpiyatlarda yaşattığı üzüntüyü telafi etmişti. Helsinki'de Finlandiya'yı 4-2, Tallinn'de Estonya'yı 4-1 ve Riga'da Litvanya'yı 3-1 yenen milli takımın başarıları dönemin gazetelerinde geniş şekilde yer bulmuştu. Bu arada dönemin Futbol Federasyonu Paris oyunlarından hemen sonra Temmuz ayı içinde bir İstanbul şampiyonası organize etmeyi kararlaştırmıştı. Amaç 29 Ağustos 1924 günü Ankara'da düzenlenecek yeni Cumhuriyet'in ilk spor kongresi nedeniyle organize edilecek Türkiye şampiyonasında İstanbul'u temsil edecek takımların belirlemekti. Ne var ki zaman çok kısaydı ve organizasyon takvimi aceleye gelmişti. Bu ortamda Galatasaray ile Beşiktaş finale kadar gelmiş ve 22 Ağustos 1924 Cuma günü Taksim Stadı'nda oynanan finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, tarihinin ilk İstanbul şampiyonluğunu kazanmıştı. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ancak İstanbul Şampiyonası'nın yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve mücadele 2-2 devam ederken yaşanan olaylar, Sarı Lacivertli kulüple federasyonun arasının açılmasına neden olmuştu. Karşılaşmanın bitimine bir dakika kala hakemin Fenerbahçe kalecisi Şekip Bey'i ihraç etmesiyle seyircilerin sahaya girmesi üzerine maç tatil edilmişti. Federasyon önce maçın kalan bir dakikasının oynanması, eşitlik bozulmazsa ikinci bir maç yapılması yönünde görüş bildirmiş. Ne var ki mücadelenin hakemi Haçapulo Efendi'nin kırmızı kartla birlikte Fenerbahçe aleyhine bir de penaltı kararı verdiğini açıklaması üzerine kargaşa iyice büyümüştü. Fenerbahçe maça çıkmayınca Galatasaraylı Mithat Ertuğ'un boş Fenerbahçe kalesine attığı penaltı golüyle sarı-kırmızılı takımın maçı 3-2 kazandığı ilan edilince Sarı Lacivertli kulüple Futbol Federasyonu'nun arası iyice gerilmişti.

İşte bu ortamda 15 bölge şampiyonunun katıldığı ilk Türkiye şampiyonası Ağustos ayının sonunda Eskişehir'de yapıldı ve Bahriye takımını 1-0 yenen Harbiye Talimgah takımı ilk Türkiye şampiyonu olmayı başardı. İstanbul şampiyonu Beşiktaş ise üçüncülüğü elde etti. Beşi sıra Türk milli takımı özel bir organizasyon için Sovyetler Birliği'ne gitme kararı aldı. Ancak Futbol Federasyonu'nun ciddi cezalar vereceğini bildirmesine rağmen Fenerbahçe yaşanan gerilim nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermeme kararı almıştı. Türk milli takımı 16 Ekim 1924 günü Kızılyıldız Stadı'nın buzda kaplı zemininde Sovyet takımıyla yaptığı maça Fenerbahçeli futbolculardan yoksun olarak çıkmış ve mücadeleyi 3-0 kaybetmişti. 1924 yılı Türkiye'de atletizm tarihinde ilk şampiyonanın düzenlediği yıl olarak da dikkati çeker. Eskişehir'de düzenlenen yarışmalar pist olmadığından toprak sahada gerçekleşmiş, 100, 200, 400 ve 800 metre yarışlarıyla uzun atlama, yüksek atlama ve disk atma dalında müsabakalar yapılırken 4x100 metre bayrak yarışını da Galatasaray takımı kazanmıştı. İstanbul'un işgal yıllarında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalarla tanınan ve hızla yayılan boks sporu için dönüm noktası da Türkiye Boks Federasyonu'nun 1924 yılında kurulması oldu. Başkanlığa getirilen Eşref Şefik hemen Uluslararası Amatör Boks Birliği üyeliğine kabul için hazırlıklara girişirken sadece amatör boksa izin verilmiş, ferdi ve kulüpler arası şampiyonalar düzenlemek için de çalışmalar başlamıştı. Ülkemizde bunlar

0: yaşanırken, dünya sporunda da 3 ay boyunca devam eden olimpiyat oyunları sportif arenadaki en önemli gündem maddesiydi. Bununla birlikte futbol yine geniş kitlelerin ilgisini çekmekteydi. Düzenli ligleri olan ülkelerden İngiltere'de Huddersfield Town 57 puanla şampiyonluğa ulaşırken, FA Cup'ı Wembley'deki finalde Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Newcastle kazandı. Almanya'da ise şampiyonluğa ulaşan takım Nürnberg'ti. Bu arada Türk-Yunan mübadelesi sırasında İstanbul'dan Atina'ya göç eden Rumlar 13 Nisan 1924'te Yunanca'da Birleşik İstanbul Spor Kulübü anlamına gelen AEK adıyla bir kulüp kurdular. Kulübün renkleri Beyoğlu Spor'un renkleri olan sarı siyah, sembolü ise çift başlı Hitit kartalı olmuştu. Profesyonel boksta Jack Dempsey, dünya arsikte şampiyonu unvanını korurken,
1: Dempsey knocks him down a third time. Triple takes a one count. Three knockdowns by Dempsey in the first round, not even half over.
0: İtalyan asıllı Birleşik Amerikalı hafif siklet şampiyonu Johnny Dandy, Haziran 1924'te Steve Sullivan'a karşı yaptığı maçta unvanını kaybetti. Bu mağlubiyet 1910'dan 1932 yılına kadar tam 22 yıl boyunca ringlerde kalan Dandy'nin kariyerindeki yükselişin de sonu oldu. Aynı yıl tenis dünyasının 1877'den beri devam eden en eski ve en prestijli turnuvası Wimbledon'a çıktı. Tek erkeklerde vatandaşı Rin Lacoste'u 3-2 yenen Fransız Jean Borotro şampiyon olurken,
2: for 6 years each was world champion twice. And the greatest showman of them all was and still is Jean Borotro.
0: Kadınlarda Birleşik Amerikalı Helen Willis'i 2-1 mağlup eden İngiliz Caitlin McCain, Wimbledon'ı kazanmayı başardı. McCain, kariyerindeki 5 madalyayla halen en fazla olimpiyat madalyası kazanan kadın tenisçi konumundadır. Erkeklerde finale oynayan Borotro ve Lacoste, vatandaşları Henry Cohe ve Jack Bronyo ile birlikte 1920'li yıllara damga vuran ve tenis dünyasının 4 silahşörleri diye anılan isimler olarak bu sporda bir döneme damgalarını vuran isimlerdir.
3: Arşiv Odası programını bu haftalık noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Uluslar Ligi'nde sahne son dünya şampiyonunun. Top ağlara gitti gol. İspanya Hırvatistan.
1: Top ağlarda gol.
0: Kazanan kim olacak? İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesi Salı 21.45'te Arspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Murat Müfeştik düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sağ kanatta Karnişlik, top kaybı oldu. İskoç

şimdi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Welsh uzun bir pas savunmanın arkasına doğru. Oldukça dikkatli Slovenya savunması. Sporar ısrarla top istiyordu. Sturm yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Faul kararı var. İşte pozisyon. Jack Henry böyle faul yapıyor. Kaleci Angus Gunn ekranlarınıza geldi. Yanya, o da topun yakınında. Bakalım Slovenya milli takımı nasıl kullanacak? 6-7 futbolcu ceza sahasına yakın bir bölgede. İşaret geldi. Orta ceza sahası için kafa vuruşu savunmadan. Önemli bir müdahale. Welsh, İskoçya milli takımında müdahale yapan futbolcu. Bir kez daha izliyoruz. Erik Yanya, Welsh ve top dışarıda. Köşe vuruş kullanacak Slovenya. 2. dakika. Sturm top istiyor. Ceza sahası içinde Sporar. O yakın markajda. Kaleci Iskan arkadaşlarım uyardı. Köşe vuruş kullanıldı. Yakın direğe doğru savunma müdahaleyi yapıyor ve top dışarıda. Robbie Yur ekranlarınıza geldi. İskoçya milli takımının yeni yüzlerinden biri. Erik Yanya kullandı taç atışını ceza sahası içi. Kaleci Angus Gunn. Robbie Yur'dan bahsediyorduk. Robbie Yur Trabzonspor'un transfer gündemine gelmiş oyunculardan biriydi. Sevilla'ya transferi tabii çok dikkat çekti. 6,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında. İskoçya'da şans bulan isimlerden biri. Welsh bırakıyor. McKenna, Jack Henry paslaşıyorlar. İki sağ kanatta. İkili mücadele. Top kaybı olur mu? Kran kırana bir mücadele. Hakem gördüm diyor ve düdüğünü çalıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Durkuşiç faul yapmıştı. Kalk diyor maçın hakemi. Robbie Yur ekranlarınıza geldi. Kaleci Oblak. Jan Oblak varsa biraz da Euro 2024 gözünüzde canlanabilir. Cristiano Ronaldo'ya penaltı kullandırmışlardı. Oblak kurtarmıştı. Ronaldo'nun gözyaşları diyebiliriz. Sol kanattan yüklenme çabası. Slovenya yükleniyor. Erik Yanya ısrarla top istedi. Müdahale geldi ve top dışarıda. Elşnik ekranlarınıza geliyor. İşte Sturm burada Jack Henry ile girmiş olduğu ikili mücadele. Sonrasında da Durkuşiç. Pozisyon arka arkaya ekranda. 4. dakika. 0-0'lık eşitlik var. Taş kullanıldı. Ceza alanı içi savunma müdahaleyi yapıyor. Atak devam edecek. Karnişnik sol tarafa çevirdi. Yanya'nın iyi ortaları vardır. Orta ceza alanı içi savunmadan sekiyor. Ve kaleci Angus Gunn. Slovenya'nın yedek kadrosunda Vidovšek, Levan, Balkovec, Zabukovnik, Kuzmic, Begic, Lovric, Senar, Svetlin, Zets, Vipotnik ve Horvat var. Kafayla pas McBurney. İkili mücadele, ceza sahası içine girme çabası. Top kaybı, atak devam edecek. Bindirme geldi Andy Robertson ama Slovenya savunması dikkatli. Welsh. Ferguson. Tek pas sol tarafta yine Andy Robertson. Gilmour. Ferguson bir top kaybı oldu. Slovenya yükleniyor ama karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Matko ekranda. Faul kararı var. İskoçya kullanacak. İşte Matko

yaptığı müdahale bu. Yarı sahasında İskoçya. Scott McKenna. Solunda Welsh var. Sağ kanadı düşünüyor. Top dışarıda. Slovenya kullanacak. Aaron Hickey ekranlarınıza gelmişti. Erik Janja. Taç atışını kullanma hazırlığında Slovenya'da. Oblak'tan biraz bahsediyorduk. Dünya futbolunun en unutulmaz kalecilik performanslarından birini ortaya koymuştu kuşkusuz. Avrupa Futbol Şampiyonalarında da öne çıkan bir isim. Tabi Slovenya'nın en önemli hücumcusu Šeško. Onun sahada olması bambaşka bir duygu katıyor takıma ve taraftarlara. 16 golü var Šeško'nun. O da bu karşılaşmada forma giyemediği için Sloven taraftarlar üzgün. Durkušić. Sağda Brekalo top istiyor. Bir yol. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru ama defansın kontrolünde, top dışarıda. Yaka bir yol ve ardından Alyosha Matko ekranlarınıza geldi. Pokonyori ekranda değerli futbol severler. İskoçya Sebastian Pokonyori ile beraber ilk maçında Pokonyori'nin özellikle İskoçya milli takımına neler katacağı çok değerli kuşkusuz. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Šporar golü atıyor ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an. Böyle bir pas. Ve Šporar top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. Sloven taraftarlarının sevinci kursağında kaldı. Scott McKenna. Angus Gunn.

Edikyan ya. Enşlik ve sonrasında Nurkuşiç gönderdiği nokta. İskoçya savunması dikkatli. Kapanmaya çalışıyorlar. Kalk dedi maçın hakemi. Hayır diyor. Slovenya faul bekledi. Hızlı atak şansı olacak şimdi İskoçya adına. And Robertson. Gilmore. Billy Gilmore verdi pasını ceza alanı için. Sol kanatta Robertson ortayı yaptı. Kafa savunmadan. Dönen top vuruş savunmadan. Savunmadan ama bayrakta havada. Gördüm diyor maçın hakemi. Vanya Durkušić ekranlarınıza geliyor. İskoçya'nın tehlikeli geldiği bir an. Pozisyon bu. Penaltı bekledi İskoçlar. Hakem aynı kanatta değildi. John McKean ekranlarda. Bosyan Sezar Slovenya milli takımını çalıştırıyor. Karşılaşmanın hakemi topu istedi ve hakem atışı. Evet, Oblak kullanacak. Arkadaşlarına ileri gidin diyor. 10. dakika. Gönderdiği nokta savunma müdahaleyi yapıyor McKenna'yla. Sol tarafta Erik Yanya. Faul. Robbie Yur. Kararı pek beğenmedi. İşte Yanya ve Robbie Yur. Slovenya yarı sahasında. Brekalo. Oblak. Durkušić. 0-0'lık eşitlik var. Stojice stadında. Sporer. Slovenya pas yapıyor. Brekalo. Sağdan destek geldi. Şut

da ısrarla top istiyordu. Verdi pasını. Kardeşlik sonrasında Biol ve Durkuşiç. Baskı var Robbie Yurdan. Erik Yanya. Geriye kaleci Oblak. Yaka Biol. McBurney orada baskı yapıyordu, pres yapıyordu. Robertson derinlemesine gönderiyor kaleci Oblak. Elşnik. Slovenya yüklenecek. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru. Sağ kanatta Matko. Ceza sahası içi. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Gözler maçın hakemine dönüyor. Faul bekledi Sloven futbolcular. Aynı kanatta değil hakem. İskoçya kullanacak Sturm ekranda. Beş Borer. İşte savunmanın arkasına atılan bir top. Matko ceza sahası içine girdi. Burada yapılan müdahale ve hakem de düdüğünü çalıyor. Sporer çok tehlikeli bir oyuncu. İskoçya savunmasını en çok zorlayacak isim kuşkusuz o. Kaleci Angus Gunn ileri gidin diyor. Bir kafa Robertson. Karşılıklı top kayıpları. Yarı sahasında İskoçya. Ferguson bıraktı. McKenna. Şimdi ona gönderilen top. Oyun kurmaya çalışıyor İskoçlar. Welsh. Slovenya'da kaldığınızda atak şansı olacak şimdi Çerin. Verdi pasını ortaya. Elşnik. Destek bekliyor. Sol taraftan destek geldi. Erik Yanya. Sol ayağıyla iyi ortaları var. Yanya. Kapanıyor İskoçya savunması. Karnişlik. İyi paslaşmalar yine. Durkuşiç. Sağda Brekalo var. Yaka Biol şimdi pasını verdi. Brekalo. Pres vardı Oli McBurney'den. Vanya Durkuşiç. Slovenya yarı sahasında. Robbie Jur pres yapıyordu. Karnişlik. Yaka Biol. Kaleci Oblak. Çıkmaya çalışıyor. Brekalo ile Slovenya. Brekalo. McBurney baskı yapmıştı. 14. dakika savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Andrew geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı ortayı. Gol durumu inanılmaz bir pozisyon. Sporer. Mutlak fırsat. Slovenya çok etkili geldi. Bir kez daha izliyoruz. Zor olanı başarıyor belki de. Sporer. İşte pozisyon. Bu vuruş. İstediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko o da dokunamıyor. Sebastian Pocognoli Monaco macerasının çok iyi geçmediğini söyleyebiliriz. 39 yaşındaki teknik adamın Belçikalı İskoçya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tabii Union Saint-Gilloise'da yaptıkları ortada. Kulübün 90 yıl sonraki şampiyonluğunun mimarıydı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Belçika'da yılın teknik direktörüydü. Monaco öyle değil tabii ki o kariyeri. İskoçya yarı sahasında. Robertson. Andy Robertson. Paslaşmalar. Welsh. Ferguson. Welsh. Tekrar Andy Robertson. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru. Orada hareketlenen Robbie Jur vardı ama karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Slovenya kullanacak taç atışını. Karnişlik. Brekalo. Yaka Biol. Solunda Durkuşiç var.
Yanya top istiyor. Şimdi Yanya.

Savunmanın arkasına doğru gönderdiği sol tarafta Sturm, karşısında Jack Henry. Sturm geçebilecek mi rakibini? Sturm top dışarıda.

köşe vuruşunu kullanacak Slovenya. İşte Sturm burada az önce kaçan pozisyon. Matko da epey üzülmüştü Slovenya adına. Ceza sahası içi hareketli. Savunmadan Yaka, Biol ve Durkuş için de çıktığını görüyorum. İçeride Sporar ve Matko markaj altındalar. Slovenya gol arıyor İskoçya karşısında. Köşe vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu savunmadan Robi Yul savunmasına yardımcı oldu. En geriye kaleci Oblak. Çok rahat, çok profesyonel. Oblak. Top kaybı yine İskoçya aldı. McKean paslaşıyorlar arkadaşlarıyla. Jack Henry'den sağ tarafa. Hickey geriye dönüyor. Ferguson'da tabi İskoçya milli takımında pas alışverişlerinde payı büyük. Orta alandaki dinamizmi yükselten bir oyuncu. Baskı vardı. En geriye kaleci Angus Gunn. Jack Henry. Gilmore. İki takım da birbirini tarttı. İlk 18 dakikalık bölümde Gilmore Yure ile paslaştı. Topla oynama oranları da ekranda. Oyun kuracak İskoçya. Sol tarafta Welsh. Baskı var, geriye döndü. McKenna. Jack Henry. Pres vardı geriye. Kaleci Angus Gunn. Foul beklentisi karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. John McKean çok sinirlendi. Brekalo. İşte pozisyon. Brekalo ve John McKean. Gilmore bıraktı. Orta alanda Ferguson. Sağ kanattan yine Jack Henry. Koşuyor ama faul kararı. İskoçya'da Liam Kelly, Scott Bain, Louis Biggs, Josh Stoick, Ryan Christie, Lennon Miller, Josh Mupek, Bergenin Doug, Luke Graham, Kieron Bowie, Nathan Patterson ve Christie Mont Gömir'i şans bekleyen isimler. Serbest vuruşu Vanya Durkuşić kullanıyor. Sol tarafta yine Sturm. Top dışarıda. Kale vuruşunu Angus Gunn kullanacak. İskoçya'da. İskoçya 2023'te Norveç'te 3-3 berabere kaldığında Horatio Feşnić maçın hakemiydi. Bugün de maçın hakemi Durkuşić kafayı vuruyor. İskoçya yüklenecek Gilmore. Aldı topu Gilmore. İkili mücadele Çerin peşinde. Gilmore şimdi pas. Sol tarafta Welsh var. Bindirme yaptı. Welsh'in pası. Andrew Robertson. İskoçya gol arıyor. Slovenya kapanıyor. İskoçlar bir kez daha atak geliştirecekler. Welsh. Jack Henry. Hickey. Gilmore top istiyor. Etkili gelecek İskoçya. Sol taraftan Andrew Robertson. Takım kaptanı İskoçya'da. Verdi pasını.

Gilmour. Geriye döndü. Welsh. Kapandı Slovenya. Bir çilingir lazım İskoçya'ya. Andy Robertson bıraktı. Gilmour. Welsh. Ferguson. Paslaşmalar Andy Robertson, Welsh ve Ferguson arasında. Gilmour. Ferguson. Sağda bir boşluk var. İyi paslaşma düşüncesi. McBurney orada istediğini yapamıyor. Baskı kurdu bu dakika itibariyle İskoçya. Top bir kez daha dışarıda. Scott McKenna ekranda. Taç kullanacak Slovenya Brekalo'yla. UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. B Ligi'nde iki takım mücadele veriyor. Slovenya tarihinde ilk kez kazanmak istiyor İskoçya'ya karşı. İskoçya tabii ki daha önce kazanmayı başarmıştı. John McKean baskı vardı, geriye döndü. Scott McKenna. Solunda Welsh var. Onunla oynadı. Welsh. McKenna. Baskı vardı Sporar'dan kaleci Angus Gunn. Angus Gunn uzun gönderiyor. Savunma dikkatli Slovenya'da. Oblak. Erik Janja ve Drukušić Çerin. Pas hatası. Ferguson. Louis Ferguson. İskoçya atakta azileyecek. Welsh. Robertson. 97 milli maç Robertson. İskoçya'da inanılmaz bir tecrübe. Yükleniyor Brekalo. Ara pas düşündü ama. Savunmanın kontrolünde, Welsh'in kontrolünde kaleci Angus Gunn. Slovenya'da da Bosjan Sezar 44 yaşında. Slovenya milli takımının eski kaptanı. Sol ayaklı bir stoperdi. 102 kez milli takım formasını giydi. Kariyerinde 7 kupa kazandı Slovenya'nın teknik direktörü. Tabii bu yılın Ocak ayında teknik direktörlük görevine getirildi. Daha önce milli takımda yardımcı antrenörlük de yaptı. Hem Slovenya hem de İskoçya iki takımda değişim yaşıyor. Bunun sancıları elbette olacak. McKenna geriye döndü. Angus Gunn. Pres vardı Matko'dan. Bir kafa. Karşılıklı top kayıpları kaleci Angus Gunn tekrar ona geldi. Timi Eşnik ekranda. Paslaşıyor İskoçlar. İleride yine McBurney top istiyordu. Orta alana kadar geldi top almak için. İki bırakıyor ve oyun kuracak İskoçya. Jack Henry. İki. Bir anlık pas hatası olur mu? Slovenya milli takımı şimdi tehlikeli gelecek. Matko aldı rakibini karşısına. Destek bekliyor. Karnišnik. Brekalo. Jakabio. Erik Janja ve Çerin paslaşıyorlar. Eşnik sol tarafa bıraktı. Ceza sahası içinde Sporar'ı görüyorum. Çerin top hala kendisinde. Paslaşıyor Slovenya. Drukušić. Karnišnik sol tarafa. Janja. Bir müdahale. Ferguson. Jack Henry. Uzaklaştırmaya çalışıyor İskoçya. Top dışarıda.

26 dakika bitti. 0-0'lık eşitlik var. Kaleci Angus Gunn. Kullanma hazırlığında. Bir kafa McBurney. Top Slovenya'da kaldı. Karnişnik. Savunmanın arkasına doğru Sporer'ı düşünüyorlar, olmadı. Jack Henry. Şimdi Hickey. Aaron Hickey. Gönderdiği nokta Robbie Yur hareketlendi. Robbie Yur karşısında Yakabiol. Ortasını yapıyor, sekiyor savunmadan ve kaleci Oblak. Yarı sahasında Slovenya. 27. dakika. Aaron Hickey pres yapıyor İskoçlar. Kaleci Oblak. Erik Janja bir müdahale geliyor. Top dışarıda. Union Saint-Gilloise'da çok başarılı işler yapmıştı Sebastian Pocognoli. Yani Pocognoli'nin ilk maçı olması, Cesar'ın yeni Slovenya'sı, Šeško'nun yokluğu, birçok beğenilecek konu. Sol tarafta şimdi Sturm, rakibinden kurtarabilecek mi Sturm? İkili mücadele, top dışarıda. Son bir müdahale İskoçlardan. Öyle bir beklentisi vardı Sloven futbolcuların. Hakem de köşe vuruş kararı verdi. Ceza alanı için hareketleniyor. Vanya Durkušić savunmadan ileri çıkıyor. Sürpriz vuruşları olan bir isim. 3 köşe vuruşu kullandı Slovenya. Beş futbolcu şu anda ceza sahası içinde. Paslaşarak kullandı Slovenya köşe vuruşunu. Orta şansı. Orta dışarıya. Out. Kale vuruşunu kullanacak İskoçya kaleci Angus Gunn'da. Adam Çelik'in ekranda. ...29 dakika bitti değerli futbol severler. 0-0'lık eşitlik var Slovenya-İskoçya maçında. Andy Robertson. Ferguson. McKenna. Jack Henry. Yakınında Ferguson var. McKenna. Billy Gilmore. Solda Welsh destek verdi. Verkaç denemesi orada ama yine savunma. Gilmore. Welsh yakınında. Sağda bir boşluk. Oraya doğru Erik Janja. Onun kontrolünde top dışarıda. Taç Slovenya kullanacak. Aaron Hickey ve Welsh ekranlarınıza geldi. Oblak. Sporar'dan önce müdahale geliyor. Brekalo. Paslaşıyor Slovenya. Yakabiol. Uzun bir top defansın arkasına doğru. Hiç kimse yok. Mekanici Angus Gunn. Özür diliyor. Yakabiol ekranda. And Robertson. Şimdi pas. Ferguson yakınındaydı. Geriye döndü. Welsh, Angus Gunn. Maçın 3'te 1'lik kısmı geride kaldı. Ferguson. McKenna ve Jack Henry.

Pres var. Uzaklaştırmaya çalışıyor Ferguson. Top dışarıda. Rhys Ferguson. Ekrana gelen isim. İskoçya'da tabii önemli eksikler var. McTominay, Tierney, McLean gibi 28 yıllık bekleyişi sona erdiren, 1998'den sonra ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılmıştı İskoçya. Elemelerin son maçında Danimarka'yı 4-2 yenmişlerdi. O maçta gol atan isimler yoklar. Şimdi yükleniyor. Gol pozisyonu dışarıya. Matko. Slovenya tehlikeli geliyor. Alyosha Matko dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. Ara pas güzel. Matko ceza sahası içi böyle vuruyor dışarıya. İskoçya karşısında Slovenya gol aradı. Bir kez daha Sturm ceza sahası içinde savunmadan sekiyor ve top dışarıda korner. Köşe vuruş kullanacak Slovenya. Ceza sahası içinde savunmadan gelen oyuncular da göze çarpıyor. Jaka Biol ve Dukušić. Kaleci Angus Gunn arkadaşlarına adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Dukušić. Savunmadan ileri çıktı. Vanya Dukušić istediğini yapamıyor. İskoçya şu ana kadar beklentinin altında bir futbol ortaya koyuyor. Welsh. McKenna. Jack Henry sağda, Hickey top istiyor. Orta alanda yine Gilmore. Savunmasına sık sık yardımcı oluyor. McKenna. Jack Henry. Aaron Hickey. Jack Henry. En geriye kaleci Angus Gunn. Sporer pres yapıyor. Angus Gunn. Gilmore. İkili mücadele. McBurney. Gilmore sol taraftan bindirme. Andrew Robertson ona doğru. Robertson orta pozisyonu. Yaptı ortayı. Ceza sahası. Arka tarafa açıldı top. Hiç kimse yok İskoçya'dan. Sturm. Sporer. Verdi pasını. Çerin ısrarla atağa çıkmaları yönünde arkadaşlarını teşvik etti. Şimdi Çerin pasını veriyor. Sporer geriye döndü. Çerin. Brekalo. Oblak. Jaka Biol, solunda Dukušić var. Pres Robi Jordan. Vanya Dukušić. Oblak. Faul. Serbest vuruş kullanacak Slovenya. Andy Robertson ekranlarınıza geliyor ve Matko ile girmiş olduğu mücadele. Pozisyon bu, yorum sizin. Bu da köşe vuruş kullanılmıştı. Sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Dukušić ama Yandre'ye isabet ediyor. Gole yaklaşmıştı Slovenya. Brekalo. Jaka Biol. Dukušić. Solda Yanya. Verdi pasını. Sturm. Hakem düdüğünü çaldı. Robertson. O gerginlik devam ediyor. Robertson sarı kart. İskoçya'nın kaptanı Robertson sarı kart görüyor.

4 golü var. Milli takım formasıyla İskoçya'da Robertson'ın 97 kez milli formayı giydi. Dalya demeye 3 maç var tabii ki. Sarı kartını görüyor. Normal şartlarda İskoçya milli takımında McKean çok etkili bir oyuncu. Yani 12 gollü Aston Villa'nın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusuydu. Bu unvanı elde etmek çok dikkat çekici. Bugün 11'de ama istediği fırsatları bulamadılar. Ne o ne de McBurney ve Yur. Angus Gunn kalesinde dikkatli serbest vuruş kullanıyor Slovenya. Erik Janja kullandı. Ceza sahası bir kafa. Savunma şimdi uzaklaştırıyor ama düdük de çaldı. Sporaş ekrana gelen isim. Gol umudu. Slovenya milli takımının ve topun ayaktan çıktığı an yardımcı hakem uyarısını yapmıştı. Šeško'nun yokluğunda Sporaj öne çıkan isim. 68 milli maçta 13 gol attı. Bratislava forması giyiyor. Yolu Alanyaspor'dan da geçmişti. Bratislava'yla da açıkçası iyi bir başlangıç yaptı. 8 maçta 6 gol attı ve formda. Şimdi İskoçya etkili gelecek sol taraftan. Solda Gilmore verdi pasını. Ceza alanı için Robertson koşuyor ama top biraz hızlı ve dışarıda. İşte pozisyon. Yakalamasına imkan yok. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Slovenya. Karşılıklı top kayıplarının attığı bir an Karnišnik sol tarafa bıraktı. Elšnik. Erik Janja. Oblak. Evet. Yine karşılıklı top kaybı. Faul karar. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. Timi Elšnik ben ne yaptım der gibi bakıyor ama Ferguson'ın yerde kaldığı pozisyon bu. ...39. dakikadayız. Welsh. McKenna. Jack Henry. Sağda Hickey. Önünde McKean var. Baskı vardı Ferguson. Gönderdiği nokta bir kafa. Durkušić. Taç İskoçya kullanacak. John McKean. Solda Welsh. Yine öne çıkan isim. Savunma derinliğinde hem McKenna hem de Jack Henry iyi paslar yapmaya çalışıyorlar. Robertson bıraktı şimdi. McBurney. Gilmore. Soldan bindirme. Robertson. Karnišnik gelmişti karşısına, geriye döndü. Welsh. McKenna. Rakip yarı alana yerleşti İskoçya. Jack Henry. İyi paslaşmalar. Jack Henry baktı kaleye. Gönderdiği nokta. Savunmada Brekalo. Ardından Sturm uzaklaştırmaya çalışıyor Slovenya. Maçın hakemi düdüğünü çalıyor. Jack Henry ekranda. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Sturm böyle yerde kaldı Slovenya'da.

Vanya Durkuşiç. Solda Yanya. Gönderdiği nokta Sporer. Bir dokunuş Ferguson. Top Slovenya'da kaldı yine. Sporer dokunuyor. Welsh. Daha çok pas yapan takım işte ekranda. Pres var. Robbie Yule. Robbie Yule faul yapıyor.

kararı hiç beğenmedi. Robbie Yur pozisyonda ekranlarınıza geldi. İsveç'te 15 maçta 15 gol attı. Sonrasında tabii ki La Liga'nın yolunu tuttu. İlk milli maçında Robbie Yur az önce faul yapmıştı. İlk yarıda son bölüme doğru gidiyoruz. Sporar hareketlendi. İkili mücadele. Sporar alabilecek mi? McKenna. Tecrübesini konuşturdu McKenna. İkili mücadele. Orada Hickey'i kapatıyor. Ve hakem gördüm dedi. Sporar'ın yüz ifadesi. Hiç memnun değil tabii ki. Şu ana kadar istediği topları alamadı belki de. İşte Hickey ve Sporar. Pozisyon bu. İtme var diyor Hickey. Şutur bıraktı. Sol kanattan orta şansı. Orta uzak nokta. Kafa Robertson. Atak devam edecek. Slovenya ilk yarının son bölümünde gol arıyor. Elşnik gönderdiği nokta. Cezalının içi ters bir vuruş Welsh'ten. Kaleci Angus Gunn. Hemen oyunu kuruyor. McKean şimdi aldı topu. McKean. Andy Robertson. Gilmore. McKenna. Jack Henry. Orta alanda Ferguson top istiyor. Şimdi Ferguson. Pres Sporer'den. McKenna. Faul beklentisi oyun devam etti. Slovenya hücuma çıkacak. Bir üçgen oluşturdular. Karnişnik istediğini yapamadı. Gilmore. Robbie Yur. O koşmuştu. Savunmanın kontrolünde. Brekalo'a çok rahat. Uzun bir pas. Sporar kafayla aşırdı. Bir kafa McKenna. McKean. McKean savunmanın arkasına doğru gönderiyor. Robbie Yur sol tarafta. Destek bekledi. Robertson o desteği verdi. Robertson yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Ceza alanı içi. Savunma uzaklaştıramadı. Gol durumu ama. İnanılmaz bir pozisyon. Ardından Jack Andrew şimdi bindirmeyi yapıyordu. Orta pozisyonu. Orta geldi kafayla. Brekalo. Robertson. Gol arıyor İskoçya. Pas güzel. Ceza alanı içi. Top boşta kaldı. Durkuşiç uzaklaştırıyor. Şimdi Welsh. Louis Ferguson ve Jack Henry paslaştılar. Şimdi Ferguson. Sturm geldi karşısına. Gilmore. 44. dakika. 0-0. Scott McKenna. Savunmanın arkasına doğru. Yine geçmedi. McKean. İyi paslaşmalar. Welsh. John McKean. Pres var orada Matko'dan. McKean top hala kendisinde. Ferguson. Solda Welsh. Ferguson. McKenna. Jack Henry. Hickey. Jack Henry. Riske girmiyor kaleci Angus Gunn. Gilmore gönderdiği nokta savunma araya giriyor yan yayla. Şimdi McKean solda bir boşluk vardı. McKean ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş. Direkten dışarıya. Robbie Yur. Bosyan Sezar onu ayağa kaldıran bir an. Robbie Yur. İlk milli maçı böyle vuruyor direkten dışarıya. Farklı açılardan izliyoruz. Kaçan fırsatı İskoçya adına. Aaron Hickey. 1 dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterildi.

0: 4. raket tarafından elektronik tabelada Gilmore sağdan bindirme Hickey ısrarla top istiyordu. Hickey top hala kendisinde. Yepyeni bir İskoçya. Geçiş süreci biraz sancıdı İskoçlar adına. Bu yönde eleştiriler vardı İskoç basının da. Jack Henry verdi pasını Ferguson'dan sağ tarafa. Orta savunmadan sekiyor ve şimdi Çelin topu aldı. Slovenya adına Çelin gönderdiği nokta Sturm hareketlendi. Faul beklentisi var. Sturm hakem pozisyona yakındı değerli futbol severler. Ve Çelin'le tartışıyor pozisyonu. İlk yarının son anlarında yaşanan pozisyon bir kez daha ekrana geldi ve ilk yarıda gol sesi çıkmıyor. Bu da son pozisyon oluyor. İlk yarı skoru Slovenya 0, İskoçya 0 değerli futbol severler.
1: Uluslar Ligi'nde büyük buluşma A-Spor'da. Belçika Fransa. Ay yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi mücadelesi yarın saat 21.45'te A-Spor'da.

İkinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Skoçya yüklenecek. Müdahale geldi. Sturm koşuyor. Bir kafa Jack Henry. Savunmada Brekalo ve Elçlik uzaklaştırıyor. Sporer dokunmaya çalıştı. Jack Henry. Kaleci Angus Gunn. Bir kafa Çerin. İkili mücadele. Jack Henry bırakmıyor rakibini. Orta alanda Elçlik. Slovenya yüklenecek. Faul beklentisi var. Oyun devam etti. Yanya verdi pasını. Sol kanatta Sturm. Orta pozisyonu. Orta şut karışımı, bir vuruş dışarıya. Sturm istediğini yapamıyor. Ve kale vuruşu kullanacak İskoçya. Gilmour sol tarafa bıraktı. Bir pas. Vanya Durkušić. Kaleci Oblak. Yaka bir yol yakınında Elçnik var. İki oyuncu birden yerde. Sporer yerde kaldı. Oyun devam etti. Sturm hareketleniyor. Jack Henry. Çok soğukkanlı. İki. Sağ kanatta McKean kovalıyor. Durkuş hiç peşinde. McKean gitti. McKean şimdi verdi pasını. Uzak mesafe. Gilmour baktı, kareye vurmadı. Sol taraftan destek ama Andrew Robertson kontrol etmeyi başaramadı. Taç Slovenya'nın. Biri Gilmour ekranda, değerli futbol severler. 2026 Dünya Kupası'nı sakatlık sebebiyle kaçırmıştı ve geri döndü. Napoli'de oynuyor. 1-1 biten Fiorentina maçında gol atmıştı ve moralli bir şekilde milli takıma geldi. Maçın oyuncusu seçilmişti. Az önce ekranlara gelen Gilmour. Sevgili futbol severler. Welsh. O biraz geride bekliyor. Ve arkadaşlarına kızıyor. İşte John McKean. Hareketleniyor ama devamını getiremedi İskoçya. Gilmour'dan sol tarafa müdahale geldi. Yakabiyol biraz riskli hareketler. Brekalo

Sol tarafa doğru Andrew Robertson bırakmıyor. Karnišnik. Andrew Robertson kullandı. Gilmore. Robertson geriye döndü. Bir orta şansı olur mu? Ferguson da yine rakip yarı alanda o pas üçgenlerine dahil olmaya çalışıyor. İyi paslaşmalar. Top Karnišnik'e daha yakın. Karnišnik pres var. Robertson'dan Brekalo uzaklaştırdı. İskoçya'da kaldı. Ferguson. Ferguson yerde. McBurney bırakıyor. Top kaybı. Slovenya çıkmaya çalışıyor. Sporar indirdi. Ayak koyan Gilmore. Bir kez daha İskoçya atağını izleyeceğiz. Sol taraftan Robertson. McBurney. Robertson. Welsh ve Gilmore paslaşıyor İskoçlar. Savunmayı biraz daha öne çıkardı İskoçya bu dakikalarda. Hem Sturm hem de Sporer savunmanın arkasına atılan toplarda etkili olabilir Slovenya adına. McBurney sağda bir boşluk, orada Hickey var. Hickey tek top oynuyor. McBurney yerde kaldı. Foul Çerin. İskoçya milli takımına yaklaşık 5 yıl sonra döndü. Son milli maçını 2021'de oynamıştı. Değerli futbol severler, Pocconioli onu kadroya aldı çünkü onun özellikle topsuz oyundaki çalışkanlığını beğeniyormuş. Onu da belirtmiş olalım. 9 numaralı formayı terletiyor İskoçya'da. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robbie Jur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. Mutlak fırsat. Kaçıyor kaleci Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Burada McBurney. Kaleciyi geçti ama Oblak. Müthiş bir tecrübe. Sturm verdi pasını. Matko hareketlendi savunmada. McKenna. İşte bir kez daha izliyoruz. McBurney ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya. Kaleci Oblak. Böyle aldı topu. Söktü aldı adeta. Ceza sahası hiç hareketli. Sturm kullanıyor köşe vuruşunu. Sturm kullandı. Uzak noktaya doğru müdahale geliyor. Şimdi Gilmore uzaklaştırmaya çalışacak. Slovenya ısrarla takip ediyor ama İskoçya savunması uzaklaştırdı. Karnišnik. Slovenya atakta arz edecek. Karnišnik. Top sekti orada Ferguson'dan, ardından dışarıda. Taç Slovenya kullanacak. 52. dakika. Çerin. Solda Yanya var. O sağ tarafı tercih etti. Karnišnik ısrarla top istiyordu. Yükleniyor Slovenya. Orta ceza alanı içi. Kaleye doğru kaleci Angus Gunn. Sporer. Slovenya'nın gol umudu. Oli McBurney. Sol tarafa bıraktı. McKenna. McBurney. İyi paslaşmalar. Orta pozisyonu Brekalo'dan sekiyor. Chain uzaklaştırdı. Ferguson onun kontrolünde top dışarıda. Taç. Welsh kullanacak. Hemen kullandı Welsh. Louis Ferguson. İskoçlar 7 gol atmıştı. Slovenler ise 3 gol. Daha önce oynanan 5 maçta 3 maç berabere bitmişti. Slovenya'nın galibiyeti yok. İskoçlar bugün deplasmanda yine galip gelmeyi hedefliyorlar. Slovenya takımı kendi yarı sahasında. Oblak
riske girmiyor.

uzaklaştırdı. Topu kaybetti Slovenya. Şimdi Gilmore verdi pasını John McGinn. Çok güzel bir pas ceza alanı içi. Kaleci Oblak çıktı kalesinden aldı. Orada Karnišnik. Bir anlaşmazlık. Pozisyonu tartışıyor Oni, McBurney ve Oblak. İlk kez daha izliyoruz. Güzel bir pastı. Evet, Elçnik burada Karnišnik'te kalmıştı. Engelskan. Arka arkaya pozisyonlar. Ve az önceki pozisyon Oblak. ...55 dakikayı golsüz geçtik. Gilmore şimdi topu alıyor. İskoçya atağını izliyoruz. John McKean sağdan destek geldi. Hickey orta şut karışımı bir vuruş kaleci Oblak. Çok rahat kontrol etti Slovenya kaptanı. İskoçya bir sonraki maçı İsviçre ile oynayacak. Slovenya ise Kuzey Makedonya ile. Erik Janja. Sağ kanada güzel bir pas. Top biraz hızlı yakalayabilecek mi? Matko yakalayamıyor. Out. Kale vuruşunu kullanacak İskoçya. Angus Gunn'la. Yediden 70'e taraftarlar tribündeki yerini almış durumda. Hickey verdi pasını. McKean. McKean ortasını yapıyor. Top açıldı diğer tarafa doğru ve Slovenya adına hızlı atak şansı olacak şimdi. Karnišnik. Koşuyor. Müdahaleyi yapıyor Elçnik. Hakem gördüm dedi ve düdüğünü de çalıyor. McKean yerde. İskoçya'da. Elçnik ekrana geliyor. Orta sahada oyunun yönünü değiştirebilen oyunculardan biri kuşkusuz. Ve Cherry'nin tepkisi ekranda. McKean sakatlanıyor. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. Ceza yayına doğru McBurney'nin hareketlendiğini görüyoruz. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Oblak kalesinden çıktı. Alamadı Oblak. Welsh kaleye doğru gidiyor. Kafa savunmadan. Durkušić. Sakatlık geçiriyor Durkušić. Oblak çıktı ve alamadı. Arkadaşlarına da özrünü iletti Oblak. Vanya Durkušić tekmeye kafa sokan cinsten bir futbolcu kuşkusuz. İşte pozisyon. Oblak dokunamadı. Ardından Welsh havalandırmıştı. Burada Durkušić. Faul yapan isim de Robbie Yur. Müdahaleyi yapan isim. Orta alanda Çerin. Top kaybı olur mu? Yine Robertson destek gelmişti. Robbie Yur Brekalo'yu karşısına aldı. Robbie Yur gönderdiği nokta Robertson'ı düşündü ama Karnišnik araya girdi. Ferguson. McBurney. Ferguson. McBurney. Foul. Brekalo faul yapan isim. Pozisyon bu. Değerli futbol severler. Brekalo ve McBurney. Çabuk kullandı İskoçya. Orta ceza sahası içi. Müdahale Şiporan. Savunmasına yardımcı oluyor Slovenya'nın golcüsü. Şimdi müdahale Çerin'den. Slovenya uzaklaştırmaya çalışıyor. Gilmore bıraktı. Ferguson paslaşıyorlar. McKenna ve Jack Henry. Sağ tarafta Hickey.

McGinn. Gilmore. Top yine İskoçya'da. McKenna. Sol tarafa. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Gilmore. İyi paslaşmalar McBurney ile. Böyle vuruyor ama kaleci Oblak kalesinde bu şekilde devleşti. Sturm. 1-2'li mücadele orada rakibiyle McKenna ile. Top İskoçya'da kalıyor. McBurney. Robbie Hughes. Brekalo. Düdüğünü çalıyor maçın hakemi. Maçın 3'te 2'lik kısmı sonra geride kalacak. İşte pozisyon. Gilmore. Kaleci Obla böyle geçemedi. ...2026 Dünya Kupası'nı sakatlık sebebiyle kaçırmışsınız. Milli takıma moralli geliyorsunuz. Ve yine gole yaklaşıyorsunuz. İşte Gilmore böyle bir maç yaşıyor. İtalya'daki kariyerinden futbol severlerin bildiği bir isim. Şimdi çok güzel bir pas. Robbie Hur ceza sahası içinde. Robbie Hur pas verecek mi? Vuruşunu yaptı, savunmadan sekti. Tekrar Robbie Hur bırakıyor korner. İskoçya gole yaklaşıyor ama o bitirici vuruşu yapamıyorlar. Çok güzel bir pas. Robbie Hur böyle girdi ceza sahası içine. Karşısında Brekalo vardı, vuruşu savunmada Durkušić kapatmıştı. Pozisyon ekranlara geldi. Slovenya 2 offside. İstatistik veri de ekranlarınıza geldi. Leban ve Vidošek Slovenya'nın diğer kalecileri. Onların da Oblak'la ilgili daha önce vermiş oldukları röportajlarda övgü dolu sözleri var. Durkušić'ten sol taraf Janja geçemiyor rakibini, Hiki'yi. Ardından McKinn. Topu aldı McKinn. McKinn gitti. Verdi pasını. Jure ama savunmada müdahale. Brekalo. Atak devam edecek. Robertson. Orta pozisyonu. Robertson yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Dışarıya gidiyor. Oli McBurney. Hakeme döndü hemen. İskoç taraftarların gol beklediği bir an. 62. dakika. Bir kez daha izliyoruz. Robertson iyi bir orta. Bu vuruş dışarıya. Oli McBurney değerlendiremiyor. Kendisine yapılan hareketin de tabii ki faul olduğu kanaatinde maçın hakemi aynı düşüncede değildi. Oblak kullanacak kale vuruşunu ama oyuncu değişikliği hazırlıkları da var bir taraftan. Slovenya'da Zets oyuna girmek için hazırlık yaptı. McKenna kafayı vurdu. Şimdi Kilmore. Sağ tarafta Robbie Hur var. Verdi pasını. Robbie Hur ceza sahası. Ortaya çeviriyor. Savunmada müdahale. Erik Janja. Çok kritik bir an. Robbie Hur'e. İşte Robbie Hur böyle. Müdahaleyi yaptı. Değişiklik. Zets. Durkušić. O da çıkıyor. Enşlik gidiyor. Enşlik çıkıyor. Zabukovnik. Oyunda. Zets ve Zabukovnik

oyunda. Ençlik istediğini yapamadı kuşkusuz bugün. İskoçya şimdi gol arıyor. Gilmore ortasını yaptı kafa savunmadan. Atak devam edecek bir kez daha Gilmore. Verdi pasını. Uzak mesafe. Sağ kanatta McKean var. McKean orta pozisyon ortasını yapıyor. Savunma müdahaleyi yaptı. Bugün Sporer bir defans oyuncusu gibi. Andy Robertson. Onun gönderdiği nokta Cherin araya gidiyor. Atak devam edecek İskoçya adına son çizgi. Orta geldi. Ceza alanı içinde McKenna vuruyor. Savunmadan sekti. Ardından Karnişlik havalandırdı. Tehlike geçmiş değil. Kafa vuruşu kaleci Oblak için rahat bir top. Jack Henry ekranlarınıza geldi az önce. İskoçya'da. Yarı sahasında Slovenya. Uzun bir pas. Sporer. Bugün Scott McKenna onu çok iyi takip etti. Fırsat vermedi. Adım adım izliyordu. Şu ana kadar. 65 dakika geride kalırken. Jack Henry kullanma hazırlığında taç atışını İskoçya'da. John McKean faul. Zets faul yapıyor. Oyuna az önce giren isim. Kieran Bowie de İskoçya'da hazırlık yapıyor. Oyuna girmek için. Billy Gilmore. Uzun gönderdiği bir kafa pası. Ceza alanı için savunma müdahaleyi yapıyor. Yaka Biol çok kritik bir hamle. Faul serbest vuruş kullanacak Slovenya. Matko ayağa kalkıyor. Pozisyon izliyoruz. Welsh böyle faul yaptı. Gilmore çok güzel bir pas orada 2'den. İşte izliyorsunuz. Çok kritik bir müdahale. Bion. Yarı sahasında Slovenya 2'den çıktı. Taç Slovenya kullanacak. Değerli futbol severler. Ve Robbie Jur oyundan çıkıyor. Kieran Bowie oyuna giriyor. Bakalım nasıl bir katkı sağlayacak Bowie. Taş kullanma hazırlığında Erik Yanya. 0-0'lık eşitlik. Zets geriye döndü. Kaleci Oblak. Bir kafa Yanya. Top kimde kalacak? Faul kararı. Sturm yerde kalıyor Slovenya'da. Pozisyon ekranda. Tabii Şeşko'nun sakatlığı çok büyük bir kayıp Bosyan Sezar için Slovenya'da. Oblak. Zets solunda Yanya vardı. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Slovenya. Zets. Zabukovnik top istiyor. Savunma dikkatli İskoçya'da. Karnişnik onun koşu yoluna güzel paslar atılıyor. Kafa vuruşu savunmadan. Zets dokundu. Oyuna yeni giren isimlerden biri Zets. Ceza sahası iç hareketli değerli futbol severler. Oblak da kalesinde dikkatli. Bowie

O ekranlarınıza geldi. 5-6 futbolcu içeride, orta geliyor. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Dışarıya gitti. Aaron Hickey ekranda. İskoç taraftarlarının heyecanlandığı bir an. Pozisyon bu. Kafa vuruşu. Böyle vurdu. Az farkla dışarıya. Slovenya kalesi tehlike atlattı. Oblak uzun gönderiyor. İleride Sporer çok yalnız kaldı bugün. Oli McBurney, iyi paslaşmalar. Oyuna yeni giren Bovi. Ceza sahası içinde Bovi. Gol durumu kaleci Oblak. Kevin Bovi düzeltti. Vurdu. Oblak rahatlıkla kontrol ediyor. Zets arkadaşlarına ileri gitmelerini istiyor. O yönde bir serzenişi vardı. Yanya, şimdi Yanya. Top dışarıda, taç. Kontrol edemedi Yanya. İskoçya taç kullanacak. Aaron Hickey. Jack Henry. İyi paslaşmalar. Gilmore gönderdi ama savunmada müdahale. Şimdi Jack Henry. O bıraktı. Welsh. Robertson yakınındaydı. Gilmore. Jack Henry yakınında. Şimdi onunla oynuyor. Sağda Hickey kendini gösterdi. Aaron Hickey. Aldı rakibini karşısına Hickey. 71. dakika. Jack Henry. Hickey. Orta şansı arıyor. Hickey yaptı ortayı, uzak noktaya doğru. Oli McBurney. Onun yakalamasına ya da vurmasına imkan yok. İyi anlaşamadılar. Ve Slovenya takımında değişiklikler olacak. Vibotnik oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Swansea takımında oynuyor. Vibotnik biraz sonra girecek. Sporar ekranlarınıza geldi. Belki de onu oyundan alacak. McKean sağ tarafta. Hickey. Şimdi pasını veriyor. Ferguson. Gilmore. Sağda Hickey. Ferguson. Faul beklentisi var McKean'in. Hakem devam dedi. Yanya'nın gönderdiği top İskoçya'da kalıyor yine. Bobby bıraktı. Gilmore soldan bindirme oraya doğru. Robertson'un iyi ortaları vardır. Karnıştik kapatıyor orayı. Şimdi uzak mesafe Ferguson vuruyor. Savunmadan sekiyor. Billy Gilmore. Takım kaptanı Robertson bıraktı. İskoçya gol arıyor. Ara pas güzel. Bobby gol pozisyonu, kaleci Oblak. Oblak. Çok iyi yer tutuyor Oblak. İşte izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an. Yardımcı hakeme de dönmüştü gözler. Oli McBurney ekrana geldi ve Bobby. Köşe vuruşu kullanıyor. İskoçya ceza alanı içi hareketli. Adam paylaşımı yapıldı. Orta giriyor. Kafa vuruşu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak gol izin vermedi ve faulü tespit etti maçın hakemi. Orada görebildiğim kadarıyla McBurney vuruşu yaptı. Kaleci Oblak. Çok kritik bir pozisyon. Bir oyuncu yerde. Evet, bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruş böyle kullanıldı. McBurney kafayı vurdu. Kaleci Oblak. Sonrasında faul kararı, yapılan müdahale bu. Brecano sakatlık geçirdi Slovenya'da.

Sporer oyundan çıkıyor. Değerli futbol severler. Brekalo'da çıkan bir başka oyuncu. Brekalo ve Sporer çıktı. Vibotnik ve Balkovet oyuna giriyor. Bakalım Vibotnik neler yapacak. Vibotnik İngiliz futbolunun tabii son yıllarda dikkat çeken simalarından biri diyebiliriz. İngiltere'de oynadığını kastediyorum tabii burada. Swansea City'de oynuyor. Daha önce Bordeaux'da da oynamıştı. 2025-2026 sezonunda, yani geçen sezon 25 gol atmıştı. Evet, Çerin kart görüyor. Slovenya takımında kart gören isim Çerin. Vibotnik. Önümüzdeki dakikalarda bakalım neler katacak Slovenya takımına. Angus Gunn. 75. dakika. Bovi. Faul beklentisi var. Oyun sürüyor. Karşılıklı top kayıplarının olduğu bir dakika. Sabukovnik kızıyor orada maçın hakemine. Çelin az önce sarı kartı gören isimdi Slovenya'da. İşte burada faale maruz kalıyor Vibotnik. Az önce oyuna yeni giren golcü oyuncu. Bion. Bir top kaybı, İskoçya hızlı çıkacak. McKean gönderdiği nokta savunma araya girdi. Biol bırakmadı orada. Atak devam edecek. Sol kanattan gelişiyor atak ama orayı kapattı Karniştik. Gilmore. Faul bekliyor Gilmore. Şturm bıraktı. Slovenya yüklenecek top kaybı. Şimdi Zabukovnik topu aldı. Slovenya geliyor. Verdi pasını. Hiçbir takım arkadaşı yok ve kaleci Angus Gunn. Sağ kanatta Hickey kendisini gösteriyor. Aaron Hickey. Ferguson. Defansın arkasına doğru kaleci Oblak. Bobby'den önce müdahaleyi yaptı. Aaron Hickey kullanıyor taç atışını İskoçya'da. Pocconioli ilk maçında İskoçya'da ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gilmore iyi paslaşmalar. McBurney bıraktı. Savunma araya girdi. Sonrasında bir yol uzaklaştırıyor. Jack Henry. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bovi. Gol pozisyonu. Bovi. Müthiş bir fırsat. İskoçya. Golle burun buruna. Bovi istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bovi. Topun da ayaktan çıktığı anı izliyoruz. Hickey kenara geliyor. Değerli futbol severler. Ben Gen'in Duk oyunda. Sağ kanattan bindirmeler yaptı bugün sık sık İskoçya adına. Şimdi Ferguson verdi pasını. İskoçya gidecek. McBurney gönderdiği noktada Bovi var. Bir yol geldi karşısına. Bovi savunma yerleşti Slovenya'da. Gilmore

baskı kuruyor İskoçya ve kanatları kullanıyor. Orta pozisyonu Duk rakibini karşısına aldı. Son çizgi yaptı ortayı. Bir kafa savunmadan pozisyonun devamı dışarıya. Slovenya savunması dikkatli. Kapandılar. Köşe vuruş kullanacak İskoçya. Topun başında John McKean var. 5'e 4 kornerlerde rakamlar. Şimdi kullanıldı uzak noktaya doğru. Oblak dokunuyor ve faulü tespit etti maçın hakemi. Jack Henry ekranlara geldi. Pozisyonu izledik hep beraber. Evet, oyuncu değişikliği olacak. Slovenya'da Çerin kenara geliyor. Lovric oyuna giriyor. Şimdi Bovi dokundu. Top kaybı. Savunma araya giriyor Zets. Orta alanda yine etkili bir atak şansı olacak. Matko verdi pasını ceza alanı için. Vipotnik alamıyor. İskoçya hücumuna dönüşecek. Oyuna sonradan giren Duk. Şimdi ona doğru. Duk ikili mücadele. Duk geçemedi rakibini. Oyuna sonradan giren Zets'in çok yerinde müdahaleleri var. Slovenya milli takımında Andy Robertson taç atışını kullanma hazırlığında. İskoçların kaptanı kullanıldı ve sol kanadı kullanıyorlar. Bırakmadı Karnişnik. İskoçya hata bir kez daha. Ceza alanı için gol pozisyonu olacak. Savunmadan sekti. McBurney vurdu ama Slovenler kapandılar. Bir kez daha gol arıyor İskoçya. Orta ceza alanı için kafa savunmadan. Atak devam edecek. Faul beklentisi. Hakeme baktım. İki oyuncu şimdi yerde. Düdüğü çalıyor karşılaşmanın Ruben hakemi. Ve sarı kart Karnişnik. Yani Karnişnik ekranda. Pozisyon bu. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Burada Robertson'un yerde kaldığı an.

Ceza sahası içinde 4-5 futbolcuyu görüyorum. Ferguson mı yoksa Robertson mu kullanacak? Aralarında konuşuyorlar. Andy Robertson'ın sol ayağıyla çok güzel ortaları var. Ferguson da sağ ayağının içiyle. Bu arada McKean ve Malkovich tartışıyorlar. Vipotnik'te boyunun avantajını kullanma çabasında. Malkovich'e sözlü uyarı karşılaşmanın Ruben hakeminden. Horatio Feşliç maçın hakemi. O da çok dikkatli. Ferguson mı, Robertson mı? Robertson kullandı. Ceza alanı içi. Top boşta kaldı ama. Hiç kimse yok. Atak devam edecek. Bovi geriye çıkardı. Orta pozisyonu. Duk aldı rakibini karşısına. 84. dakika. İskoçya gol arıyor. Orta. Duk. Uzak nokta. Kimse yok. McBurney aldı. Yanya geldi karşısına. Geriye döndü. Robertson orta içeriye. Uzak nokta. Savunma gelişine bir vuruş dışarıya. Wensch vurucun sahibi ama istediği gibi vuramıyor.

İşte izliyoruz. Robertson burada defansta müdahale gelmişti. Gelişine vuruş Welsh'ten, çerçeveyi bulamadı. Pozisyonu tartışıyor futbolcular maçın hakemiyle. İkinci yarıda İskoçya'nın gol için baskısı var ama bir türlü iki takım da istediğini alamıyor. Uzun bir top defansın arkasına doğru müdahale Yaka Biol. İkili mücadele, top İskoçya'da kaldı. McKean kurtarabilecek mi? Çıkaramadı topu oradan. Gilmore. Karşısında Lovric gelmişti. Yine sol kanat, kanatları kullanıyorlar. And Robertson, Garnişnik karşısında ikili mücadele. Robertson ortaya çevirdi, savunmada müdahale. Pozisyonun devamı. Slovenler kapandılar. Dakika 85. Sağlı sollu gol arıyor İskoçya. Duk o bıraktı. Evet. Oyunun artık hızlanması için hakemler de devrede. Taç kullanırken dikkat etmişsinizdir. Sayıyor artık hakemler. Bir kez daha kart çıkacak. Şimdi Lovric. Sarı kartı gören futbolcu Slovenya'da. Oyuna sonradan giren bir isim. Pozisyon bu. Gilmore yerde kaldı. 8 numaralı formayı giyen iki futbolcu karşı karşıya gelmişti. Lovric sarı kart gördü. Scott McKenna. Gönderdiği nokta. İleride McBurney var, ısrarla top istiyordu. Robertson şimdi bıraktı. Gilmore Welsh'ten aldı topu. Sağda Jack Henry var. Orta alanda Ferguson. Ferguson'un pası. McKean. Duk sağ kanatta ama ona gelmiyor. Erik Yamya araya giren isim Slovenya'da. Taş kullandı İskoçya. Jack Henry. Ferguson. Duk. İyi paslaşmalar McKean'le. Duk aldı rakibini karşısına. Orta pozisyonu, orta, uzak nokta. Kafa vuruşu kaptan Robertson. Pozisyonun devamı uzaklaştırıyor Matko. Bir kafa McKenna. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda İskoçya. Duk. Yan yamu Duk mu? Duk. Top hala kendisinde. Duk ortayı yapıyor. Yan yadan sekti. Tekrar Duk. Geride baskıya destek veren Ferguson var. Ferguson şimdi. Gönderdiği nokta savunma. Hızlı atak şansı olur mu Slovenya adına? Hipotnik. Faul bekliyor. Serbest vuruş kullanacak Slovenya ve Ferguson pozisyonla ilgili itirazı var. Hipotnik ayağa kalkıyor. Kaleci Angus Gunn. ...88. dakikaya girdik değerli futbol severler. Golsüz eşitlik var. Slovenya, İskoçya maçında. Maç böyle bitecek olursa iki takım da birer puanı elde etmiş olacak. İskoçya bir sonraki maçın İsviçre ile oynayacak. Slovenya ise Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ferguson. Kapandı Slovenya savunması. Yaka Biol ekranda. Duk. McKenna. Gilmore. Oyun kuruyor İskoçya. Ferguson.

Faul yapıyor Balkomets. Tanıdık simalardan biri Balkomets. Recalo'nun yerine oyuna girmişti. Fatih Karagümrük, Alanya Spor. İki takımda da oynamıştı. Orta geldi içeriye, kaleci de kalıyor. Jan Oblak. Bir kez daha izliyorsunuz. Oblak. Sloven futbolunun en özel hikayelerden biri kuşkusuz Josip Ilić'tir der futbol severler. Çünkü onun hikayesi Slovenya'nın sadece futbol değil, karakter tarafını da anlatıyor. 2021'de, yani 2021 yılından sonra milli takımdan çok uzun süre uzak kaldı. Psikolojik sorunları vardı Sloven futbolcunun. 2024'te Slovenya'nın Euro kadrosuna geri dönmüştü. Futbolcuları, arkadaşları gerçekten de iyi motive edebiliyor. Bunu yaşamıştı Slovenya. 2 dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterildi elektronik tabelada ve Slovenya atağa kalkacak dediğim anda hakem düdüğünü çalıyor. McBurney tartışıyor pozisyonu maçın hakemiyle ve Ferguson ekranda. Evet, bir kez daha izliyoruz. Burada oyuna sonradan giren Vipotnik yerde kalmıştı. McKenna müdahaleyi yapan isimdi. Uzun gönderilen top. Ceza sahası içi kurtardı. Vipotnik ama savunma bırakmıyor. Sturm da ilerideydi. Sturm. Hakeme döndüler. Sloven futbolcularda bir elle oynama beklentisi var gördüğüm kadarıyla. Bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu değerli futbol severler. İşte izliyoruz. Sturm. Pozisyon. Ve topun dışarı gidişi. Gilmore. Bir kafa oradan bak. Burnley'den orta uzak noktaya doğru. Duk yaptı ortayı. Kafa savunmadan dönen top. Bir kafa Jack Henry, kaleci Oblak. +90 dakikadayız sevgili futbol severler. İleride Vipotnik var. McKenna topa yakın. Onun gönderdiği nokta. Zets kafayla dokunuyor. Karnişnik orada faule maruz kaldı gördüğüm kadarıyla. Dediğim anda mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor.

0: Kurdistan Ligi'nde sahne son dünya şampiyonunun. Top ağlara gitti gol. İspanya Hırvatistan.
1: Top ağlarda gol.
0: Kazanan kim olacak? İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesi Salı 21.45'te Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İzleyenler, yaklaşık bir saat boyunca Uluslar Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmalarını ve elbette yeni gününde maçlarını konuşacağız. Bugün konuklarımız Caner İş Beğendiren ve Ogün Şahinoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Yayınlar olsun.
0: Yayınlar olsun. Bugün biraz hızlandırılmış bir son sayfa programı sizleri bekliyor. Bir saat boyunca bu ekranlarda olacağız. Uluslar Ligi'nde günün maçlarını bir kez daha hatırlayacağız. İlerleyen dakikalarda özet görüntüleri yine günün maçlarından bu ekranlarda olacak. Ama biz öncelikle bir bugünün maçlarını, tamamlanan maçların sonuçlarını bir izleyicilerimizle paylaşarak başlangıcı yapalım. Slovenya ve İskoçya golsüz berabere kalmışlardı. Faroe Adaları 1, Kazakistan 1, İzlanda 1, Estonya 1, Bulgaristan 1, Lüksemburg 2, San Marino 0, Finlandiya 7. Deplasmanda beklenildiği üzere farklı bir galibiyet aldı Finlandiya. Çekya 1, Hırvatistan 2, Aspor ekranlarından da canlı olarak yayınlanan karşılaşmada Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan 2-1'lik galibiyetle başladı. İngiltere 2, İspanya 3. Akşamın en dikkat çeken mücadelesinde son dünya şampiyonu İspanya deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Arnavutluk 2, Belarus 0. Arnavutluk'ta akşamın gollerinden birisi Ernest Muçi'den geldi. Birazdan ilerleyen dakikalarda eğer özet görüntülerimiz yetişirse son sayfa içerisinde de golü ekranlara taşıyacağız. Slovakya 2, Moldova 0, Kuzey Makedonya 0, İsviçre 3. Günün maçlarıydı. Bir de yeni günün programına bakalım. Uluslar Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü ise futbol severleri hangi maçlar bekliyor? Saatler 19'u gösterdiğinde Sırbistan-Hollanda mücadelesi Aspor ekranlarında olacak ve 21.45'te ise Norveç ile Portekiz kazanarak başlayan iki takım ilk maçlarında da galibiyetle başlamıştı hem Norveç hem de Portekiz ve Almanya ise Yunanistan'ı saat 21.45'te konuk edecek. Jürgen Klopp bugün açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın filebekçisi Alexander Nübel Almanya'da bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Bu mücadelede A Haber ekranlarında olacak. Nasıl buldunuz geride bıraktığımız gün? Özellikle İngiltere-İspanya mücadelesi biraz tabii gözler o karşılaşmadaydı.
1: Evet.
0: Çok fazla gitgelli bir maç oldu. İspanya öne geçti. İngiltere 2-1'i buldu. Fakat kazanan taraf yine İspanya oldu. O gün Şahin oldu.
2: Ya İngiltere'de Harry Kane penaltıyı kaçırdıktan sonra iş tersine döndü. Yani işin momentumu. Eğer 3-1 olsaydı bence İngiltere o maçı muhtemelen bu şekilde yani bırakmazdı.
3: Çok net bir kırılma anıydı zaten ya mücadele adına.
2: Yani işin güzel taraflarından bir tanesi keyifli güzel goller izledik yani futbol sever olarak. Alex Boyena'nın golü muazzamdı. Yani mesela dünü biraz hatırlattı. Tam biz de böyle pozisyonlar yakaladık hani tam böyle bir bitiricilik aradığımız pozisyonlardan da güzel bir vuruş da dengeyi sağladı. Oyarzabal'ın golü tam bir İspanya golü. Değil mi?
3: Klasik.
2: Yani İspanya biraz da şunu gösteriyor bize. Teknik becerinin yanında işte biraz oyun alışkanlığı, birbirini tanımanın alışkanlığının da meyvelerini elde ediyor. Çünkü uzun süredir aynı grupla oynuyorlar aslında. Yani bize yeni oyuncular gibi gelebilir. Ama bu oyuncu grubu yaklaşık 3-4 yıllık bir oyuncu grubu. Daha, belki de biraz daha fazla hatta. Arada çok az eklemenin olduğu
3: tabii,
2: bir grup. Böyle savunma hattından itibaren bakarsan o şekilde yani hala Laporte oynuyor mesela Kureya ile birlikte. İşte bir sağ bekte bir değişiklik var. Yeni bugün, bir oyuncu
0: evet, olup. Erik Garcia sakatlığından dolayı forma giymedi.
2: Orta sahaya bakıyorsun Fabian Ruiz, Rodri. Önlerinde da ne olma. Nico Williams, işte Yamal, Oyarzabal. İspanya klasik bir kadrosu. Hepimizin belki de yani dışarıdan bir futbol severi olarak İspanya 11'i saysak sağ bek dışında herkesin sayabileceği bir 11. Ve bunun da karşılığını alıyorlar. İngiltere biraz daha yeni bir oyuncu grubu arayan takım. Yani bunu Dünya Kupası'nda özellikle mesela yıldızlarını dışarıda bırakmıştı. Çok da tartışılan bir dönemde hatırlarsınız. Yani herkesin şok olduğu kararlar vardı İngiltere'de.
0: Evet. Ama Foden mesela gitmemişti.
2: Evet. Foden vardı, Arnold vardı.
0: Paul Palmer yine kadroda yoktu tabii. Chelsea'den.
2: Rashford yok. Alexander Arnold
0: yoktu. Vardı. Alexander Arnold'ı bu kez kadroya çağırdı. Hatta kendisini ispatlaması için ona da bir şans veriyorum açıklaması yapmıştı Tuval.
2: Bayağı oyuncu yoktu yani.
3: Şimdi bugünkü yeni bir grup var. Eksikler de vardı. Yani Kobe Mino yok. Declan Kalede, Rice mesela. Declan Rice'in yok.
0: Kulübesinde başladı. Trafford'u tercih etti.
3: Ama Thomas Tuchel'in belki de en kritik sınavlarından bir tanesiydi bu mücadele.
2: Ya

0: Yani şöyle baktığım zaman İngiltere'nin kadrosuna şimdi oyuncu grubu birbiriyle çok oynama alışkanlığını elde etmiyor. Çok fazla yakın zamanda değişmiş bir oyuncu grubu. Öncesi daha farklı bir jenerasyon vardı. Buradan evet ileriki aşamalarda bir şeyler çıkarabilirler ama şu an İspanya seviyesinde bir karşılık vermeleri çok zordu. İspanya'da şunu da gösteriyor bize. Yani takım oyunu olgusu sadece yıldızlar değil yani İspanya'da kimi öne çıkaracaksınız yıldız olarak mesela?
1: Yani Yamal değil mi? Bir numarası. Tabii.
0: Peki İspanya milli takımın en iyisi miydi Dünya Kupası'nda? Hayır.
1: Değil.
2: Değildi.
1: Ferran Torres gerçeği vardı. Bak, Olma çok iyiydi mesela.
0: Öncesine dön. Elemelerde Oyarzabal gerçeği vardı.
1: Mikel Merino var mesela.
0: Merino var.
1: Goller attı.
0: Hani mesela Lamine Yamal'ın alıp da buralara götürdüğü bir milli takımdan bahsetmiyoruz.
1: Zaten turnuvanın en değerli oyuncusu kim seçildi? Rodri. Yani Yamal seçilmedi. Şimdi,
0: İspanya'nın bence diğerlerinden biraz ortaya çıkan farkı da bu. Yani takımda herkes bir yıldız aslında. Sadece Yamal üzerinde bir konu yok. Hatta Yamal'ın çok durağan olduğu bir dönemi vardı. Oyarzabal'ın Merino'nun takımı yürüttüğü bir dönem. Dani Olmo'nun keza aynı şekilde işin içine girdi. Bak çok oyuncu sayıyorsun.
2: Ya Kukureya Dünya Kupası sırasında Real Madrid'e transfer oldu. İlk kadrolar açıklandığında Real Madrid sporcusu yok dendi. Evet. Yani bu jenerasyon bir de dünya şampiyonu oldu.
0: Şimdi bu tarz takımlar zaten çok başarılı elde ediyor. Bir oyuncuya bağlı kalmak. Mesela Fransa'da Mbappe olmayacak sakatlığından dolayı. Acaba Fransa nasıl oynayacak diye herkes bir düşünüyor değil mi?
1: Daha iyi de oynayabilir bu arada.
0: Ya olabilir. Ama bak Fransa'nın skoru genellikle Mbappe'ye bakıyor. Fransa'nın
1: evet,
0: skoru almıyor. Doğru.
1: Ya bir numaralı gol.
0: İngiltere. Mbappe. İngiltere. İngiliz taraftarlar muhtemelen Harry Kane'li İngiltere'ye güveniyordur. Bugün Harry Kane'li olmadığı İngiltere'ye değil. Evet bir de penaltı kaçırdı. İkinin bir de diğer tarafını da yazdı. Penaltı da kaçırarak. Ama hep güvence o. Ya bizde de mesela dünkü kadro özelinde konuştuğumuz zaman maçımızda ne diyorduk? Arda Güler. Yani bu işi bizim neyimize çevirecek biri varsa da Arda Güler. Ama İspanya'da mesela bunu söyleyemiyorsunuz. O kadar çok oyuncu sayıyorsun ki oyuna katkı veren, skorun dışında bu arada. Hem skora katkı veren çok fazla hem de oyuna katkı vereni çok fazla. Bugün de olduğu gibi. Ya mesela Alex Baena çıktı ortaya bugün.
2: Tabii.
0: İşi değiştirenlerden bir tanesi olarak. Dolayısıyla izlemesi en zevkli, en keyifli gerçek bir takım var ortada.
1: Şimdi Uluslar Ligi ile ilgili Caner, ilk 2018 yılında turnuva oynanmaya başladığında biraz böyle turnuvayla ilgili acaba oyunculara, işte takımlara vesaire futbol dünyasına külfet mi olacak diye biz de defalarca konuştuk. Evet. Yani biraz antipatiyle bakılan bir turnuvaydı ama bu milli arada özellikle yeni uygulanmaya başlanan uzun milli ara yani yaklaşık 3 hafta sürecek olan ve 4 maçlık milli ara ve şu ana kadarki maçlar özellikle Lig A'daki karşılaşmalar böyle fena maçlar da olmuyor aslında. Yani ilk olarak Hollanda-Almanya maçı yine seninle birlikte burada yayındaydık hatta doğru. Maç sonrasında çok güzel bir mücadele olmuştu. Dün bizim maçımız yani Türkiye-Fransa maçı yine zaten Zidane'dan dolayı neredeyse tüm dünyanın gözü o karşılaşmadaydı. Bugün İngiltere-İspanya maçı gerçekten yani böyle bir mini Avrupa şampiyonası tadında geçen karşılaşmalarda izliyoruz.
0: Dün Norveç-Danimarka keza öyleydi.
1: İlk gün evet yine 3-2 Norveç kazanmıştı doğru.
2: Çok güzel bir serbest vuruş golü vardı.
1: Ben tabii biraz daha böyle hani daha reytingi yüksek maçlardan doğru. Bahsettim ama arada böyle çok iyi maçlarda oynandı Portekiz. Bir de bu milli arada şöyle bir bence durum da söz konusu. Dünya Kupası'ndan sonra özellikle Avrupa'nın birçok önde gelen ülkesi teknik adam değişikliğine gitti ve bu anlamda da hani ilk kez işte Jürgen Klopp'la Almanya'yı ilk defa izledik.
0: Bizim grupta bizim rakiplerimiz.
2: Öyle.
1: İşte Zidane'lı Fransa'yı ilk defa izledik. Xavi Hollanda'da göreve başladı.
2: Mancini.
1: Mancini İtalya'da, Van Bommel Belçika'da. Yani bu açıdan da böyle bu kez daha böyle sempatiyle ve sanki keyifle takip ettiğimiz bir Uluslar Ligi arası, milli ara oluyor gibi. Ne dersin?
2: Ya kesinlikle öyle. Zaten ilk etapta bu kadar çok eleştirilmesinin ana unsuru zaten çok sayıda resmi maç sayısının artmasından kaynaklı. Aslında biraz böyle oyuncuların, profesyonel sporcuların bu duruma biraz itiraz etmesiyle başlayan bir süreç oldu. Biraz tabii ki endüstriyel futboldaki paraların büyümesi, sonuçta biliyorsunuz ki günümüz sporcuların birçoğu hepsi kulüp takımlarından para kazandıkları için haliyle tabii ki milli formanın ağırlığı, orada yer almak, oranın gururu bambaşka bir şey, o bayrağı temsil etmek bambaşka bir şey ama bir endüstriyel futbol gerçeğinde atlamamak lazım. Ama dediğimiz gibi bence Uluslar Ligi tabii ki statü anlamında da şimdi takım

0: Onlara önemli bir ayrıcalık kazandırıyor. Mesela biz şimdi ilk defa A Ligi'nde mücadele ediyoruz ve belki de burada alacağımız sonuçlar vasıtasıyla bir sonraki Avrupa Şampiyonası ya da bir sonraki işte Dünya Kupası için katılım şansımızın daha yüksek olduğunun da altını çizmek lazım. Hani evet. Kağıt üstünde baktığımızda çok böyle bağlantısı yokmuş gibi görünse de aslında birbiriyle çok bağlantılı organizasyonlar. O
1: şöyle
0: yüzden burada alacağımız...
1: Sen de Avrupa Şampiyonası'nda mesela İsveç normalde grubunda çok kötü bir performans vardı.
0: Evet, elemelerde
1: vardı.
0: Kötüydü.
1: Tamamen Uluslar Ligi'nde elde ettiği puanlar ve kontenjanla işte playoff oynayıp sonrasında Dünya Kupası'ndan bahsediyorum.
0: Evet, Dünya Kupası'na.
1: Dünya Kupası'na attı kendisini İsveç.
0: Ya işte böyle bir şans da var tabii. Mesela 6-7 takımlı gruplarda bir anda işte 4. olup burada Uluslar Ligi'nde göstermiş olduğunuz başarıyla bir anda kendinizi Dünya Kupası'nda bulabiliyorsunuz. Böyle, bu gibi fırsatlar da var. O sebeple buranın tadını çıkarmak lazım. Sonuçta A Ligi'nde mücadele etmek de bizim adımıza önemli bir deneyimdi. Tabii ki mesela yakın zamanda bir Dünya Kupası'nın acı tecrübesini yaşadık. Bundan defalarca kez bahsettik. Sonuçta 24 yıl sonra katıldığımız bir turnuvaydı. Biraz hayal kırıklığı yaşadık ama çok fazla tabii ki konfederasyon dezavantajımız olduğundan da defalarca kez söz ettik ama eğer ki bu jenerasyonla istikrarlı biçimde örnek verelim 4 yıl sonra da Dünya Kupası'nda yer alırsak
1: evet.
0: Eminim çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız diye tahmin ediyorum. Yani Uluslar Ligi'nde de ilk defa A Ligi'nde mücadele ediyoruz ve aşama aşama aslında hep bir yükseliş var. Çünkü bizim milli takım nezdinde en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi hep böyle kabuk değiştirmemiz ve jenerasyonun hep böyle yaşlanmasından bahsederdik. Şu anda baktığımızda çok genç bir jenerasyon var. Yani elimizdeki kadro işte Arda Güler'ler, Kenan Yıldız'lar, Can Uzun'lar çok sayıda genç oyuncu var. O sebeple ben uzun vadede umutluyum aslında milli takımımız adına. Mesela hep aklımıza Belçika örneği gelir. Belçika'da mesela çok güçlü bir jenerasyon yakalamıştı ve o güçlü jenerasyona bir
2: Belçika'da bir kez hoca bulamadı.
0: Doğru. Evet ya somut bir başarı sığdıramadı.
2: Her zaman teknik adam tercihini yanlış yapan bir ülke olur.
0: Evet yani onların da öyle bir istikrarsızlığı oldu tabii ki. Yani Montella'ya da güvenmek lazım. Hocaya da güvenmek lazım. Güzel bir birliktelik yaşandı. Dünya Kupası'nı dışarıda tutarak bunu söylüyorum elbette. Dünya Kupası haricinde bence hani gerek elemeler etabı olsun, gerek diğer karşılaşmalar olsun. Bence takımımızı önemli ölçüde bir özgüven kazandırdı.
1: İki büyük turnuvaya gittik.
0: Yani aynen öyle.
1: Çok göz ardı etmemek gerekiyor. Önce Avrupa Şampiyonası sonrasında.
0: Ya dünkü maçta mesela bence yani milli takımımız adına da yazık oldu diyebiliriz. Çünkü maçtan önce birçok farklı senaryo konuşulduğunda bu Fransa'ya karşı kaybetmenin doğal bir sonuç olduğunu hepimiz bunu kabul ediyorduk zaten maç öncesinde. Ama sürpriz bir galibiyet de çıkartabilirdik gayet de. Önemli fırsatlarda geçmedi değil. Mesela ikinci yarının başında mesela bir İsmail'in pozisyonu vardı.
1: Evet.
0: Ve birçok kırılma anı vardı mücadelede. Yani hem duygusal hem oyun olarak bence iyi reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum ben. Hem oynadık.
1: Biraz talihsiz bir gol.
0: Evet, çok talihsizdi. Yani golü de aslında rakibin kalitesinden değil yani. Tamamen birinci bölgede oyun kurarken kendi hatamız sonucunda kalemizde gördüğümüz bir gol oldu. Dediğimiz gibi yani Fransa maçından aslında önemli dersler çıkarmamız lazım. Bu tabii ki aynı savunma temelini korumamız lazım. Özellikle ilk 45 dakikada bence takım halinde çok kompakt durarak bence merkezi kapatarak özellikle iç koridorda çok fazla fırsat tanımadık. Bir iki tane pozisyon vardı Fransa'nın girdiği. Bir yine Mbappe'nin yay üzerinden vurduğu bir şut vardı. Onun haricinde bir işte Olise'nin çaprazdan çektiği bir şut vardı.
1: Evet,
0: çok fazla
1: Uğurcan'ın kurtardı.
0: Evet Uğurcan'ın kurtardı. Yani çok fazla pozisyonları yoktu. O sebeple işte Fransa'ya karşı kompakt kalmak bence çok anlamlıydı. İtalya'ya karşı bu bağlamda daha cesur bir oyun bekliyorum. O sebeple üçlü kurgu, üçlü savunma kurgusu orada bozulabilir. Biraz daha farklı bir oyun planı görebiliriz. Orada tabii ki İtalya'nın merkezinde özellikle Tonelli ve Barella çok önemli isimler. Oyunun yönünü değiştirebilen çok değerli iki oyuncu. Bu iki isim rahat top almamalı. Burada da tabii en önemli aslan payı herhalde Arda Güler'e düşecek gibi görünüyor. Çünkü Arda Güler'in o maçtaki ana görevi sadece üretmek olmayacak. Merkezi de yerinden oynatmak olmalı. Haliyle geçiş hücumlarını da iyi değerlendirmeliyiz. Önemli fırsatlar kaçırdık tabii. İtalya karşısında final paslar ve son vuruşlar bu bağlamda da kritik önem taşıdığını söyleyelim. Bakalım Bursa'da güzel bir tribün desteğiyle ümit ediyoruz. İlk 3 puanımızı alırız A Ligi'nde.
1: Şimdi tabii çok fazla özellikle İngiltere-İspanya maçı tabii merak ediliyor ve soruluyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İlerleyen dakikalarda zaten kaçıranlar için maçın tamamı bir kez daha bu ekranlar da olacak. Bu maçı bekleyenler hiçbir yere ayrılmasınlar. Son sayfanın hemen ardından İngiltere-İspanya mücadelesinin tamamı yine bu ekranlarda.

0: Herkes bence üzerine düşeni yapmaya gayret etti ve iyi de bir mücadele örneği vardı sahada. Yani çok hareketsiz, işte baskıda çok çabuk kırılan bir takım olmadık dün maç boyunca. Nerede eksik kaldık? Oyun kurulumunda. Savunmadan çıkarken çok bocaladık. Sadece ve sadece Arda'yı aramaya çalıştık. Biraz pas oyununda eksik kaldık. Yani teknik aradık dün. Tekniğin eksik kaldığı bir milli takım vardı ortada. Çünkü hakikaten üçgen kuramadık, üç pas yapıp çıkamadık. Arda olmasa top tutamıyorduk bir ara. Yani maçın evet. belli bir bölümüne Arda olmasa önde top tutamıyorduk, takımı öne çıkaramıyorduk. İyi oyun, çok iyi bence akşam geçiren oyuncularımız vardı. Onlar ama ağırlıklı olarak tabii ki savunma hattındaydı. Bunlardan bir tanesini Zeki Çelik'in mesela ben çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Salih Özcan'ın keza aynı şekilde orta sahada iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Meri yine savunmada iyiydi.
1: Çok iyiydi.
0: Yani bu özellikle bu üç oyuncu işin savunma kısmında gayet iyiydi. İsmail işte hani o bahsettiğim top kullanım noktasında biraz eksik kaldı. Çok fazla hata oldu. Çıkmakta zorlandık o bölgeden. Yani sol tarafta çok zayıf kaldık. Yani şimdi şöyle düşünelim. Sol stoper Abdülkerim. Değil mi? Yanında Ferdi. Sol iç İsmail. Sol kenarda da Can Uzun vardı. Şimdi bu dörtlüyü hiç faydalanıp bu dörtlüden kullanıp bir üçgen yaparak ileri çıktığımızı hatırlıyor musunuz maç mı?
1: Yok.
0: Ben hatırlamıyorum. Yani Ferdi'nin pozisyonu sağ tarafa geçtiğinde oldu mesela. Sağının biraz daha sağ iç bölgesi ve sağ kenar bölgesini kullanmaya çalıştık. Orayı daha iyi kullanabildik. Tabii ki yani karşınızda Olise var vesaire var ama diğer tarafta da bir o kadar önemli oyuncular var yani.
2: Tabii ki.
0: Orada biraz bu dörtlü saydığım oyuncu grubunun birbiriyle olan bağlantısı iyi değildi. Ancak fiziksel açıdan iyi bir takım vardı. Mücadele açısından, enerji açısından iyi bir takım vardı. Bu takıma biraz tekniği de iyi olan, yani pas oyununa da katılım sağlayan birinin ekstra ihtiyaç olduğu görüldü. Yani bu işte Hakan oynarken Hakan, Orkun oynarken Orkun da orta saha için
1: değil mi? Dün en çok kimi aradık sence? Maçı yani, izlerken böyle gördün.
0: Mevcut aday kadro içerisinde Orkun'u aradık gibi.
1: Peki eksikleri düşündüğünde de?
0: Tamamen hepsini, yani şu Orkun ya da
1: mesela
0: Hakan'dan
1: bence
0: birini
1: bence Kenan'ı
0: dersin.
1: Aradık
2: ben
1: mesela.
2: Ben daha çok
1: biraz.
2: Kenan diyeceğim.
0: Orta saha için Orkun ya da Hakan'dan birini dersin. Ön hatta da Kenan. Yani iki oyuncu şansın ben, olsa zaten. Yani, Orkun'la Kenan dün mesela olsa evet. Hem tempo açısından Orkun işin
1: ben
0: temposunda da var.
1: Biraz Hakan'ı aradığımızı düşünüyordum. Lakin bugün Serkan abiyle Serkan Korkmaz'la yayındaydık. Orada onun yorumlarından sonra biraz benim de fikrim değişti açıkçası.
0: Ben Orkun'u daha fazla
1: ben
0: aradım.
1: Daha çok Kenan'ı aradığımızı.
2: Ben de aynı fikirdeyim. Hatta bu
0: orta saha için söylüyorum.
2: Ben Hakan genel olarak böyle genel yani. Sana böyle karşıt görüş gibi anlama ama şöyle söyleyeyim. Bence mesela zeminin çok da iyi olmamasından da biraz istifade ettik. Yani bence çok Hakan'lık
1: ama
2: bir
1: Montella bundan biraz sanki bir sistem etti maçın ardından. Yani zeminin kötü olması bize çok yardımcı olmadı dedi Vincenzo Montella. Ya, onun da böyle bir görüntü
2: evet.
1: var tabii.
2: Haklı
0: yani aslında
2: tabii.
0: Tamam bize yardımcı olmadı ama aynı sahada Fransa'da
1: Fransa'ya
0: vardı.
1: Yardımcı olmadı
0: ve işin tabii. teknik tarafında daha meziyetli oldukları herhalde herkesin malumu. Bence onlara daha eksi yazan bir durum. Yani bizden ziyade. Ben şimdi Kenan'ı çok aradık zaten. Bu apayrı. Merkezde de Orkun gibi hani Arda ile bir pas istasyonu görebilecek, organizasyona girebilecek ya da takımı geriden çıkarabilecek bir oyuncu ihtiyacı vardı. Yani İsmail işin mücadele kısmında var. Baskıda gerçekten hani bunların hepsinde var. Ancak top kullanımında işte çok sınırlı kaldık. Sadece Arda üzerinden çıkmaya çalıştığımızda da çoğu zaman başarılı olamadık. Uzun vurmaya gayret ettik. Barış Alper'i bulmaya çalıştık. Orada da Upamecano
2: genelde
0: çok
2: Can'la
0: yıldırdı
2: o bağlantıyı
0: zaten.
2: Kurmaya çalıştı Arda ama Can'la o
0: yani
2: koordinasyonu
0: işte.
2: Yakalayamadı.
0: Kenan'ın da burada milli takım için ne kadar önemli olduğunu gördük.
1: Kesinlikle.
0: Takımı önüne taşıma noktasında. Aynı zamanda işte hani iki tane oyun kurucu bizim orta sahamızdan bahsederiz ya, onlardan ikisinin aynı anda olmamasının milli takımın orta saha organizasyonuna oluşturduğu zafiyeti gördük. Ama her şeye rağmen bence maç öncesi beklentiyle maçın ardından oluşan ortaya çıkan sonuç bambaşka oldu. Yani kazanabilirdik dedirtti maç. Evet, maçın öncesinde
1: puan almaya çok yakındık bence.
0: Maçtan önce mesela çok böyle bir şey yoktu. Yani genel kanı biraz Fransa'nın işte Zidane'ın da etkisiyle birlikte kadrosu belli. Mbappe de takımda. İşte Dembele de var.

0: Olise var. Zaten say say
1: bitmiyor. Şerki var.
0: Şerki var, Due var, Barkola var. Bir sürü hücum hattı var. Hücum hattı kaliteli oyuncusu var. Herkes işte Dünya Kupası'ndaki o milli takımın görüntüsüyle birlikte başlangıçta Fransa'nın daha farklı skorla alacağını düşünüyordu. Çoğu insan bu şekilde kanaatliydi. Ama maç bittikten sonra biz 1-0 mağlup olduk ama şunu dedik ya, bu maçı kaybetmeyebilirdik. İsmail'in pozisyonu var, Barış Alper'in pozisyonu var. Yani yakaladığımız fırsatlar da var. Yani biraz daha finalde becerikli olsaydık zaten golü bulurduk ama dediğim gibi işin hikayesi bence özellikle ön alanda biraz final noktasında meziyeti olan bir oyuncunun eksikliği, orta sahada da Arda'nın oyun kurulumunda yalnız kalmasıydı. Sürekli o yüzden top saklamaya çalıştı. Doğru. Yani aslında ayağındaki topu oynamak istiyor. Ancak hani o oyun bağlantısını kurabileceği birini bulamadıkça sürekli top saklamaya gitti. Ve bu arada iyi bir maç çıkardı tüm bunlardan.
1: Katılıyorum. Biraz peki pazartesi gününe dair de öngörünüzü merak ediyorum. İtalya'da dün sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. Onlar da çok iyi bir
0: bildiğimiz İtalya
1: görüntü, evet, vermediler. Yani kadro anlamında da İtalya'nın gerçekten jenerasyon olarak çok ciddi problemler yaşadığını görebiliyoruz. Dün işte Bastoni cezalı olduğu için forma giyemedi ama bize karşı forma giyecek. Eğer Mancini tabii görev verirse. Özellikle hücum hattında yani eski günlerinden çok çok uzakta olan bir İtalya kadrosu var.
0: Ben şuna bakmıştım. İtalya o kadrosuna açıklandı.
1: Kadroya aday baktım. Kadroyu mu?
0: Yok yok. Maç 11'i. Maç 11'i açıklandı. Kadroya bak. Zaten bu kadroda şu an bu sezon formda olan bir oyuncu kim vardı? Esposito'nun tamam komodo golleri vardı. Ama Keane'in hatırlamıyorum. Bir tane falan varmış.
1: Fiorentina'da değil mi şu an Moyes?
0: Moise Kane. Evet. Şu an bir golü var mı diye bakayım dedim. Sadece asisti var bir tane. Kanviage'nin hiç yok. Mesela hiç yok. 5 maç oynuyor.
2: Moise Kane de böyle kariyeri düşüşe geçen bir oyuncuydu. Evet. Sonra
0: sadece
2: bir anda toparlandı.
0: Inter'de Esposito'nun 2 gol bir asisti vardı. Orta sahada mesela şeye baktım. Orta sahadaki kurguda aslında Frattesi'yi bekliyordum. Niye?
1: Ya Romano'yu tercih etti.
2: Romano'yu tercih etti, evet.
0: Şu takımda en çok gol atan oyuncu bu sezon. 3 golü var.
1: Romano mu?
0: Hayır, Frattesi.
1: Frattesi.
0: 6 numara ama hücum hattı oyunculardan daha
1: formda. Görelim mi? Dünkü ilk 11'ine bakalım. Bir Belçika maçında başladığı 11 nasıldı İtalyanların da? Hemen bir kadroyu da görelim. Biraz daha kadro üzerine de aynı zamanda konuşmuş oluruz. Şimdi arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Ekrana da getirdiler. Tam ekran verebilirsek eğer süper olur. Yani baktığımız zaman savunma hattı, yani tabii ki burada Donnarumma zaten bu takımın belki de en değerli oyuncusu zaten. Bu arada şöyle bir detay vereyim. Euro 2020 yani Mancini ile İtalya'nın şampiyon olduğu turnuva pandemiden dolayı 2021 yazında oynanmıştı. O kadrodan bu kadroda ilk 11 başlayan tek oyuncu Donnarumma. O kadroda da vardı. Di Lorenzo o kadronun yine parçalarından biriydi ama çok düzenli oynayan bir oyuncu değildi. Onun dışında üçüncü bir isim yok. Yani yok, İtalyanların, evet, ne kadar aslında bir arayış içerisinde olduğunu da hala görebiliyoruz. Zaten son 3 Dünya Kupası'na katılamadılar. 2014'ten sonra yoklar. 18, 22 ve 26'yı pas geçti İtalyanlar. Bu dün Belçika maçına başlayan 11 Caner. Bizim maça bir farklılık görür müyüz İtalyanlarda
2: ya,
1: da?
2: Kadro anlamında çok radikal bir değişiklik mesela olacağını
1: Coppola
2: düşünüyorum.
1: Coppola yerine belki Bastoni oraya gelebilir. Hani cezası vardı. Sol stopere belki onu tercih edebilir Mancini.
0: Raspadori belki oynayabilir bu,
2: evet,
0: arada.
2: Evet. Raspadori yani olabilir belki. Yani ön bölgede
0: Moisek'in hakikaten yani sadece Fiorentina'da bir golü var bu sezon. Komodo'da çıktığı maçlarında hiç golü yok mesela.
2: Doğru. Yani şöyle, zaten İtalya çok ciddi organizasyon sorunları yaşadı dünkü mücadelede. Çünkü bu kadro zaten senin de ifade etmiş olduğun gibi 2021'den bu yana çok ciddi bir değişim gösterdi. Aslında Roberto Mancini'nin işi bugün mesela Montella'nın durumuyla karşılaştırdığımızda işi çok daha zor. Çünkü yani İtalya gibi ekol bir ülkenin son iki Dünya Kupası'nda yer alamadığı ve Uluslar Ligi'ne de mağlubiyetle başladığı bir senaryoda şu an üzerindeki baskı yükü aslında çok daha fazla. Haliyle Yani çok radikal bir değişiklik beklemiyorum ama yeni bir kadro olduğu için haliyle 9 tane de yeni isim kadroya dahil edilmişti. Onu da paylaşalım. Yani en büyük problemi aslında top kaybı sonrasında savunma dengesiydi. Yani bence İtalya'da çok net bir elit bitirici sorunu var. Yani böyle hep İtalya deyince aklımıza zaten uzun yıllardır böyle Filippo Inzaghi'ler, tabii Christian Vieri'ler, Luca Toni, işte Immobile gibi çok değerli oyuncular.
1: Mesela. Yani Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduklarında Immobile o kadronun santraforuydu.
0: O kadroyu bunun yanına bir koyabilsek.
2: Ya Esposito diyoruz ama Esposito normalde Inter'de ana tercih de değil. Normal şartlarda biliyorsunuz Lautaro ve Thuram ikilisi tabii oynuyor. Yani ana doğru ikili Inter'de öyle. Moise Kean bu sezon Como'da.
1: Hatta Boni var orada bile.
0: Esposito'nun ama 2-3 golü falan olacak ya, öyle hatırlıyorum.
2: O da mesela Fiorentina'dan sonra sezona iyi giremedi.
0: Yani
2: Moise
0: Kean'de. Şu an hücum hattındaki oyuncular arasında en fazla gol atan oyuncusu bu sezon özelinde Esposito, 2 gol 1 asisti var. Yani şu takımda kadroda onu geçen de Frattesi olması lazım yani gol sayısında.
1: Ya şimdi burada hani takım arkadaşı hamaset yapmak için söylemiyorum.
0: Lazio'da çok iyi oynuyor Frattesi bu sezon mesela. Bir sonraki bizim maçta tercih edilebilecek oyuncular olarak bakıyoruz yani. Kadroda ne değişebilir? Evet. Frattesi değişebilir ya, orta
1: biz
0: sahada.
1: Biz üstünde bence bu kadrodan iyiyiz.
0: Daniel Maldini tüm bu arada iyi sezon geçiriyor. Yani.
2: Kadromuz tam olsaydı daha iddialı şeyler söyleyebilirdim ama kadromuz da tam değil ya. O yüzden çok böyle kesin bir dille.
1: Sen yine böyle
2: yani çok kesin bir şey söyleyemiyorum.
1: Mesela İtalyan yani daha önde görüyor musun yoksa biraz daha böyle
2: daha dengede görüyorum. Daha dengede. Kafa kafaya görüyorum. Yani biz de çünkü hata yapmamamız gerekiyor. Onların da hata yapmaması
1: belki
2: gereken
1: biraz
2: bir mücadele.
1: Orta sahada şu an İtalyanlar daha ağır basıyor olabilir. İşte Barella, Tonali ne olursa olsun. İşte kulübede Frattesi var. Sporting'den Dumbia var. Onun da ilk hatta milli maçları. Dün süre aldı mı tam hatırlayamıyorum ama.
0: İlk 11'deki oyunculardan ziyade yedek kulübesinde daha formlu oyuncular var. Lazio'da Frattesi doğru, doğru. Çok iyi. Daniel Maldini iyi bir sezon geçiriyor. Şimdi Tonali, Romano hadi işin 6 numarası oraya geçtim ama bizim maçta mesela böyle bir yani 2-3 değişiklik yapmak istese birini zaten orta sahada
1: bazı haberler vardı zaten.
0: Ben Frattesi'nin olabileceğini düşünüyorum.
1: Mancini'nin Türkiye maçında ben, bazı kadro değişiklikler yapabileceğini konuşuyorlardı.
0: Orta sahaya bir Daniel Mandlin ya da Frattesi eklemesi yapıp hücum hattına da muhtemelen daha önce sanırım İtalya bir önceki maçta
2: Scamacca mı?
0: Raspadori'yi oynatabilir diye düşünüyorum.
1: Biz peki 5'liye
0: mi döneriz? O da bu arada Raspadori de çok iyi başlamadı.
1: Yani 5'liyle mi devam ederiz yoksa 4'liye mi
2: döneriz? Ben zannetmiyorum. 4'liye döneriz diye düşünüyorum. O üçlü kurgu bence tamamen Fransa maçı planıydı. O kadar, İtalya karşısında daha
1: o kadar önlem alınacak
2: yok, bir zannetmiyorum. Maç değil herhalde değil mi? Daha, biraz daha güçlü yani bir oyun.
0: Tamam aslında zaten önlem alırsan üstüne çekersin bu İtalya'yı. Yani çok savunmacı oynatmak çok iyi savunma yani anlamına da gelmiyor.
1: Biz oynamalıyız kendi oyunumuzu İtalya maçında.
0: Ben İtalya'ya karşı evet. Kesin de kendi evimizde tabii, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Yani dörtlü savunmaya dönüşle birlikte 4-2-3-1'den devam etmeliyiz. Yani 3-3'ün o bu arada 1 var ya orası kritik bir nokta. En uçta kimin evet oynayacağı. Mesela İtalya savunmasına karşı kimi tercih ettik?
1: Dün çok maçı kötülerdi bu arada. Savunma performansı İtalya'nın yani gerçekten hani çok ciddi hatalar. Yani yenilen golde ilk golde bu arada Mika Gotsun attığı golde 3 oyuncu birden teslim oluyor Gotsa. Bir anda kendilerini yere bırakıyorlar.
2: Tam Hazard golüydü yalnız. Evet. Tam Eden Hazard'a
1: son
2: selam
1: golde
2: gönderdi.
1: Yine Luke'a bakıyor neredeyse.
2: O da bizim Paraguay'dan yediğimiz gole benziyor bu arada.
1: Evet. Ama İtalya iyi bir savunma görüntüsü de vermedi dün. Donnarumma çok günündeydi ve belki de farkı önledi İtalyanlar adına. Dün çok daha farklı bir hizmetle yaşayabilirlerdi. Donnarumma yine bildiğimiz gibi ya bizim adımıza belki de pazartesi akşamı Donnarumma'yı geçmek yine en zorlu.
2: Burada Uluslar Ligi maçlarında olabilir. Sultan dikkat etti mi bilmiyorum. Kaleciler çok damga vuruyor. Mesela Oblak da performansıyla Slovenya İskoçya maçında evet çok önemli kurtarışlar yaptı. Böyle kalecilerin çok evet kalecilerin ön plana çıktı. Yani kırmızı kart biraz tabii şanssızlık oldu.
1: Tartışmalı bir pozisyon yani.
2: Ya enteresan hikayeler var mesela. Şimdi Altay geçecek kaleye. Altay da memleketi Bursa'da oynayacak. O da enteresan bir hikaye. Roberto Mancini daha evvel Galatasaray'ın başındayken Bursa Spor deplasmanında Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0'dan 5-2 kazandırmıştı evet takımına. Daha sonra
1: Ziraat o maç şöyle hatırlanır genelde. Felipe Melo ile Sabri Sarıoğlu'nun tartıştığı maç. Yani bir anda Galatasaray için o maç o tartışmadan sonra daha farklı noktaya gelmiş. Hatta Melo daha sonra yaptığı açıklamada da takım arkadaşlarım uyuyordu, onları uyandırmak için böyle bir davranışta bulundum demişti. Galatasaraylı taraftarlar bu maçı öyle hatırlayabilir. Mancini de yani yaklaşık 12-13 yıl sonra herhalde geri geliyor.
2: Evet. Yani o tarihten 2014 işte 2014'te burada Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Bursaspor'u mağlup etmişti deplasmanda. O 5-2'lik sonucun ardından da finalde Galatasaray Konya'da Eskişehirspor'u mağlup edip kupayı kazanmıştı. Hatta Roberto Mancini'nin Galatasaray kariyerinde kazandığı tek önemli kupaydı. Tabii burada şimdi doğal olarak gözler tabii ki İtalya'ya karşı, bizim kendi İtalyan teknik adamımızda Vincenzo Montella'da olacak. Haliyle kendi milletine karşı mücadele edecek. Daha önce bir hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelmiştik. Türkiye-İtalya mücadelesi yine Montella başımızdaydı. Ama bu defa bir resmi mücadelede karşı karşıya geleceğiz. Tabii ister istemez aklımıza doğrudan Filenin Sultanları, voleybol branşımız akla geliyor. Çünkü biliyorsunuz orada Daniele Santarelli uzun zamandır şu anda milli takımımızın başında ve 8 kez İtalya ile resmi maç gerçekleştirmişti. Bunların 3'ünde galip gelmişti, 5'inde mağlubiyet yaşamıştık. Santarelli'ye Milletler Ligi finalinde çok böyle ağır ithamlarda bulunulmuştu, özellikle mağlubiyet sonrasında. Bu durumu epey içerlediğini de dile getirmişti. Şimdi tabii futbol çok daha acımasız bir spor, onu da atlamayalım. Yani Montella'nın şu anki ortamda kazanmaktan başka çok da bir çaresi yok.
1: Kazanmamız gereken
2: öyle bir yani mücadele. İşin mesela yani çok fazla hikayesi var Furkan. Ben mesela biraz böyle eskiye gidiyorum. Hatırlarsınız Güney Kore milli takımında An Jung-hwan diye bir futbolcu vardı.
1: Şöyle yapalım mı Caner, çok özür diliyorum. Tabii ki, çok tabii fazla ki. Sorulduğu için bu maçta merakla beklenen bir karşılaşmaydı. İngiltere-İspanya mücadelesinin özet görüntülerini bir kez daha izleyelim, sonrasında o mücadeleyi de konuşmaya konuklarımızla devam edeceğiz.
3: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Tam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal. Büyük bir şok yaşanıyor.
4: Çok büyük bir
3: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli, geldi ikinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
5: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
3: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı, bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon

0: Devam dedi Davide Massa.
1: Çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane, Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi Gueye, tekrar Yamal aldı, aradan oynadı. Alexis'e nefis pas, Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alexis Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alexis Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alexis Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alexis Baena'ya. Bir gol bir asist Alexis Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: Evet, İngiltere-İspanya mücadelesinin özet görüntülerini bir kez daha hatırladık. İspanya geriye de düşse deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Son Dünya Kupası şampiyonu yoluna Uluslar Ligi'nde de kayıpsız başladı. Yani İspanya için çok rakip fark etmiyor Caner. İngiltere deplasmanından da yine 3-2'lik galibiyetle çıkmayı başardılar.
3: Kaderin cilvesi. Ya futbolun en güzel yanı da bu aslında. Yani çok fazla kırılma anı vardı mücadelede. Tam işte Harry Kane belki de o penaltı vuruşundan yararlanmış olsaydı, skor 3-1'e gelseydi bambaşka bir hikayesi olacaktı mücadelenin. Yani ilk yarıda mesela kaçan fırsatlar, oyunun bir anda İngiltere'nin lehine dönmesi, İspanya'nın kaçırdığı fırsatlardan bahsediyorum. Daha sonrasında ikinci yarıda Kane'in kaçırdığı penaltı sonrasında momentumun tamamen İspanya tarafına dönüp peş peşe bulduğu gollerle öne geçmesi bambaşka bir noktaya getirdi. Tabii ki ya mekanikleşmiş bir takımdan bahsediyoruz. İspanya milli takımı zaten yayının ilk bölümünde de ifade ettik. Yani her zaman birilerinin sahneye çıktığı ve inisiyatif aldığı bir milli takım bu. Yani illa birinin inisiyatif alması için koluna kaptanlık bozu bandını takması gerekmiyor. Öyle bir takım ki herkesin yıldızlaştığı ve herkesin sahneye çıktığı bir ortam. Haliyle yani son dünya şampiyonu kendine yakışır bir performans ortaya koydu. Tabii İngiltere tarafını da atlamamak lazım. Çok sayıda eksikleri vardı. İşte Kobbie Mainoo bence çok formda isimlerden bir tanesi. Declan Rice'in yokluğu kuşkusuz belki de İngiltere'nin...
2: Bence Gordon da çok formda bence.
3: Evet, Gordon da formda ama Rice'in yokluğu bence kuşkusuz çok etkiledi, büyük bir eksiklikti. Onun yokluğunda tabii merkezde çok ciddi düştü İngiltere'nin oyunu. Ama işte bazı geçiş fırsatlarını iyi kullandılar. Mesela şu anda Anthony Gordon'un attığı gol fırsatı gibi fırsatları iyi değerlendirdiler. Yani ne olursa olsun İngiltere'de son dünya şampiyonunu, son dünya kupasını 3. tamamlamış. Yani belli bir derecede tamamlamış bir milli takım. Bakalım, onlar da iyi bir başlangıç olmadı kendileri adına ama bence umut vadeden bir jenerasyona sahipler. Yani en azından mesela İspanya maçını kaybetselerdi bir sonraki maçta bunu telafi edebilecek kadro kalitesine fazlasıyla sahipler. Keyifli bir mücadele izledik bu akşam.
2: Sen umutlu musun İngiltere'den? Çünkü ben İngiltere'ye baktığımda o gün Şahinoğlu bilmiyorum katılacak mı? Ya amalar koyuyorum. Neden böyle söylüyorum? İşte yarı final maçında Arjantin'e karşı öne geçti. Orada Tuchel'in tamamen taktiksel hatası, çok fazla geriye yaslanması ve belki de Dünya Kupası finalinden, belki de şampiyonluğundan oldu İngiltere. Bugün baktığımızda 1-0 geriye düştü, 2-1'i buldu, 3-1'i bulabilirdi. Evet, Harry Kane penaltı atsa yine kaybetti. Yani o
3: bir şey
2: winner,
3: miyim? Evet,
2: winner takım ama kimliğini sanki biraz kaybetti İngiltere ya son dönemde.
4: 3-1 olsa da İspanya geri dönebilecek bir mentaliteye sahip. Yani öyle bir oyuncu grubu. Herkesin işinin içerisinde olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Bu savunmacıdan başlayarak ön alanına kadar yani Kukureya'dan başta hiç fark etmiyor. Ön tarafa kadar herkesin katkı gol, asist vesaire katkı verebildiği bir takım. Savunmaya da keza aynı ölçüde ön alandan mesela destek alabiliyor.
3: Ya forvetin ayarıza bağlı.
4: Evet.
3: Forvet olmayan bir oyuncu.
4: Santraforsuz da bu oyunun işleyebileceğini gösteriyor. Yani İngilizlerin biraz daha İspanyollardan öğrenecek şeyi var. O mesafeye kat edebilmek
3: adına. Şey diyeceğim, İspanya
4: çünkü İspanya bir takım, İngiltere henüz takımını arayan bir yıldızlar topluluğu gibi duruyor ortada. Ve Harry Kane'e bağlı.
2: Arada çok ciddi fark var.
4: Harry Kane'e bağlı. Yani mesela daha formda oyuncuları var mı orada yedek kulübesinde? İlk 11'in oynayan daha formda oyuncusu var. Ama işte takım oluşturmaya çalışırsınız ya, sadece takımındaki güncel performansına bakmıyorsunuz. İşte birbiriyle uyum yakalayabilecek bir grup da arıyorsunuz.
2: Evet.
4: Mesela Morgan Rodgers çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı Chelsea'de. Öyle değil mi?
2: Doğru. Ya
4: bugün mesela yedek
2: kulübesindeydi. Rekor bedelle gitmişti zaten.
4: Belki Chelsea'de. Mesela farklı bir mentalitede Bellingham'la yan yana oynatıp arkada tek altı numara gibi biraz farklı bir yapıda da, yani üçlü merkez orta saha gibi de oynayabilir. Ya bu İngiltere daha ziyade şu an bir takımını arayan grup. Declan Rice olsa elbette çok daha başka senaryo da ortaya çıkabilirdi orta saha için. Ciddi bir eksik. Ama İspanya bence herkese yani parmak ısırtıyor.
2: Peki şöyle yapalım. Özet görüntülerle o zaman devam edelim. İspanya'nın İngiltere deplasmanında galip geldiği maçın önemli anları bu şekildeydi. Gollü bir mücadele daha ekranlara gelecek. San Marino deplasmanında ise Finlandiya 7-0'lık skorla kazanmayı başardı. Şimdi bu maçın özet görüntüleri ekranlara geliyor.
1: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 1 mücadelesi San Marino ve Finlandiya karşı karşıya geliyor. Görüntüde Jakob Friis, Finlandiya teknik direktörü. Finlandiya hücumunu izliyoruz. Sağ kanattan atak geliştiriyor konuk ekip. Orta arayışı. Ceza sahasına gönderilen top. Bir karambol, Poyan Palo ve top ağlara gidiyor. 5. dakikada öne geçiyor Finlandiya. Deneyimli santraforu Poyan Palo. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluşuyor. Finlandiya 1-0 önde. Yine Finlandiya hücumu, bir orta, bomboş pozisyon ve Adrian Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Leo Volta çok iyi bir orta. Burada bomboş pozisyonda Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Dakika 14. Fakat Finlandiya'nın hiç de durmaya niyeti yok. Vuruş Coleman. Durum 3-0. Çok rahat bir oyun Finlandiya'dan. San Marino deplasmanında. İlk yarı skoru San Marino 0, Finlandiya 3. Finlandiya'nın ön alan baskısı. Leo Volta uzaklardan harika bir gol. İkinci yarıda da gollere devam ediyor Finlandiya. Volta harikulade bir vuruş. Eduardo Colombo, San Marino file bekçisi. Bu vuruş karşısında çaresiz. Sert bir müdahale ve direkt olarak kırmızı kart çıkıyor. Golinucci San Marino'da yapmış olduğu sert müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görüyor San Marino. Kalan bölümde 10 kişi mücadele edecek. Finlandiya'nın fark arttırma çabaları sürüyor. Volta maçın etkili isimlerinden birisiydi. Şık çalımlar Volta, Volta ve top ağlara gidiyor. Bir mükemmel gol daha Leo Volta. 55. dakikada farkı 5'e çıkarıyor Finlandiya. Duble diyor. Finlandiya'nın 10 numarası Leo Volta. Dakika 79, yine Finlandiya hücumu. Svanbeck savunma arkasına koşuyor. Poyan Palo ve 6. gol kaptan Poyan Palo'dan. Farka koşuyor Finlandiya San Marino deplasmanında. 7. golü arıyor konuk ekip. Ceza sahası içerisinde bir müdahale ve karar penaltı. 7. gol için topun başına Poyanpalo geliyor. Poyanpalo ve top ağlarda. Hat-trick Joel Poyanpalo. Finlandiya Uluslar Ligi Lig C Grup 1'de deplasmanda San Marino'yu 7-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başlıyor.
2: Evet, deplasmanda Finlandiya'nın 7-0'lık galibiyeti de bu şekildeydi. Devam ediyoruz özet görüntülerle. Biraz Süper Ligi de yakından ilgilendiren bir isim Ernest Muçi'nin bu kez sahne aldığı maçta. Arnavutluksa Belarus'u 2-0'la geçmeyi başardı. Şimdi bu maçı izleyelim.
5: Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Kombetare'de Arnavutluk Belarus'u konuk ediyor. Trabzonsporlu Ernest Muçi de ilk 11'de Viktor Gonçarenko, Belarus teknik direktörü ekrana yansıdı. Belarus atakta. Ceza sahasında tehlike, vuruş geldi, kaleci başarılı, ikinci hamle yine kaleci. Berisha. Belarus etkili geldi, üst üste pozisyonlar ama kaleci Etrit Berisha gole izin vermiyor. Reymanay görüntüde Sivasspor'da oynuyor. Korner kullanıldı. Yerde kalan bir isim ve karar penaltı. Maçın hakemi Sam Barrett beyaz noktayı işaret ediyor. Belarus oyuncuların itirazları var. Artem Konsevoy bu pozisyonda kart görüyor. Penaltıyı kazanıyor Arnavutluk. Topun gerisinde eski bir Beşiktaşlı Christian Aslani. Dakika 34. Aslani topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Aslani'nin penaltı golüyle Belarus karşısında 1-0 öne geçiyor. Kaleci Lapukov'la topu farklı noktalara yolluyor. Arnavutluğu öne taşıyor Christian Aslani. Arnavutluk baskısı devam ediyor. Belarus'u hata ikinci gol şansı ama top dışarı gitti. Reymanay. 2-0'a çok yakındı Arnavutluk. Manay sonuç alamadı. İlk yarının duraklamalarında Arnavutluk baskısı devam ediyor. Ernest Muçi. 2-0. Rolando Maran seviniyor. Muçi topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Belarus karşısında fark 2'ye taşıyor. Savunma arkasına gönderilen top fırsatçılığını konuşturuyor. Gol atıyor Ernest Muçi. İlk yarı 2-0 önde tamamladı Arnavutluk. Görüntüler ikinci yarıdan. Belarus farkı azaltmaya çalışıyor. Kale önünde bir şans ama bu pozisyon kaçıyor. Arnavutluk Aslani ile serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu top dışarı çıktı. Önemli bir fırsat. Manay görüntüde. Direğe de çarpan top dışarı gitti. Arnavutluk atakları devam ediyor. Şık bir hareket. Ernest Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Üçüncü gol Arnavutluk. Ernest Muçi ile yaklaştı.

0: Gol aramaya devam ediyor Arnavutluk. Uzaktan bir şut dışarı çıktı. Nefis vurdu Aslani. Ama isabeti bulamadı. Etkili bir şut yan ağlara gitti. Maçta son bölümler. Arnavutluk atakları devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Top dışarı gitti. Uzuni. Son düdük sesi geliyor. Arnavutluk sahasında Belarus'u 2-0'la geçiyor. 3 puanın sahibi oluyor.
1: Arnavutluğun 2-0'lık galibiyetinde eski Beşiktaşlı Christian Aslani ve Trabzonspor'dan Ernest Muçi'yi sahne aldı. Devam ediyoruz özet görüntülerle. Lig A'da ise Slaven Bilic'in ilk maçında Hırvatistan deplasmanda Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor.
0: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovacic ayakta kaldı. Kovacic. Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modric. Luka Modric 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modric ceza sahasına girdi, köşeye nefis bırakıyor. Luka Modric harika bir vücut çalımı, sonrasında gol vuruşu, kaptan takımını öne taşıyor. Vlošek, ayakta kaldı. Vlošek çevirdi, arka bölümde boşluk var. Gol şansı, vuruş, gol! Karabek atıyor, Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı, Gvardiol ve Vlošek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Vlošek çevirdi topu, arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu, gelişine vuruş. Hornicek. Matanović ve Hornicek. Karabek. Şalupek. Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovacic aldı topu. Kovacic vurdu. Granat kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz Radosa kendisini gösterdi. Ona doğru Radosa, gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radosa. Schultz, Radosa bindirmeye yaptı, koşuyu attı. Nefis bir ayaklaşı Schultz'tan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa. Perišić, Modric'ten sonra Pazubantonta. Perišić yaptı ortayı, kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı Hornicek, Hırvatistan.

0: İnsan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perisic kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić. Oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat. Çalupek. Savunmanın arkasına Hložek. Hložek hareketli. Hložek bıraktı. Gol şansı. Gol! Radosta! Az önce dışarı attı. Ama bu kez affetmedi. Radosta! Prag'da tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor. Çekya'ya kalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas. Hložek'e. Hložek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı. Gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir. Top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.
1: Günün maçlarının özet görüntüleri bu şekildeydi. Ernest Smuci Arnavutluk'ta gol sevinci yaşadı. Hatta o golü bir kez daha ekranlara getirebiliriz. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Smuci Arnavutluk'ta topu ağlara gönderen isim oldu bugün. Galibiyet golünü getirdi. İlk golü hastane atmıştı penaltıdan. Smuci de gol sevinci yaşadı. Evet, bu arada Muriç de geçtiğimiz günlerde Kosova'ya galibiyeti getiren golü atmıştı. Burada da Ernest Smuci
2: aslında çok sık kullanmadığı, her iki ayağını da şu çıkarabiliyor ama ters bir pozisyonda çok tercih etmeyeceği bir ayağıyla
1: maçın oyuncusu olmuş bu arada. Bir gol, üçte kilit pası var. Ray Manay bu arada, o da tanıdık bir isim.
2: Smuci atmasa Manay atıyordu zaten.
1: Evet. Tabii Arnavutluk'ta çok onun fazla tanıdık isim var zaten.
2: Evet, evet, evet. Cristian Astani'de keza işte.
1: Geçen yıl
2: tanıyoruz. Yani
1: Arnavutluk Ligi'nde böyle çok tanıdık simaları da görüyoruz Caner.
3: Evet, kesinlikle.
2: Benim izlediğim en güzel gol ama Finlandiya'dan Leo Valtan'ın golüydü. Muazzam,
1: evet,
2: değil miydi?
1: Çok güzel goldü gerçekten. Modric'in golü de güzel. Modric de bu arada hala atmaya devam ediyor.
2: Şey çok güzel işte. Böyle mesela
1: son 30 saniyemiz.
2: Tüm maçları yayınlıyoruz. İşte açık kanalda herkes, yani San Marino Finlandiya maçını da izleyip oradan da mesela çok güzel bir oyuncu bulabiliyor. Aynı Türkiye Kupası'nda da altlıkları
1: kesinlikle öyle.
2: Ön plana çıkardığı gibi Leo Valta dikkatimi çekti bu akşam.
1: Çok teşekkür ediyorum. O gün Şahinoğlu, Caner İşbendiren. Bugün biraz böyle hızlandırılmış bir son sayfa programı oldu. Günün maçlarında Uluslar Ligi'nde özet görüntüleri hep birlikte bir kez daha hatırladık. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

yeşil sahanın yıldızları A-Spor'da sahne alıyor. Sırbistan, Hollanda. Uluslar Ligi heyecanını yine beraber yaşayacağız. Sırbistan, Hollanda, Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da A-Spor'da.

UEFA Uluslar Ligi perdelerini ilk kez 2018-2019 sezonunda açtı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, hazırlık maçlarının sayısının azaltılması ve milli rekabetin artırılması amacıyla uluslararası

0: Ligi adı altında yeni bir organizasyon başlattı. Plana göre milli takımlar amaçsız sayılabilecek hazırlık maçları yerine resmi bir turnuvada gruplara ayrılarak şampiyonluk için mücadele edecekti. Böylece mütevazi milli takımlar daha büyük rakiplerle karşılaşma imkanı bulacaktı. Karşılaşmalar daha önce hazırlık maçları için belirlenen tarihlerde yapılacak ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler bundan etkilenmeyecekti. Dev organizasyonun temelleri 2014 yılında atılsa da ilk karşılaşma 6 Eylül 2018'de Kazakistan'la Gürcistan arasında oynandı. İlk olarak 55 takımın katıldığı turnuva 4 gruba ayrıldı. A ve B gruplarında 12'şer takım bulunurken C grubunda 15, D grubunda da 16 takım yer aldı. Takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaştı. Uluslar Ligi tarihinin ilk finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz milli takımı turnuvanın ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.
1: Ofrece Gonçalo, o tiro e gol!
0: Türkiye 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 puanla grubu 3. tamamladı. 3. maçında ise İngiltere penaltılar sonunda İsviçre'yi yenerek 3. sırayı aldı. İlk sezonun tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibariyle format değişikliğine gidildi. Yeni programa göre A, B ve C liglerinde 16 takım ve D liginde 7 takımdan oluşuyordu. Yarı finallerde İtalya, İspanya ve Belçika, Fransa maçları oynandı.
2: Griezmann, Leydi Passi, Benjamin Pavard, il aura Karim Benzema. Oh, il a pris le temps de contrôler.
0: Rakiplerini üçüncülük maçına gönderen İspanya ve Fransa ise finalde karşılaştı.

İspanya Oyarzabal'ın golüyle umutlansa da Fransa çabuk reaksiyon gösterip Mbappe ve Benzema'nın golleriyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye grubu 6 maçta 6 puanla 4. sırada tamamladı ve turnuvadaki en zayıf performansıyla birlikte C ligine düştü. 2022-23 sezonunda milli takımlar 3. kez Uluslar Ligi'nde bir araya geldi. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya'nın son 4'e kaldığı turnuvada Hırvatistan ve İspanya finalde buluştu. Normal ve uzatma süreleri golsüz sona eren finali İspanya penaltılarla 5-4 kazanmayı başardı. Üçüncülük maçındaysa İtalya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. C grubunda mücadele eden Türkiye 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak yeniden B ligine yükseldi. ...2024-25 sezonunda değişen formatla birlikte grup aşamasıyla Final Four arasında çeyrek final eklendi. Ayrıca yeni uygulama olarak formata eklenen playoff sistemiyle ligler arasındaki geçişler yeni bir boyut kazandı. Türkiye bu güncelleme sonrası Macaristan'ı toplamda 6-1 geçerek A ligine yükseldi. Uluslar Ligi'nin kısa tarihine en güçlü damgayı vuran ülke Portekiz oldu. Son sezonun finalinde İspanya ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla 5-3 kazandı. Ruben Neves.

0: Bristol have won the Nations League final.
1: 5 turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazanan Portekiz, böylece Uluslar Ligi tarihinin en başarılı ülkesi konumuna geldi.

0: sonuçta.
1: Aspor Radyo. Hornacek. Baskı var. Schultz. Top çıktı. Tacı Çeke kullanacak. Çufal görüntüde takımın tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Dünya Kupası'ndan devam eden 15 oyuncu var kadroya çağrılan Çekya'da, ama yayının da başında söylediğim gibi yeni yüzlerde görüyoruz. Sağ kanadı kullanacak Hırvatistan. Stanisic. Stanisic orta geldi. Savunma dikkatli. Bir müdahale, yerde kalan bir Çekyalı. Hlošek kendisini yere bırakmıştı. Oyun devam etti. Sonrasında düdüğünü çaldı Simone Sosa.

Pavlicek. Çalupek. Çufal. Çekya taşı kullanacaktı. Şimdi Hırvatlar kullanacak. Gvardiol. Uzun gönderdi. Luka Sucic. Top kaybı. Baskı devam ediyor. Bir an için kararsız kaldı Hornacek ama kademeye girdi Hranac.

Vuškovic. Gvardiol. Görüntüde Santi Denia var, İspanyol teknik adam. O da Çekya ile birlikte yeni bir macerada. Hornicek. Maçın başından bu yana Hırvatistan baskısı ön bölümde devam ediyor ve dışarı attı Hornicek. Ivan Perišić taçı kullanacak. Yılların tecrübesi Ivan Perišić. O da Hırvat milli takımının uzun yıllardır formasını giyen isimlerden. Uzun bir taç kafalardan sekti. Ceza sahasında tehlike olabilir. Son anda bir müdahale geldi. Çıkmaya çalışacak Çekya ama Gvardiol orta. Taçı Hırvatistan kullanacak. Vuškovic, Hırvatların son yıllarda yetiştirdiği en değerli isimlerden bir tanesi Vuškovic. Premier Lig'in yolunu tuttu ve muhtemelen kariyerindeki yükselişte devam edecek gibi görünüyor. İyi kontrol gelmedi Gvardiol'dan. Çekki hemen taçı kullandı ama bir kez daha Gvardiol. Adam Hložek görüntüde. Uzun bir taş ceza sahasına savunma kafayla karşıladı Perišić. Sučić. Hızlı hücum şansı olabilir Hırvatistan için. Ivanović, Ivanović gidecek, müdahale var, taç. Çufal müdahale yapan isim. Gvardiol. Luka Sučić. Soluna çekti, Luka Sučić orta, savunma karşıladı. Gvardiol. Faul kararı. Matanović o da Freiburg'la birlikte müthiş bir başlangıç yaptı.

Baskı var. Etkili paslar, çek yata, yerde kalan bir isim devam dedi. Simone Souza, sert bir müdahale. Souza gözden kaçırdı, oyunda devam ediyor. Ayağa kalkamadı. O noktada Ambros, Perisic işte topu dışarı bıraktı.

Livaković. Uzun bir top. Matanović'ten baskı var. Livaković. Bir dönem Fenerbahçe Kalesi'nde korumuştu Dominik Livaković. Sonrasında Dinamo Zagreb'e gitti ve ardından da Barcelona'nın yolunu tuttu. Stanisic. Suçiş'ten pas. Şimdi savunmanın arkasına Modric hareketlenecekti ama uzak kaldı topa. Hornacek. Bilic ekrandaydı. Hırvat milli takımına yeniden geri döndü ve Hırvatlar da o şaşalı günlerine geri dönmek istiyorlar. Gvardiol yakın. Gvardiol yerde kaldı. Uzaklaştıran Livaković şimdi kafayla kaleye doğru. Yeniden topun sahibi oldu Livaković. Dakika 11. Prag'da gol yok. İlk bölümde çok fazla pozisyonda izleyemedik. Henüz oyun tempo kazanmadı. Petar Sučić, Stanisic, Petar Sučić ve Luka Sučić kadrodaki iki kuzen. İkisi de bugün ilk 11'de. Kovačić, Kovačić gidiyor. Soluna bıraktı. Hırvatlar etkili geldi. Ceza sahasında tehlike. Savunmaya çarptı. Korner. Ivanović, Kovačić'ten aldığı pasla ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı. Çufala çarpan top dışarı gitti. Hırvatistan korneri kullanacak. Orta geldi ön bölüme, kafayla arkaya doğru. Tehlike devam ediyor. Stanisic, Kovačić. Kovačić çevirmeye çalıştı. Bir korner daha. Bu bölümde duran toplarla etkili olmaya çalışıyor Hırvatistan. Ambros müdahale yapan isim. Perišić yaptı ortayı, kafalardan sekti ve bir korner daha. Üst üste üçüncü kornerini kullanacak Hırvatistan. Tabi duran toplarda olağan şüphelilerden bir tanesi de Igor Matanović. O da ceza sahasında gol arıyor. Simone Sosa oyuncuları uyardı. Yine Perišić kullanacak. Uyarılar devam ediyor. Perišić bu kez arka bölüme gönderdi. Hiç riske girmedi Hornacek. Stanisic son olarak top ona çarptı. Çekler kullanacak. Karabek savunmasına yardıma geldi. Santi Denia yeni bir takım kimyası oluşturmanın peşinde. Tabii önemli de bir sınav. Hırvatistan maçı. Uzun bir taç. Stanisic, Modric, Kovačić, Modric dokundu. Çufal.

Hornacek. Çalupek. Livakovic'te kaldı. Eliyle bıraktı. Gvardiol. Livakovic. Stanisic. Baskı var ön bölümde. Kovacic. Kovacic'ten pas. İyi çıktı Hırvatlar. Suçic ortası. Ceza sahasına geldi top ama Çufal dikkatli. Faul. Çervier'de kaldı. Faul kararı. Simone Sosa'dan faul yapan Ivanovic. Franjo Ivanovic, o da Union Saint-Gilloise'dan büyük umutlarla Benfica'ya transfer olmuştu ama Benfica'da istediği gibi bir sezon geçirmeyince bu sezon Fransa'da Lens'in yolunu tuttu. 5 maçta da Lig 1'de 2 golü var. İyi bir başlangıç yaptı. Bugün sol kanatta onu görevlendiriyor Bilic. Şu ana kadar da etkili oynuyor Franjo Ivanovic. Hornacek. Sadilek. Ranat. Çalupek. Kısa paslar, tek paslar Çekya'da. İyi çıktı Çekya. Seyircisinden de alkış aldı ama son pas biraz tembel kalınca müdahaleyi de yaptı Ivanovic. Çalupek. Şilama. Çalupek. Şilama çizgide hareketlendi. Karabek. Bir kafa daha, topun nereye düştüğünü göremedi Karabek. Modric araya girdi. Livakovic. Gvardiol bıraktı. Kovacic. Hırvatistan tacı kullanacak. Vuškovic. Modric'ten pas Kovacic'e. Ivanovic. Perisic. Petar Suçic. Stanisic önündeki alanı kullanıyor. Çizgide Luka Suçic var. Suçic topla buluştu. Luka Suçic çekti soluna. Vuškovic, o da hücuma katıldı. Petar Suçic. Suçic. Vuškovic. Boşluk arıyor Hırvatistan. Mateo Kovacic. Modric kendisini göstermişti. Petar Suçic. İçeriye baktı. Suçic yerden gönderdi. Matanovic dönemedi. Baskıda Matanovic. Çekya çıkmaya çalışırken top kaybı. Kovacic. Perisic topla buluştu. Perisic'ten pas. Ceza sahasında Ivanovic. Arkasında

Ambros var, Ivanovic iki oyuncunun arasında. Çufal, Gvardiol geldi. Gvardiol iki hamlede. Çufal, Çerv. Matanovic baskı yaptı, topu kazandı. Matanovic'ten pas, Perisic. Savunma araya girdi. Modric, Kovacic, Hırvatlar hemen baskı yapıyor top kaybında ve yine çıkamadı Çekya. Şut şansı olabilir. Ivanovic pas hatası yaptı. Gvardiol. Ivaković. Stanisic.

Vuškovic. Petar Sušić. Luka Modrić ayak dışıyla Kovačić merkezde. Kovačić'ten sol kanata. Ivanović, Perišić bindirmeyi yapmıştı. Çufal ona çarptırdı. Oyunda kale vuruşuyla devam edecek. 20 dakika geride kaldı Prag'da. Henüz gol yok. Hırvatların son bölümde baskısı var. Modrić de arkadaşlarına yakınıyor. Slaven Bilic onunla ilgili yaptığı açıklamada, çok değerli bir isim ama onu üst üste oynatma şansımız her zaman olmayacak. Onun da dinlenince zamanlar gelecek demişti. Bugün ilk 11'de başladı Modrić. Bir hata daha Hornicek maçın başında baskı altında kaldığında topları çok iyi değerlendiremiyor. Matanović. Karabek. Sadilek. Sadilek'ten pas. Çekya sol kanadı kullanıyor. Lojek aradan bırakmak istedi ama pas geçmedi. Kovačić attı çalımı. Mateo Kovačić gidiyor. Petar Sučić pas bekliyor. Ona değil sol kanata. Ivanović. Kovačić. Kovačić. Modrić. Luka Sučić. Stanisic yanınca. Sučić onun oynamadığı merkeze gitti. Sučić aradan bıraktı. Matanović'e gelmedi. Atak devam edecek. Vuškovic. Stanisic. Modrić. Vuškovic'ten uzun bir top. Çufal kalecisine bıraktı. Hornicek. Stanisic. Bayrak havada offside.

Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Luka Sučić. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Ivanovic ayak dışıyla bu orta. Çalupek top uzaklaşmadı. Gelişine vurdu. Hedefi bulamadı. Luka Sučić. Son müdahale Sadilek'ten out.

Çalupek. Hornicek. Çalupek'ten uzun bir top. Stanisic, baskı var. Ivaković. Şut şansı olabilir. Şimdi ceza sahasına Schultz. Topla buluşamadı. Ivanović uzaklaştırdı. Matanović. Faul kararı. Stanisic. Karabek baskıdaydı. Livaković. Perišić. Oyun durdu. Yine ofsayta yakalandı Ivanović. Taçta devam edecek değerli izleyenler. Çufal kullandı. Gvardiol. Bir taç daha. Kovačić. Matanović. Petar Sučić takipte. Kalecide kaldı. Hornicek. Karabek. Çufal. Savunmanın arkasına bir pas düşüncesi ama Ivaković'te kaldı. Ambros görüntüde, kadronun yeni isimlerinden bir tanesi Ambros. Modric. Sadilek faul yaptı.

Sadilek anlaşamadı o noktada. Glošek'le Slaven Bilic, o da oyuncularına kızdı. Modric. Luka Modric. Guardiol. Kovacic. Perisic. Top çıktı. Glošek görüntüde. Çalupek. Ivanović, Perisic. Mateo Kovacic. Modric. Modric çekti topu. Bir çalım daha Luka Modric. Luka Sučić merkeze gitti. Sučić pasını aktardı. Çufal, hata geldi. Ivanović pas opsiyonlarına baktı. Merkezde Sučić vardı. Luka Sučić'ten pas Ivan Perisic'e. Perisic yaptı ortayı. Kafayla karşılayan Hranac. Kovacic. Modric. Kovacic. Vuškovic. Petar Sučić. Vuškovic. Guardiol'dan pas. Kovacic. Scholz alamadı. İlk yarım saat geride kaldı, gol yok. Hırvatistan'ın baskısı var ama o baskının da şu ana kadar çok fazla pozisyon getirmediğini söyleyelim. Guardiol. Ivanović. Vuškovic topla çıktı. Stanisic. Modric. Modric gitti. Luka Modric. Orta şansı. Şimdi top Kovacic'te. Orta Matanović. Arka bölüm açıldı top. Luka Sučić takibi yaptı. Topu kazandı. Sučić çekti topu. Sučić'ten pas. Stanisic. Merkeze doğru. Top kaybı mı olacak? Çufal orada araya girdi. Nefis bir çalım. Ambros. Çufal yanında. Ambros'tan Schultz'a. Schultz geriye oynadı. Çerv. Sadilek. Ambros. Uzun bir zaman sonra birkaç pas üst üste yaptı Çekya. Karabek çevirdiği top savunma uzaklaştırdı. Şilama. Çalupek.

Uzun bir pas. Karabek yetişti, çevirdiği ön bölüme doğru. Savunma araya girdi. Gvardiol. Hlošek koşu yapmıştı. Savunma dikkatli Hırvatistan'da. Şimdi sağ kanadı kullanacak Luka Sučić. Luka Sučić'ten pas. Petar Sučić. Petar Sučić kaybetti topu. Çalupek sonrasında dokundu. Schultz'a kaldı. Schultz. Hlošek pas beklemişti. Bir top kaybı da Schultz'tan. Kovacic. Modric. Sete oturdu Hırvatistan. Kovacic. Modric. Luka Modric'ten uzun bir top. Ceza sahasına etkili top. Çalım geldi. Luka Sučić geriye bıraktı. Stanisic orta arka bölüme herkesi açtı. Çufal ve Kovacic

Kovacic aldı topu. Çizgide kontrol. Kovacic bıraktı. Modric. Mateo Kovacic. Ivanovic. Vuškovic. Gvardiol. Perišić. Pas gelmedi. Vuškovic. Modric. Stanisic. Luka Sučić. Modric ceza sahasında. Modric bıraktı. Luka Sučić orta. Ama top kalecide kaldı. Hornacek. Az önce işte Luka Sučić. Bu çalım. Şık bir çalım. Çeka savunmasında ata Luka Sučić pasını verdi. Hırvatlar etkili geldi. Kovacic ceza sahasında tehlike. Ivanovic. Ivanovic şut şansı aradı, bulamadı. Arkasında Çufal var. Ivanovic döndü geriye. Perišić. Bu esnada Çeka savunması da alanları kapattı. Baskın bir oyun. Topa sahip Hırvatlar ama çok da fazla şu ana kadar boşluk bulamadılar. Luka Sučić. Şiliman'ın üzerine gitti. Sučić destek Stanisic'ten. Stanisic bekletmeden orta, savunma karşıladı. Yine çıkamadı Çekya. Gvardiol. Sučić. Stanisic. Petar Sučić. Vuškovic. Modric. Petar Sučić. Baskı altında Petar Sučić, sert bir müdahale ve kart çıktı. Çerv sarı kartı gördü. Maçtaki ilk sarı kart bu.

Dengesiz bir müdahale. Çerden kart da çıktı. Divaković. Stanisic. Gvardiol. Modric. Modric'ten sola Perisic. Ambros karşısında Ivan Perisic. Kovacic. Ivanović. Çufal takipte. Hatay yaptı Ivanović. Schultz. Schultz'tan pas. Hlošek. Şimdi bayrak kalktı. Offside.

Hırvatistan tacı kullanacak. Jan Krejci görüntüde, değerli futbol severler. Çekya'nın savunmadaki yıldız ismi, kaptanı, ama sakatlığından dolayı tabii bir soğuk algını da geçirmişti aynı zamanda. Forma giyemiyor. Bugün maçı tribünden takip ediyor Jan Krejci. Perišić ceza sahasına, Ivanović çevirdi. Matanović'ten önce savunma. Çufal, Ivanović baskıyı yaptı, topu kazandı. Perišić, Kovačić, Modrić. Modrić ilerledi, pasını aktardı. Ivanović orta şansı arıyor. Ivanović yaptı ortayı, Matanović. Savunmada Çalupek dikkatliydi, uzaklaştıran Karabek. Vuškovic'ten pas. Gvardiol. Vuškovic. Perišić. Perišić'ten Ivanović'e, arkasına düştü Kovačić'in. Mateo Kovačić, hatalı pas. Vlošek. Vlošek iyi sakladı, pasını da aktardı ama koşuyu atmakta biraz geç kaldı Ambros. Vuškovic. Topla kat etti Vuškovic. Luka Sučić. Stanisic yerde, faul bekliyor. Oyun devam etti. Çerv aradan bıraktı. Solda şimdi topla buluştu Sadilek. Sadilek bastı topa, arkadaşlarını bekledi. Şilima. Sadilek. Çerv. Şilima. Şilima'dan pas. Schulz'a gelmeden müdahale geldi savunmada. Vuškovic'ten. Çalupek. Alım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovačić ayakta kaldı. Kovačić, Kovačić'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Gole yaklaştı Hırvatistan. Hornicek izin vermedi. Bu arada hatalı bir pas. Ama Hırvatlar da iyi değerlendiremedi. Çekya çıkacak. Schulz'tan top sağ kanata. Ambros. Yetişemedi Ambros. Perišić. Modrić. Vuškovic. Kovačić'ten pas. Gol şansı. Karşı karşıya pozisyon. İlginç bir an ama açıyı kaybetti Petar Sučić. Atak devam edecek.
Perisic, Kovacic, Modric yaklaştı topu aldı. Luka Modric. Mateo Kovacic, Perisic kendisini gösterdi ona doğru. Perisic çevirdi. Matanovic'den önce savunma. Korner.

0: Hırvatistan baskısı. İşte burada Kovacic ayakta kaldı. Onun pasıyla hareketlendi Sočić. Çalımı da attı ama kaleci Hornçek'i geçemedi. Korner kullanıldı. Arka bölüme seken top. Karabek. Atak devam edecek. Kovacic bıraktı. Petar Sučić savunma kapattı. Modric. Dakika 45. Ivanović, Perišić. Perišić orta. Savunmanın müdahalesi. Modric. Sučić, Matanović, top dışarı gitti. Hırvatistan bir kez daha gole yaklaştı. Modric'ten pas. İşte Matanović, Petar Sučić'in pası. Bu top dışarı gitti. Bir iyi şans daha. Hedefi bulamadı Matanović. Artı bir ilk yarının sonuna eklenen süre. Prag'da 45 artı 1'i izleyeceğiz. 5 şut Hırvatistan'dan, henüz şutu yok Çekya'nın. Perišić. Vušković. Vušković uzaklardan şansını denedi ama istediği şutu atamadı. Matanović Freiburg'la sezona çok iyi başladı. Az önce de gole çok yakındı ama az farkla top dışarı çıktı. Gözler artık Simone Souza'da olacak. 45 artı 1'de tamamlanmak üzere. Vlašek, Scholz. Son bir şans olabilir Çekya için. Etkili pas Modric, Livaković. İlk yarı tamamlanıyor. İlk yarıda Prag'da gol yok. Çekya 0, Hırvatistan 0. Hırvatistan pozisyonları bulan tarafta ama ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Bu keyifli maçın ikinci yarısında yeniden karşınızda olacağız.
1: Uluslar Ligi'nde sahne son dünya şampiyonunun.
0: Top ağlara gitti gol.
1: İspanya Hırvatistan.
0: Top ağlarda gol.
1: Kazanan kim olacak? İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesi Salı 21.45'te Arspor'da.

İkinci yarıda ilk düdük sesi. İkinci yarıya Hırvatistan başlıyor. Gvardiol. Perišić. Sağ kanada iyi bir top. İyi kontrol gelmedi Luka Sučić'ten. Stanisic. Vuškovic. Gvardiol. Perišić son anda dokunabildi.

Çufal uzaklaştıran Hornacek. Baskı var. Topu kazandı Hırvatistan. Ivanoviç. Perisic. Yaptı ortayı Perisic. Arka bölüme açıldı top. Ceza sahası dışına. Şilama. Yine top kaybı. Çekyat'a. Luka Modric. Luka Modric. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modric. Slaven Bilic. O da golün mutluluğunu böyle yaşıyor. İlk yarıda direnmişti Hornacek. Büyük tecrübe Modric'e boyun eğiyor. Üst üste hatalar Çekya savunmasında. Onlardan birisi daha ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor Luka Modric. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor.

çıktı. Tacı Hırvatistan kullanacak. ...47'de gelen Modric'in golüyle 1-0 önce Hırvatistan. İlk yarıda bu golün sinyalleri gelmişti. Gol de ikinci yarının hemen başında geldi. Petar Sucic. Kovacic. Kovacic'ten pas Perisic. Perisic yaptı ortayı. Kafa savunma atan Karabek. Guardiol. Perisic savunma karşıladı. Top ceza sahası dışına açıldı. Ivanovic. Ivanovic sakladı. Guardiol. O da hata destekte. Kovacic. Modric. Hırvatlar yine Çekya sahasına yerleşti. Modric'ten pas. Ivanovic bıraktı. Ivan Perisic. Perisic yerden gönderdi ama pasla atağa, Çerv atağa geldi, ondan da Matanovic alamadı. Çalupek. Hornicek'ten pas. Çufal. Luka Modric araya girdi. Pasını da aktardı. Matanovic, Modric tek pasa gitti. Anlaşamadı Petar Sucic'le ama top Hırvatistan'da kaldı. Ivan Perisic. Modric. Kovacic, Perisic. Vuškovic, uzun bir top. Çufal, Ivanovic takipte. Ivanovic faul yaptı.

tam köşeye bırakıyor. Hırvatistan kaptanı Modric'le klas bir golle öne geçiyor ve sonrasında gol sevincini de bilinçle böyle yaşıyordu Modric. Çekya taşı kullanacak. Prag'da Hırvat taraftarlar mutlu. Çufal. Kafalar dans ekti. Livakovic. Hemen eliyle bıraktı Livakovic. Petar Sucic.

Modric. Kovacic. Pas hatası. Atanović takipte. Hornicek. Şufal. Top çıktı.

Kovacic, Modric, Perišić. Top oyunda kalmadı. Vlošek, Vlošek ayakta kaldı. Vlošek çevirdi, arka bölümde boşluk var. Gol şansı, vuruş, gol! Karabek atıyor, Çekya dengeyi buluyor. Çekya'nın cevabı gecikmiyor. Santi Denia ve Çekya kulübesi mutlu. Prag'da, tribünler ayakta. Çekya 1, Hırvatistan 1. Tacı kullandı. Gvardiol ve Hlošek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Hlošek çevirdi topu. Arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. İkinci yarıda üst üste gelen goller. Önce Modric, sonrasında Karabek. Prag'da denge var.

Gvardiol. Perisic hareketli. Perisic çevirdi topu. Savunma karşıladı. Kovacic. Dengesini sağladı. Ayakta kaldı. Daralanta Kovacic. Topun sektiği noktada Gvardiol yakındı. Livakovic. Vuşkovic. Modric. Uzun top Modric'ten. Perisic. Nefis kontrol. Ivan Perisic. O da yılların tecrübesi. Kovacic. Modric. Luka Sučić ayak dışıyla. Çalupek karşıladı. Modric.

Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornacek. Matanović ve Hornacek. Orta Perišić'ten. Adeta bir İbrahimović gol atmak istedi. Matanović. Zor pozisyonda. İyi de vurdu ama iyi kapattı Hornacek.

Orta geldi. Kale alanında tehlike olabilir ama Sadilek dengesini sağlayamadı. İtirazlar var Çekyat'a. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Sadilek zor pozisyonda dokunmaya çalıştı ama istediğini yapamadı. Modric. Şilama araya girdi. Uzun gönderdi Şilama, Gvardiol ve Ivakovic. Kovacic. Faul kararı.

İyi bir kontrol gelmedi Ivanoviç'ten. O da ikinci yarıya istediği girişi yapamadı. Slaven Bilic görüntüde. Takımı hemen golü bulmuştu ikinci yarının başında ama hızlı bir cevap geldi Çekya'dan. Granat. Granat pasını aktardı. Çufal çıktı. Çufal ceza sahasında. Offside kararı. Bu kararı beğenmedi Çufal. Santi Denia. Takımı ilk şutta golü de buldu. Gvardiol uzun bir pas. Perišić. Perišić sakladı topu, pasını da aktardı. Gvardiol. Top da oradan dışarıya gitti. Bir kez daha Çeke golünü hatırlıyoruz. Hlošek, onun mücadelesi bitiren Karabek ve golü böyle buldu Çeke. İlk şut, ilk isabet, ilk gol. Atanović. Scholz. Yeniden ona doğru Sadilek pas bekliyor. Schultz top hala onda. Topla fazla oynadı ve devamında kaybetti Schultz. Hırvatistan çıkamadı. Golden sonra moral kazandı Çekya.

Hlošek. Baktı kaleye. Hlošek vurdu. Out. Adam Hlošek. Asisti yaptı. Burada şansını denedi. Uzak mesafe isabeti bulamadı.

Vanicek. Baskı geldi. Çalupek oldukça soğukkanlı. Karabek. Çalupek. Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovacic aldı topu. Kovacic vurdu. Hranac kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Hornicek başlattı. Tempo yüksek bu anlarda Prag'da. Az sonra Hırvatistan'da oyuncu değişiklikleri olacak. Savunmanın arkasına Vlojek'e Vuškovic. Petar Sučić. Ivanović. Top dışarıda. Çerv. Yine bir ata. Kovacic vurdu. Hranac sonrasında Çerv'e çarpan top. Kaleye yöneldi ama Hornicek'te kaldı. İki değişiklik mi? Hayır, üç değişiklik. Sučić, Matanović, Ivanović. Pašalić, Budimir ve bir diğer Marko Pašalić oyunda. İki Pašalić'i de oyuna sürdü. Bilic. Franjo Ivanović, Igor Matanović ve Luka Sučić Hırvatistan'da çıktı. Ante Budimir, Mario Pašalić ve Marko Pašalić oyuna dahil oldu değerli izleyenler. Mario Pašalić ile Marko Pašalić'in bir akrabalık bağı bulunmadığını aktarayım sizlere. Bir sitede yanlış bir bilgi girildikten sonra bu iki oyuncu uzun süre akraba zannedildi ama aralarında bir akrabalık bağı bulunmuyor. Bu açıklamayı da yapmış olalım.

Ambrose. Çufal. Ambrose. Çalupek. Stanis için baskısı topu takımına kazandırdı. Tajiro Atistan kullanacak. Stanisic kullandı. Vuškovic. Perišić. Gvardiol. Kovačić. Loşek tek başına trafiğin içerisinde ama kaybetmedi topu Loşek. Prag'da alkışlar adam Loşek'e. Çufal. 65 dakika geride kalmak üzere. İkinci yarının başında üst üste gelen goller, karşılıklı goller. Fortuna Arena'da bir birlik denge var. Ambrose, pasta isabet yok. Perišić. Mario Pašalić. Pašalić'ten orta Budimir. Marko Pašalić. Budimir ceza sahasında. Çalupek arkasında Ante Budimir. O da takımın tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Vuškovic. Modric.

Şer ve Ambros oyundan çıkan isimler. Matej Radossa ve Alex Kral oyuna dahil oluyor. Matej Radossa Semlice forması giyiyor. İlk kez milli davet aldı ve 67'de onu oyuna sürüyor. Santi Denia bir diğer isim de takımın tecrübeli oyuncularından Alex Kral. Slaven Bilic az önce 3 hamle yapmıştı. Bu kez de 2 hamle geldi Santi Denia'dan. Radosta topla ilk buluşması olacaktı ama bayrak havada offside.

Vuškovic. Stanisic. Çufal. Stanisic, onun pası. Yatarak bir müdahale, taç. Çalupek. Kritik bir hamle. Marko Pasalic'den önce dokundu Çalupek. Modric. Kovacic. Pasalic. Kovacic'den pas. Vuškovic. Modric. Tek pasta arkadaşını bulmak istedi ama savunma dikkatliydi. Suçiş'ten baskı. Alex Kral. Schultz. İyi çıktı Çekya. Schultz. Sola bırakmak istedi ama Stanisic pas arası yaptı. Kovacic. Mario Pasalic. Vuškovic. Modric. Gvardiol. Marko Pasalic. Birleşik Devletler'de Orlando forması giyiyor. Bekletmeden çevirdi Perisic. Top yükseklik kazandı. Savunma uzaklaştırma çabasında. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radosa kendisini gösterdi, ona doğru. Radosa gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radosa. İyi çıktı Çekya. 3 pasla gole gidebilirlerdi. Schultz, Radosa bindirmeyi yaptı. Koşuyu attı. Nefis bir ayak dışı Schultz'tan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa.

Granat. Bir kez daha Granat. Sadilek. Kral. Scholz. Çalupek. Hornicek. Beraberlikten sonra daha güvenli, daha iyi oynayan bir Çeke var. Uzun bir top. Livakovic çıktı, aldı topu.

Vlošek. Vlošek'ten Çufalı. Radossa.

Kovacic. Savunmanın arkasına Kovacic, gol şansı. Çalupek. Çalupek'ten çok önemli bir müdahale. Petar Sučić'e vuruş şansı tanımadı Çalupek. Sadilek top oyunda kaldı. Sadilek yerde. Karar faul. Çekya'da bir değişiklik daha olacak. Golü atan adam Karabek kenara geliyor. Sanıyorum bir sakatlığı da var Karabek'in. İşte bu golle takımına beraberliği getirmişti adam Karabek. O çıktı. Martin Schubert oyunda. Alkışlar Karabek'e. Kalan dakikalarda Schubert izleyeceğiz.

Schultz. Schultz. İsabetsiz bir pas.

Vuşković. Modric. Perišić'ten pas. Kovacic. Çalım düşüncesi. Top dışarıda. Out.

Batistanta. Osip Misic oyuna girecek. Luka Modric kenara geliyor. Golün sahibi Modric. 47'de perdeyi böyle aşmıştı. 41 yaşında ama bugün ortaya gerçekten saygı duyulası bir performans ortaya koydu. Ve yerinde Mitsic'e bırakıyor. Stanisic. Perisic, Modric'ten sonra Pazupantonta.

Perisic yaptı ortayı, kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı, Horlicek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perisic kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić çok çabaladı ama bu top çizgiyi geçiyor. Oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Perisic'ten harika bir orta, Pašalić'ten gol vuruşu, Hırvatlar bir kez daha önde Prag'da. Granat, Çalupek, savunmanın arkasına Ilošek, Ilošek hareketli, Ilošek bıraktığı gol, şansı gol! Radosta az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi. Radosta Prag'da, tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor, Çekya yakalıyor. Savunmanın arkasına bu pas. Radosta gol atıyor. İkinci asist Hlošek'ten. Radosta bundan birkaç dakika önce belki de çok daha uygun durumdayken topu dışarı atmıştı ama burada Perisic'in takibine rağmen bitirmeyi başarıyor. Bir kez daha Çekya dengeyi yakalıyor. İlk milli maçında golle tanışıyor. Oyuna sonradan dahil olan Radosta. Santi Denia'nın çekyası maçı bırakmıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hlošek'e. Hlošek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Bekleme devam ediyor. VAR odasında Valerio Marini var. Ve offside kararı, gol geçerlik kazanmıyor. Hayal kırıklığı Çekya için. Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Santi Denia, o da hayal kırıklığına uğradı. Offside kararı Radosta için de çok özel bir anı olacaktı şüphesiz. Tabii ki futbol için daha uzun bir süre var ama oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğradı Çekyalı oyuncular. Dakika 82. İşte offside çizgisi. Hlošek. Offside'e yakalandı. Ağlara giden top. Gol geçerliği kazanmadı.

Alex Kral. Çufal. Offside kararı. Çufal aynı görüşte değil.

Çekya'da iki değişiklik daha olacak. 10 Rey Zemircili oyuna girdi. Seyik'le birlikte. Schultz çıkan isimlerden birisi. İki değişiklik. Vaclav, Şeyk ve Zemircili. İki hamle daha geldi Santidenia'dan. Şilama ile Schultz çıktı. Budimir, Çufal. Top oyunda kaldı. Sadilek, Lojek, Misic orada. Çufal taşı kullandı. Çalupek. Çufal. Baskı var. Sadilek.

Çufal. Misic. Topu Rostant'a. Misic. Çevirdi topu Misic. Nefis bir pas girişimi ama adresine ulaşmadı. Glošek. Zmirshvili. Zmirshvili müdahale yapan Sočić. Alex Kral. Çufal. Kadosa, Kral, Sadilek. Savunma karşıladı. Şalupek. Uzaklaştıran Vuškovic. Radosa. Hırvatistan'da Nikola Vlasic az sonra oyunda olacak. Zmirshvili

Granat. Çufal. Çufal. Seyik. Top dışarıda. Değişiklik yapılacak. Petar Sučić oyundan çıkıyor Hırvatistan'da. Son bölümde sahada olacak Nikola Vlasic. Perišić uzun kullandı. Top dışarı çıktı. Alex Kral. Faul yapan Vlasic. Sadilek hemen başlattı. Baskı vardı. Çalupek'e. Granat. Hornicek. Slaven Bilic geri dönüşün ilk maçında bakalım 3 puana uzanabilecek mi? Dakika 90. Ivaković. Alex Kral. Cimirşili. Pas geçmedi. Taçı kullanacak Çekya. Cimirşili kullandı. Sadilek aradan bıraktı. Cimirşili ortayı yaptı. Korner. Vuşkoviç müdahaleyi yapan isim. Maçta normal süre tamamlanırken bir duran top şansı olacak Çekya için. Maçın sonuna eklenen süre 90 artı 5'i izleyeceğiz. Sadilek yaptı ortayı. Perišić. Ivaković. Budimir. Yerde kalan bir isim. Çalupek onun yanına gitti. Simone Sosa. Pozisyon bu. Şanssız bir an Çalupek için. Kovačić. Pas Paşaliç'ten.

Orta geldi. Savunmanın müdahalesi. Livaković. Sol kanatta kendisini gösterdi. Perišić baktı içeriye. Orta Perišić'ten Hornicek. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir top dışarı çıktı. Bir son müdahale de var. Öyle tahmin ediyorum. Az önceki Schubert ve Pašalić mücadelesi devamında Sadilek'ten ata, Budimir'den vuruş son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Korner kullanıldı. Kafa vuruşunda son temas Çekyalı oyunculardan Vuškovic o noktadaydı. Bir korner daha. +4. Mario Pašalić. Orta geldi arka bölüme. Top doğrudan dışarıya gitti. Budimir. Stanisic. Pašalić. Marko Pašalić. Perišić. 90+5 son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Hırvatistan galibiyete yakın. Perišić. Alex Kral faul yaptı. Ve bir sarı kartla çıktı. Alex Kral'a. Maçta artık son saniyeler. Simone Souza'dan son düdük geliyor. Hırvatistan Uluslar Ligi'ne. Prag'da Çekya deplasmanında galibiyetle başlıyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.

0: Yeşil sahanın yıldızları A-Spor'da sahne alıyor. Sırbistan, Hollanda. Uluslar Ligi heyecanını yine beraber yaşayacağız. Sırbistan, Hollanda Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da A-Spor'da.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Radyo Sporun Radyosu.
1: Mutlu günler, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız ve tüm gündem maddelerini bu programda değerlendireceğiz. Sizlere aktaracağız. İlk olarak Uluslar Ligi heyecanıyla başlıyoruz. Turkuaz medya ekranlarından naklen izleyiciyle buluşan UEFA Uluslar Ligi'nde dün nefes kesen bir mücadele oynandı. A Ligi 3. grup maçında son Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Sahada toplamda 8 Ballon d'Or adayı vardı değerli izleyenler ve mücadelede kazanan İspanya oldu.
2: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
3: Çok büyük bir
2: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside.
4: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
2: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yap ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası direkten döndü top, çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
4: Ah, çağırdı.
2: Ve çağırdılar. Evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham. Topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. İspanya nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı?

0: Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor.
1: Kubarsin.
0: Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı, topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında.
1: Harika tiplemiş.
0: Ve son düdük geldi David Amassa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: İspanya ve İngiltere ile aynı grupta yer alan diğer iki takımın mücadelesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Çekya evinde Hırvatistan'ı konuk etti. Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Hırvatistan Luka Modrić'le hesabı açtı ve yine kazanan Hırvatistan oldu.
3: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovacic ayakta kaldı. Kovacic. Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modrić. Luka Modrić. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modrić. Ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor Luka Modrić. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Vlošek ayakta kaldı. Vlošek çevirdi. Arka bölümde boşluk var. Gol şansı. Vuruş. Gol. Karabek atıyor. Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı. Gvardiol ve Vlošek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Vlošek çevirdi topu. Arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornicek. Matanović ve Hornicek. Karabek. Şalupek. Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovacic aldı topu. Kovacic vurdu. Granat kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz Radosa kendisini gösterdi. Ona doğru Radosa gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radosa. Schultz Radosa bindirmeyi yaptı. Koşuyu attı. Nefis bir ayak dışı Schultz'dan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa.

0: Perisic, Modric'ten sonra Pazubantonta. Perisic yaptı ortayı, kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı, Hornacek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perisic kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić, oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat, Çalupek, savunmanın arkasına Hložek. Hložek hareketli, Hložek bıraktığı gol, şansı gol! Radosta! Az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi Radosta! Bırak'ta, tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor, Çekya yakalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hložek'e. Hložek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir. Top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornacek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.
1: Uluslar B Ligi ile devam ediyoruz değerli izleyenler. B grubundan İsviçre ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. İsviçre deplasmanda rahat kazandı.
2: Uluslar Ligi B Ligi 1. grupta Skopje'de Kuzey Makedonya'nın konuğu İsviçre. Murat Yakın görüntüde İsviçre teknik direktörü. İsviçre atakta. Kafayla indirilen top ceza sahasında tehlike, top ağlara gidiyor. Remo Freuler'le 22'de İsviçre perdeyi açıyor. Atak soldan gelişti. Zeki Amduni indirdi, golü atıyor Freuler. Rodriguez, Danendoy, Amduni ve Freuler. İsviçre ikinci golü arıyor. Endoy ceza sahasında, Endoy vurdu, kaleci başarılı, sonrasında direkt Manzambi de sonuç alamıyor. Dimitrievski gole izin vermedi. Endoy'un bu şutu, önce Dimitrievski, sonrasında direkt, bu fırsat kaçıyor. İlk yarıda son bölümler, İsviçre etkili olmaya devam ediyor. Orta yerden vuruş geldi, 2-0. İlk golde asisti yapan Zeki Amduni bu kez golü atıyor. Atekame çevirdi. Gol vuruşu Zeki Amduni'den. Makedonya deplasmanında ilk yarıda çok rahat oynuyor İsviçre. 41 dakikada skor 2-0 oldu. Görüntüler ikinci yarıdan. Manzambi yerde, karar faul. Gastarov kırmızı kartı görüyor. Hakem Daniel.

0: Daniel Schleicher kırmızı kartına başvurdu. Pozisyon bu. Kastarov ve Manzambi, Schleicher pozisyona yakındı. Kırmızı kartını çıkardı ama VAR odasından Benjamin Brandt'tan uyarı geliyor. Daniel Schleicher pozisyonu tekrar izliyor. Gastarov'un kırmızı kartını iptal ediyor. Sarı kart görüyor Gastarov. Kırmızı kart sarı karta dönüyor. İsviçre'de 3. gol arayışı. Ceza sahasında tehlike, nefis bir gol. Önce çalımı attı, sonra gol vuruşunu yaptı Zeki Hamdouni. 2 gol 1 asistle gecenin yıldızlarından Zeki Hamdouni. Pası veren Atekame, ilk milli davetinde Atekame'de 2 asiste imza atıyor. Atekame, Hamdouni işbirliği İsviçre'ye 3. golü getiriyor. Farklı açılardan gol ekranda. Maçta son düdük sesi geliyor. İsviçre 3 puanı Kuzey Makedonya deplasmanında 3 golle alıyor. Maçın sonucu Kuzey Makedonya 0, İsviçre 3.
1: UEFA Uluslar B Ligi 1. grupta Slovenya ve İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı.
2: Horatio Feştiç düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Pocognoli ekranda değerli futbol severler. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Sporar. Sporar golü atıyor ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an. Ve Sporer top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. 14. dakika, savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Hendry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı, ortayı. Gol durumu, inanılmaz bir pozisyon. Sporer. Mutlak fırsat. İşte pozisyon. Bu vuruş istediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko, o da dokunamıyor. Adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli, köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkušić. Sürpriz bir kafa vuruşu. Vanya Durkušić. Ama Yandre'ye isabet ediyor. Solda bir boşluk vardı. Makin ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş. Direkten dışarıya. Robi Yur. İlk milli maçı. Böyle vuruyor direkten dışarıya. İkinci yarı başlayacak İskoçyalı. Futbolcular hazırlık yapıyorlar ve ikinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robi Yur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. İşte bir kez daha izliyoruz. Ile gole çok yaklaşıyor İskoçya. Kaleci Oblak. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak.

0: Oblak izin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bobby. Gol pozisyonu. Bobby. Müthiş bir fırsat. İskoçya. Golle burun buruna. Bobby istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bobby. Mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 1. grup maçında San Marino evinde Finlandiya'yı konuk etti. Finlandiya rakibini deplasmanda 7-0 skorla mağlup etti.
2: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 1 mücadelesi San Marino ve Finlandiya karşı karşıya geliyor. Görüntüde Jakob Friis, Finlandiya teknik direktörü. Finlandiya hücumunu izliyoruz. Sağ kanattan atak geliştiriyor konuk ekip. Orta arayışı. Ceza sahasına gönderilen top. Bir karambol Poyan Palo ve topağlara gidiyor. 5. dakikada öne geçiyor Finlandiya. Deneyimli santraforu Poyan Palo. Savunmaya da çarpan topağlarla buluşuyor. Finlandiya 1-0 önde. Yine Finlandiya hücumu, bir orta, bomboş pozisyon ve Adrian Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Leo Volta çok iyi bir orta. Burada bomboş pozisyonda Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Dakika 14. Fakat Finlandiya'nın hiç de durmaya niyeti yok. Vuruş Coleman. Durum 3-0. Çok rahat bir oyun Finlandiya'dan. San Marino deplasmanında. İlk yarı skoru San Marino 0, Finlandiya 3. Finlandiya'nın ön alan baskısı. Leo Volta uzaklardan harika bir gol. İkinci yarıda da gollere devam ediyor Finlandiya. Volta harikulade bir vuruş. Eduardo Colombo, San Marino file bekçisi. Bu vuruş karşısında çaresiz. Sert bir müdahale ve direkt olarak kırmızı kart çıkıyor. Golinucci San Marino'da yapmış olduğu sert müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görüyor. San Marino kalan bölümde 10 kişi mücadele edecek. Finlandiya'nın farkı arttırma çabaları sürüyor. Volta maçın etkili isimlerinden birisiydi. Şık çalımlar Volta, Volta ve topağlara gidiyor. Bir mükemmel gol daha Leo Volta. 55. dakikada farkı 5'e çıkarıyor. Finlandiya duble diyor. Finlandiya'nın 10 numarası Leo Volta. Dakika 79, yine Finlandiya hücumu. Svanbeck savunma arkasına koşuyor. Poyan Palo ve 6. gol kaptan Poyan Palo'dan. Farka koşuyor Finlandiya San Marino deplasmanında. 7. golü arıyor konuk ekip. Ceza sahası içerisinde bir müdahale ve karar penaltı. 7. gol için topu

0: Başına Poyampalo geliyor. Poyampalo ve topağalarda hat-trick Joel Poyampalo. Finlandiya Uluslar Ligi Lig C Grup 1'de deplasmanda San Marino'yu 7-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başlıyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 1. grup maçında Arnavutluk ve Belarus karşı karşıya geldi. Aslani ve Muçi'nin golleriyle kazanan Arnavutluk oldu.
2: Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Kombetare'de Arnavutluk Belarus'u konuk ediyor. Trabzonsporlu Ernest Muçi de ilk 11'de Viktor Goncharenko, Belarus teknik direktörü ekrana yansıdı. Belarus atakta. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi. Kaleci başarılı. İkinci hamle yine kaleci. Berisha. Belarus etkili geldi. Üst üste pozisyonlar ama kaleci Edrit Berisha gole izin vermiyor. Reymanay görüntüde Sivasspor'da oynuyor. Korner kullanıldı. Yerde kalan bir isim ve karar penaltı. Maçın hakemi Sam Barrett beyaz noktayı işaret ediyor. Belarus oyuncuların itirazları var. Artem Kontsevoy bu pozisyonda kart görüyor. Penaltıyı kazanıyor Arnavutluk. Topun gerisinde eski bir Beşiktaşlı Christian Aslani. Dakika 34. Aslani topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Aslani'nin penaltı golüyle Belarus karşısında 1-0 öne geçiyor. Kaleci Lapukov'la topu farklı noktalara yolluyor. Arnavutluğu öne taşıyor Christian Aslani. Arnavutluk baskısı devam ediyor. Belarus'ta hata, ikinci gol şansı ama top dışarı gitti. Reymanay. 2-0'a çok yakındı Arnavutluk. Manay sonuç alamadı. İlk yarının duraklamalarında Arnavutluk baskısı devam ediyor. Ernest Muçi. 2-0. Rolando Maran seviniyor. Muçi topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Belarus karşısında fark 2'ye taşıyor. Savunma arkasına gönderilen top fırsatçılığını konuşturuyor. Gol atıyor Ernest Muçi. İlk yarı 2-0 önde tamamladı Arnavutluk. Görüntüler ikinci yarıdan. Belarus farkı azaltmaya çalışıyor. Kale önünde bir şans ama bu pozisyon kaçıyor. Arnavutluk Aslani ile serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu top dışarı çıktı. Önemli bir fırsat. Manay görüntüde. Direğe de çarpan top dışarı gitti. Arnavutluk atakları devam ediyor. Şık bir hareket. Ernest Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Üçüncü gol Arnavutluk. Ernest Muçi ile yaklaştı. Gol aramaya devam ediyor Arnavutluk. Uzaktan bir şut dışarı çıktı. Nefis vurdu Aslani. Ama isabeti bulamadı. Etkili bir şut yan ağlara gitti. Maçta son bölümler.

0: Vladimir Weiss, Slovakya teknik direktörü ekrana yansıdı. Moldova savunmadan çıkmaya çalışıyor. Bir hata. Slovakya hatağına dönüştü. Vuruş geldi. Kaleci başarılı. Seliadnik. Şutun sahibi Lobotka. Korneri kullandı Slovakya. Kafa vuruşu. Kale alanında bir temas. Top ağlarda gol. Ivan Şiraz'la 32'de Slovakya öne geçiyor. Moldova kilidini Şranz'la açıyor Slovakya. Suslov'dan orta. Şranz'ın kafası kale alanında, ters bir dokunuş da var o noktada. 1-0 önde Slovakya. Slovakya ikinci golü arıyor. Harasin yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Juhin Hacı beyaz noktaya işaret ediyor. Bu pozisyonda penaltı kazanıyor Slovakya. Ondrej Duda topun gerisinde. Duda 2-0. 8 dakika içerisinde 2 gol Slovakya'dan. Fark 2'ye çıkıyor. Seliadnik'le top farklı noktalarda. Son düdük geliyor ilk yarıda. 2-0 üstünlüğü var Slovakya'nın Moldova karşısında. İkinci yarıda da senaryo farklı değil. Slovakya yüklenmeye devam ediyor. Suslov sağına çekti. Suslov vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor ama Harasin de sonuç alamıyor. Suslov'un şutu. Direği geçemedi Suslov. Gol arayışları devam ediyor Slovakya'nın. Ceza sahasında tehlike. Yan ağlara vurdu Lukas Harasin. Nadir gelişen Moldova atağı. Dakika 62. Uzaktan bir vuruş. Kaleci başarılı. Dominik Graif. Bugün kalesine çok fazla tehdit görmedi ama kurtarışı yaptı Graif. Maçta duraklama anları. Suslov iyi vurdu ama kaleyi bulamıyor. Günün iyi isimlerinden Slovakya'da şansını uzaklardan denedi Suslov. En azından bir gol bulmak istiyor. Moldova iyi de bir vuruş ama çerçeveyi bulamadı. Bodisteanu son düdükte geliyor. Slovakya ilk yarıda bulduğu gollerle Moldova'yı 2-0'la geçiyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 3. grup maçında Faroe Adaları ve Kazakistan karşılaştı. Mücadele eşitlikle tamamlandı.
2: UEFA Uluslar Ligi Lig C grup 3'te Faroe Adaları sahasında Kazakistan'ı konuk ediyor. İki teknik adam Klakstein ve Fanship görüntüye geliyor. Köşe vuruşu kullandı Faroe Adaları. Kimse dokunamıyor. Ceza sahası içerisinde Knudsen onun çevirdiği topla sonuç alamıyor. Faroe Adaları baskısı sürüyor ev sahibi ekibin. Sorensen vuruşu top üstten avuta gidiyor. Adaları hücumu Edmundson hücuma destek veriyor. Edmundson

0: Olsson yerden çevirdi. Aki Samuel Senme topu ağlara gidiyor. 14. dakikada öne geçiyor Faroe Adaları. Hazırlanışı itibarıyla çok güzel bir gol. Andreas Edmundsson golde payı büyük. Yerden çevirdiği topta Samuel Senme'den çok şık bir gol vuruşu. 1-0 öne geçiyor Faroe Adaları. Golü farklı açılardan izliyoruz. Dakika 26, köşe vuruşu kullanıyor Kazakistan. Erlanov ve top ağlarda. İstamka'nın ortasında çok iyi yükseldi Temirlan Erlanov. Kazakistan beraberlik golünü buluyor. Matias Lamuş uzandı fakat çabası yetersiz. Skorda denge var. Köşe vuruşunu Faroe Adaları kullandı. Edmundsson iyi yükseldi. Pokatilov topun sahibi oluyor. İlk yarı skoru Faroe Adaları 1, Kazakistan 1. Görüntüler ikinci yarıdan Kazakistan hücumu. Vorogovski vuruşu top direkten döndü. Çok tehlikeli geldi Kazakistan. Ev sahibi atakta. Yerden çevrilen top vuruş. İsabet yok. Etkili bir vuruş gelmedi burada. Çok müsait pozisyondaydı. Geza Turi çerçeveyi tutturamıyor. Çok iyi bir pas savunma arkasına. Karşı karşıya pozisyonda vuruş Pokatilov. İnanılmaz bir kurtarış. Çok net pozisyon Faroe Adaları için. Stas Pokatilov. Houston Issen. Geçit vermiyor Pokatilov. Uzun bir taç atışı Faroe Adaları'nda kafalardan seken top. Bir karambol. Helisdal. İsabet yok. İki takım da girdiği pozisyonlardan sonuç alamıyor. Karşılaşmada kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor ve mücadelenin sonucu Faroe Adaları 1, Kazakistan 1.
1: Berabere sonuçlanan bir diğer maçta devam edelim. UEFA Uluslar C Ligi 4. grupta İzlanda ve Estonya yenişemediler.
0: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 4'te İzlanda ve Estonya karşı karşıya geliyor. Top kaybı İzlanda'da ve Palomets karşı karşıya pozisyon vuruşu. Valdimarsson geçit vermiyor Palomets'e İzlanda file bekçisi. Kritik bir kurtarış. Gole yaklaşıyor Estonya. İlk yarıda son dakika. İzlanda hücumunu izliyoruz. Haraldsson etkili bir orta. Guðjónsson ve top ağlara gidiyor. 45. dakikada öne geçiyor İzlanda. Hákon Haraldsson'un etkili ortası. İyi yükseldi Andre Guðjónsson. Çok düzgün ve etkili bir kafa vuruşu. Bu golle öne geçiyor İzlanda. Görüntüler ikinci yarıdan. Estonya hücumu izliyoruz. Sağ kanatta Pettersson ortası. Karambol. Vuruş Valdimarsson. Bir kritik kurtarış daha.

0: Estonya'nın beraberlik arayışı sürüyor. Ceza sahası içerisinde bir müdahale, gözler maçın hakemine çevrildi ve karar penaltı. Estonya penaltı kazanıyor. Dakika 52, topun başında Palumets. Palumets vuruyor ve Valdimarsson yine geçit vermiyor. Şu ana kadar maçın en etkili isimlerinden birisi İzlanda filebekçisi Valdimarsson penaltıda da geçit vermiyor Palumets'e. Uzun bir taç atışı Petson'dan. Atağı sürüyor Estonya'nın. Yine Petson, topla buluşan oyuncu. Ortası. Pas Kotsi ve top ağlarda. Bu kez çaresiz Valdimarsson. Stoperi Estonya'nın. Hücuma çıkmıştı ve bu kafa vuruşu Maxim Paskotsi 64'te dengeyi buluyor Estonya. İzlanda ikinci golü arıyor. Sigurdsson vuruşu, Jakob Hein. Bir an gözler maçın hakemine çevrildi. İzlandalı oyuncular penaltı bekledi bu kez fakat hakem devam dedi. Sonrasında ise Sigurdsson'un vuruşunda Karl Jakob Hein, Estonya filebekçisi, topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullanıyor İzlanda. Bir kafa, top üstten avuta gidiyor. Sonuç alamıyor. Viktor Paulsson. Karşılaşmada kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor. İzlanda ve Estonya ilk hafta maçında puanları paylaşıyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 4. grupta Lüksemburg deplasmanda Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etti.
0: UEFA Uluslar Ligi Lig C grup 4'te Bulgaristan sahasında Lüksemburg'u konuk ediyor. Lüksemburg ata etkili geliyor konuk ekip. Dakika 4. Bir karambol, uzaklaştırılamayan top, atağı sürüyor Lüksemburg'un. Orta geldi, arka direkte bir vuruş, top dışarı çıkıyor. Sinani gole çok yaklaştı Lüksemburg. Bulgaristan teknik direktörü Alexander Dimitrov ise oyuncularına kızıyor. Arka direkte çok boş kaldı Sinani. Vuruşu isabetli değil. Yine Lüksemburg ata. Şık hareketler. Vuruş. İsabet yok. Lüksemburg'da Leandro Barreiro gole yaklaştı. Bu kez Bulgaristan hücumu izliyoruz. Uzun bir pas savunma arkasına. Chandarov vuruşu ve top ağlara gidiyor. Asist Velkovski. Bulgaristan 1-0 öne geçiyor. Asen Chandarov. Etkili bir bindirme. Velkovski yerden çevirdi. Müsait pozisyonda hata yapmıyor Asen Chandarov. Dakika 18. Öne geçiyor ev sahibi Bulgaristan. Farkı artırma çabaları Bulgaristan'da. Uzaklardan etkili bir vuruş. Senov köşeden çıkarıyor. Anthony Morris. Bu kez Lüksemburg'da beraberlik arayışı var.

0: Leandro Barreiro, bir ver kaç. Barreiro önünde kaldı. Barreiro ve top ağlara gidiyor. Leandro Barreiro bir anda kaleci Naumov'la karşı karşıya kaldı. Bulgaristan savunmasındaki hatayı affetmiyor. Barreiro, skorda denge var. Dakika 37. Bulgaristan 1, Lüksemburg 1. Golü farklı açılardan izliyoruz. İlk yarıda skorda denge vardı görüntüler. İkinci yarıdan Bulgaristan köşe vuruşu kullandı. Senov iyi yükseldi. Vuruşunda top az farklı avuta gidiyor. Bu kez Lüksemburg köşe vuruşu kullanıyor. Dakika 65. Kafalardan sekti ve Vincent Thiel. Çok düzgün bir vuruş. Top bir anda önünde kaldı. Kaleci Naumov boşa çıkıyor. Geriye düştüğü maçta deplasmanda öne geçiyor Lüksemburg. Golün adı Vincent Thiel. Kaleci Naumov'un büyük hatası. Devamında ise çok şık bir vuruş Thiel'den. Bu golle Lüksemburg deplasmanda Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etmeyi başarıyor ve UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.
1: Evet değerli izleyenler, UEFA Uluslar Ligi'nde dünün maçlarının özet görüntüleri ekranlarınıza geldi. Bugün de çok önemli karşılaşmalar var ama Turkuaz Medya Grubu'nda yayınlanacak karşılaşmaları şöyle bir programına bakalım. Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya gelecek bu akşam saat 19'da değerli izleyenler. Bu karşılaşmayı A-Spor ekranlarından izleyebileceksiniz. Saat 21.45'te iki kritik mücadele var. Norveç ve Portekiz kozlarını paylaşacak ve bu karşılaşma da yine A-Spor'dan ekranlarınıza gelecek. Bir diğer mücadele ise Almanya-Yunanistan, bu mücadele ise A Haber kanalında yayınlanacak.

turkuaz medya ekranlarından naklen yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Bu akşam birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Az önce ekranlarınıza geldi, hem A Spor'da hem de A Haber'de çok kritik maçlar var. Şimdi bugünün programına, toplam programına haberimizde detaylı bakalım.

Uluslar Ligi gruplarında ikinci maçların heyecanı başlıyor. Birbirinden keyifli ve rekabetçi karşılaşmalar A Spor ve A Haber ekranlarında futbol severlerle buluşuyor. A Ligi ikinci grubunda günün ilk karşılaşmasında Sırbistan Hollanda'yı ağırlayacak. İlk maçında sahasında Yunanistan'a son dakika golüyle kaybeden Sırbistan, taraftarı önünde ilk galibiyetini arayacak. Hollanda ise Almanya karşısında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Belgrad'da 3 puanla tanışmak istiyor.

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Simon Marciniak yönetecek. Belgrad'daki zorlu randevu A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Yunanistan'ı konuk edecek. Sahasındaki ilk galibiyetini hedefleyen Panzerler 3 puanla yola devam etmek istiyor. Son dönemde genç oyuncuların da katkısıyla çıkışa geçen Yunanistan'sa güçlü rakibi önünde grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Augsburg Arena'da oynanacak karşılaşmayı

0: İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 21.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün bir diğer vitrin karşılaşmasındaysa Norveç ile Portekiz kozlarını paylaşacak. A Ligi 4. grubunda yer alan iki takım da turnuvaya galibiyetle başladı. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederken Portekiz Galler'i 1-0'lık skorla geçti. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransız hakem François Le Texier'in yöneteceği randevuda gözler Haaland ve Ronaldo'nun performansında olacak.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi de gazete manşetlerine bakıyoruz. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Fotomaç'ın sayfasında transfer haberleri var. Hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den. Aslan'ın Van Dijk aşkı. Galatasaray yönetimi Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi için yeni bir hamle yapacak. Hollandalı futbolcu daha önce de yine sarı kırmızıların gündemine gelmişti. Van Dijk Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 35 yaşındaki stoperin transferi için yeni bir hamle yapılacak. Fenerbahçe'nin haberine bakalım. Fener'den Balogun atağı, Lukaku'dan memnun olmayan Fenerbahçe gol sorununu kökünden çözecek bir forvetin peşinde. Folarin Balogun, sarı lacivertli kulüp yönetimi Lig 1'de Monaco forması giyen ve Everton'a transferi sağlık kontrolünde yatan 25 yaşındaki golcüyü listesine aldı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin devre arası transfer iddiaları bu şekilde değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Hemen alt sayfada ise Beşiktaş'a Trabzonspor'dan transfer iddiaları var. Kartal'ın gözü Raskin'de ki bu futbolcu yine yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Ancak transfer son anda rafa kalkmıştı. Trabzonspor'da ise milli futbolcumuz Berke Özer'in haberi var. Trabzonspor Fransa'da yılın en iyi kalecisi seçilen Berke Özer için harekete geçti. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Fanatik gazetesinde önce milli takımın manşetine bakalım. İtalya'yı yeneceğiz. Fransa karşısında ortaya konan futbol 1-0'lık yenilgiye rağmen umut verdi. Montella soyunma odasında oyuncularını kutladı ve yeni hedefi gösterdi. Herkesle başa baş oynayacağımızı gösterdik. Şimdi İtalya'ya odaklanacağız. Size inanıyorum. Bu kez kazanacağız ifadeleri var Fanatik gazetesinde. Devam ediyoruz Sabah Spor'la. Sabah'ta bakalım neler var. İtalya maçında dörtlü defansa dönmeli. 2028 için büyük deneyim ifadeleri var. Kocaeli'de oynanan Türkiye-Fransa mücadelesi ATV için yorumlayan Ömer Üründür karşılaşma sonrası Yasemin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Neler söylemiş Ömer Üründür? Bizim dünya futbolundaki yerimiz belli. Fransa'nın yıldızları, takım oyunu farklı bir seviye. Ama korakor mücadele edip savaştık. Bu bizim için artı. Ancak bir maçlık olmamalı. İtalya karşısında üçlü defanstan dörtlü defansa dönmeli Montella. Böylece Oğuzhan kanat forvet olarak faydalanır. Santrfor'da da Deniz Gül'le başlayacağını düşünüyorum demiş Ömer Üründür. Sayfanın altında yine bir milli takım haberimiz var. Türkiye dengeleri değiştirir. Bizim çocuklar Fransa'ya yenildi ama mücadelesiyle İtalyanları korkuttu demiş Ogün Şahinoğlu imzalı haberde. Çizme basını ilk maçında Belçika 2-0 mağlup olan takımlarını Bursa'da hata yapılamaz diye uyardı. Kolay maç olmayacağına ve Ay Yıldızların gruptaki dengeleri değiştirebileceğine vurgu yapıldı denmiş. Hürriyet Spor'a bakalım. Milli takım gündemiyle devam ediyoruz. Acı veren bir galibiyet. Fransa'nın A milli takımımız karşısında zorlukla kazanması Mbappe'nin sakatlığının gölgesinde kaldı. Manşetler atılmış Fransız basınından. L'Equipe acı içinde Zidane'ın ilk maçında Fransa Türkiye'yi 1-0'la kıl payı mağlup etti demiş. Foot Mercato, Fransa Türkiye'yi yendi ama Mbappe'yi kaybetti. Le Figaro, Fransa yeni teknik direktörü Zidane'ın göreve başladığı ilk maçta Türkiye'yi 1-0 yendi ancak performans beklentilerin çok altında kaldı. Onze Mondial ise Fransa parlamadan kazandı demiş. Real Madrid kardeşliği fotoğrafını görüyorsunuz. Maçtan sonra Real Madrid'li yıldızlar Arda Güler, Mbappe ve Camavinga buluştu. Kylian Mbappe'nin gerek sahaya çıkarken koridorda gerekse seremoni sırasında sarılıp selamlaştı. Arda Güler ikinci yarıya çıkmadan önce arkadaşlarıyla sohbet etti. Montella'nın İtalya reçetesi, ameli takımımızın teknik direktörü İtalya karşısında zaferi getirecek formülü belirledi. Montella Fransa maçındaki yüksek mücadele gücünün sahaya yansıtılacak cesaret ve ceza sahasındaki bitiricilikle birleştiğinde Bursa'da galibiyetin getireceğinden emin. Son olarak milliyete bakalım. Pisi pisi

0: Ne kaçtı? Fransa maçı A milli takımındaki oyuncuları da üzdü. Teknik heyet futbolcuların saha içindeki oyunundan memnun kalırken Ay Yıldızlarsa Fransa kötü değildi. Biz iyi oynadık, şanssız bir golle kaybettik. Puanlar pisi pisine kaçtı yorumunu yaptı.
1: Spor'un radyosu A Spor Radyo.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Kaya Kaya. A Spor Radyo. Sporun radyosu. A Spor Radyo.
1: İkinci bölümle karşınızdayız. Şimdi ise kulüp gündemlerine bakacağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlerde olağan genel kurul toplantısı bugün saatler 10.30'u gösterdiğinde başlayacak. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek konularla ilgili yönetimden ve genel kurul üyelerinden oy isteyecek değerli izleyenler.
2: Fenerbahçe'de olağan genel kurul hareketli geçecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurulda 1 Mart, 31 Mayıs

0: 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrasıyla 1 Haziran 2026, 31 Mayıs 2027 döneminin bütçesi üyelerin oylarına sunulacak. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri Samandıra Cambartu tesisleri olacak. Yönetim, tesislerin bulunduğu alandaki hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümün satın alınması için yetki isteyecek. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak için düğmeye basan Aziz Yıldırım yönetimi, alınacak yetkilerin ardından da harekete geçecek. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki süreçte stadın kapasitesini 60 bine çıkarmak, yeni projelerden 150 milyon euro gelir elde etmek gibi planlamaları bulunuyor. Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi dahil eğitim alanında da birçok adım atılması bekleniyor.
1: Fenerbahçe gündemiyle devam ediyoruz. Dün FIFA Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı getirmişti. Ardından kulüpten bu konuyla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada bu cezanın Yusuf En-Nesyri'nin ödemeleriyle ilgili olduğunu söyledi ve cezanın pazartesi günü kaldırılacağını duyurdu.
2: Fenerbahçe FIFA'nın transfer yasağı vermesi sonrası açıklamada bulundu. Sarı Lacivertli Kulüp 3 dönem transfer yasağının pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla kaldırılacağını açıkladı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada kulübümüze uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı geçici olup 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücreti ile ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidinin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü 28 Eylül pazartesi günü gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 8 taksitle 19 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Nisan ayında vergilerle beraber 2 milyon 950 bin euroyu bulan taksit ödenmediği için Sevilla Kulübü dava açtı. Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldiğinde bu taksiti ödese de günü gelmeyen taksitler ödenmediği için FIFA kararı çıktı.
1: Fenerbahçe milli aranın ardından toplamda 22 günlük süreçte 3'ü Avrupa, 3'ü de lig olmak üzere toplamda 6 kritik maça çıkacak ki bu karşılaşmaların arasında hem Galatasaray derbisi hem de Liverpool maçı var.
0: Fenerbahçe'yi milli aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor.
3: Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
0: Sarı lacivertliler Ekim ayında Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe kritik karşılaşmalara çıkacak. Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü 10 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanı ile başlayacak. Sarı lacivertliler 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak. İsmail Kartal'ın ekibi 17 Ekim'de Corendon Alanyaspor, 3 gün sonra da Slavia Prag'la Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Ekim ayındaki en dikkat çekici mücadelelerinden biri ise 26 Ekim'de deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi. Sarı lacivertliler yoğun fikstürün son maçında ise 31 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe bu yoğun dönemi en az kayıpla atlatmak istiyor.
1: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Galatasaray yaz transfer sezonunda Lokomotiv Moskova takımından Rus futbolcu Batrakov'u kadrosuna katmıştı. Genç yıldız Galatasaray'daki atmosferden söz etti ve Rams Park'taki tribünlerden çok memnun olduğunu söyledi.
4: Alexey Batrakov Galatasaray tribünlerine övgüler yağdırdı. Rusya milli takım kampında konuşan genç oyuncu, Galatasaray tribünleri hiçbir takımla kıyaslanmayacak kadar iyi. Geçen günlerde Andy Roberts'ın en güçlü atmosferin Galatasaray'da olduğunu söyledi. Burada olmaktan ve bu havayı solumaktan inanılmaz keyif alıyorum ifadelerini kullandı. Taraftarla takımın iletişiminin üst seviyede olduğunu belirten Batrakov,

0: Son iç saha maçıydı ve yedek kulübesindeydim. Isınmaya gitmemi söylediler. Yeleği giyip hareketlenmeye başladım. Tam o anda stat inlemeye başladı. Adeta tüylerim diken diken oldu. İçimden beni hemen oyuna al, hazırım dedim açıklamasında bulundu. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da 5 maçta 1 asist yaptı.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Fenerbahçe ile ilgili Balogun ısrarı haberi ekranlarınızda. Everton'a transferi sağlık kontrollerinde yaşanan sorun nedeniyle gerçekleşmeyen Balogun ara dönemde Monaco'dan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe devreye girerek transferi bitirmeye çalışacak ifadeleri kullanılmış. 35 milyon euro önerilecek Fenerbahçe tarafından oyuncunun kulübü Monaco'ya. Yine Fenerbahçe ile ilgili haberlere bakalım. Kritik genel kurul. Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında Başkan Aziz Yıldırım konuşma yapacak. Hem En-Nesyri konusunda bilgi verecek olan Başkan Yıldırım hem de yeni projeleri anlatacak ve üyelerden yetki istenecek. Fenerbahçe ile ilgili haberler bu şekilde. Devam edelim, Fanatik'in sayfasına bakalım. Yasak kalkacak, başkan konuşacak. Fenerbahçe transfer yasağını yarın kaldıracak ama Aziz Yıldırım önceki döneme ait yanlışları camiaya tek tek anlatacak. FIFA kayıtlarında 3 dönemli transfer yasağıyla karşılaşan Fenerbahçe'den camiayı rahatlatan açıklama geldi. Sarı lacivertler En-Nesyri transferinden kalan ödeme nedeniyle uygulanan yaptırımın geçici olduğunu duyurdu. Değerli izleyenler, Fenerbahçe'de gündem bugün yapılacak. Saat 10.30'da başlayacak olağan mali genel kurul. Devam edelim, Sabah Spor'a bakalım şimdi. Uluslar Ligi'nin heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanmaya devam ediyor. Doya doya futbol. Günün ilk mücadelesinde saat 19'da Sırbistan'la Hollanda karşı karşıya gelecek. 21.45'te ise Haaland'lı Norveç'le Ronaldo'lu Portekiz skozlarını paylaşacak. İki maçta A Spor'dan yayınlanacak. 21.45'teki Almanya-Yunanistan mücadelesi ise A Haber'de olacak. Değerli izleyenler, Turkuaz Medya'nın bütün kanallarından Uluslar Ligi heyecanını yaşatmaya devam ediyoruz. Transfer yasağına acil müdahale. Güne FIFA'nın 3 dönemlik cezasıyla uyanan Fenerbahçe hemen aksiyon aldı. Sevilla Kulübü'ne Yusuf En-Nesyri'nin 30 Nisan 2026'da yatırılması gereken transfer taksitinin gecikmesi nedeniyle uygulanan yaptırım yarın yapılacak ödemeyle kaldırılacak. Alt tarafta tarihi gün başlığı var. Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında Başkan Aziz Yıldırım kulübün geleceğini etkileyecek çok önemli projeleri açıklayacak. Devam edelim Hürriyet'le. Hürriyet Spor sayfasında ne var? FIFA 3 dönem yasak getirdi, Fenerbahçe'ye çözeceğiz dedi. Yusuf En-Nesyri transferi dolayısıyla sarı lacivertlere yasak gelse de kulüp korkulacak bir durum olmadığını duyurdu. Yönetim pazartesi mesai saatlerinde Sevilla'ya 2 milyon 900 bin euroluk ödemeyi yaparak yasağı kaldıracak. Galatasaray ile ilgili habere bakalım. Galatasaray hiçbir takımla kıyaslanamaz. Rus futbolcu Alexey Batrakov'dan sarı kırmızılı taraftarlara övgü geldi. Son iç saha maçında yeleği giyip hareketlendiğimde stat inlemeye başladı. Tüylerim diken diken oldu. Bu havayı solumaktan inanılmaz keyif alıyorum dedi Galatasaray'ın Rus futbolcusu Alexey Batrakov. Devam ediyoruz bir sonraki gazeteyle değerli izleyenler. Takvimde bakalım ne var? Osimhen'de hedef Barça. Henüz takımla çalışmayan Osimhen yarınki idmanda kontrollü olarak çalışmalara başlayacak. Nijeryalı golcünün Kasımpaşa maçında kulübede, Barcelona maçındaysa 11'de olması için yoğun mesai harcanacak. Yıldız futbolcu 13 Ekim'e kadar hazır hale getirilmek isteniyor ifadeleri kullanılmış. Galatasaray ile ilgili Takvim gazetesindeki haber bu şekildeydi. Beşiktaş gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlılarda milli arada burada kalan futbolcular, İstanbul'da kalan futbolcular hazırlıklarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi de Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy hem Beşiktaş'ta forma rekabetine girmek hem de yeniden milli takım kadrosuna girebilmek için çalışmalarına hız verdi.
0: Beşiktaş'ın 21 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy takıma verilen izne rağmen Nevzat Demir tesislerinde bireysel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fiziksel

0: olarak seviyesini yukarı çekmek isteyen Semih, milli ara sonrasında takıma daha güçlü dönmeyi hedefliyor. Semih Kılıçsoy teknik direktör Vincenzo Italiano'yla da özel görüşmeler gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamın genç futbolcudan beklentilerini aktardığı ve gelişim göstermesi gereken noktalar üzerinde durduğu belirtildi. Sezonun ilk bölümünde istediği süreleri bulmakta zorlanan Semih, bireysel çalışmalarının yanı sıra Italiano'nun talepleri doğrultusunda kendini hazır tutuyor. Genç oyuncu milli ara sonrasında forma rekabetinde daha güçlü şekilde yer almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bir diğer hücum oyuncusu Yang Yo ise Güney Kore milli takımında gol sevinci yaşadı. Güney Kore'nin Ekvador'u 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında 75 dakika sahada kalan o, takımının ilk golünü kaydetti.
1: Trabzonspor gündemiyle devam ediyoruz. Bordo Mavililerin yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Mısır milli takımının Güney Sudan'la oynayacağı mücadelenin kadrosundan çıkarıldı. İşte sebebi.
0: Muhammed Salah, Mısır milli takımının kampından ayrıldı. Mısır Futbol Federasyonu deneyimli yıldızın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan karşılaşmasında dinlendirileceğini duyurdu. Federasyonun açıklamasında milli takım teknik heyeti stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi denildi. Açıklamada teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola ile golsüz berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan'la karşılaşacak. Trabzonsporlu yıldız Angola maçında 61 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Osam Hasan, Salah'ı oyundan almasını teknik sebeplere bağlamıştı.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor'un haberleri gazetelerde nasıl yer bulmuş? Şimdi hep birlikte göz atacağız. İlk olarak Fanatik gazetesiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Juventus'ta büyük pişmanlık başlığı var. Dušan Vlahović'in Juventus'tan ayrılığı İtalya'da tartışılmaya devam ediyor. İtalyan ekibinin hücum hattındaki isimlerin toplam gol sayısı 4'te kalırken Beşiktaş formasıyla 5 gole ulaşan Sırp Yıldız için eski futbolcular ve yorumculardan peş peşe dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Kanayan yara başlığı atılmış. Bir de ona bakalım yine aynı haberin içerisinde. Juventus'un küçük hissedarı ve yazar Ricardo Gambelli, Vlahović'e Fabio Miretti'nin ayrılığını kanayan iki yara olarak yorumlamış. İtalyan basınında özellikle Juventus'u yakından takip eden gazeteciler Vlahović'e Miretti'nin ayrılığının büyük bir hata olduğuna vurgu yapmış. Italiano zorlu periyoda hazırlanıyor. Sayfanın alt tarafına şimdi göz atacağız. Kara Kartal milli yarının ardından 9 günde 3 klasik maça çıkacak. Kocaeli Spor, Hoffenheim ve Trabzonspor sınavları öncesinde Italiano'nun rotasyon planı büyük önem taşırken siyah beyazlar hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerinden uzaklaşmadan bu yoğun periyodu geçmek istiyor denilmiş. Bir sonraki sayfayla devam ediyoruz. Fotomaç gazetesine bakalım. Kaptan 4'e katladı. Vincenzo Italiano yönetiminde yükselişe geçen 25 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü bu sezon aynı periyotta 4 gol 4 asistle 8 gole katkı sunarak performansını 4'e katladı başlığı atılmış. Beşiktaş'ta milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün performansı çok çok dikkat çekiyor değerli izleyenler. Bütün istatistikler ekranlarınızda. Skorer kimlik başlığı var. Teknik direktör Italiano'nun göreve gelişiyle 2026-27 sezonunda 12 maçlık periyotta skorer kimliğiyle Orkun Kökçü beğeni topladı. Transfer haberine bakalım. İlle de Raskin. Beşiktaşlı yöneticiler yaz döneminde transferi son anda yatan Belçikalı orta saha için Ocak'ta yeniden Glasgow Rangers'ın kapısını çalmayı planlıyor ifadelerine yer verilmiş. Gerçek 9 numara yorumu var. İtalyan futbolunun efsane golcüsü Luca Toni, Dušan Vlahović için klasik bir santrfor, ne Kolo Muani ne de Voltemade Vlahović gibi ceza sahası golcüsü. O gerçek bir 9 numara yorumunu yapmış efsane futbolcu Luca Toni. Devam edelim bir sonraki sayfayla. Milliyet Spor, siyahla beyaz kadar fark var. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Milliyet'e konuk olduğu buluşmada çarpıcı tespitlerde bulundu. Bankalara borcumuz 128-130 milyon eurodan 52-53'e kadar geriledi. Faiz yükü 5-6 milyona düştü. Kadronun değeri 140 milyon euroydu. 270 milyon euroya çıkardık. Mali açıdan bakınca tablo siyahla beyaz kadar farklı demiş Başkan Serdal

0: Adalı Milliyet'teki buluşmasında çok fazla detay var, çok fazla başlık var. Yine Milliyet'in sayfasında bütün detaylara ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Devam edelim, sabah spora bakalım şimdi. İlhan dalgaların üzerinde surf yapıyor demiş sabahtan Ogün Şahinoğlu Aspor yorumcusu. Ahmet Şafır Beşiktaş'ın genç yıldızını sabah spora anlattı. Kendisine verdiğimiz sırt çantasının içi dolu. O çantada sadece teknik kalite değil, insani kalite de var. Şu an güzel bir dalganın üzerinde surf yapıyor. İnşallah daha çok ilerler. Beşiktaş ondan büyük bir gelir elde edebilir yazısı var Sabah gazetesinin Beşiktaş sayfasında. Devam edelim bir sonraki sayfayla. Trabzonspor haberine bakalım şimdi. Fotomaç gazetesi. Salah Sudan maçında yok. Mısır Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın 29 Eylül'de sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu. Mısır Futbol Federasyonu Muhammed Salah'ın sentetik çimde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini açıkladı. Yıldız futbolcunun fiziksel olarak korunması için böyle bir önlem alınmış. Berke Harekat haberine bakalım. Trabzonspor Fransa'da yılın en iyi kalecisi seçilen Berke Özer için harekete geçti. Bakalım detaylara. Karadeniz devinin yetkilendirdiği bir menajer Lille masaya oturdu. Fransız ekibi satışa sıcak bakmıyor ama 26 yaşındaki Berke Özer fırtınaya gelmek istiyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım değerli izleyenler. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetle zirveye yaklaşan Trabzonspor'da yönetim önemli bir isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Bordo Mavililer yılın kalecisi seçilen Berke Özer için harekete geçti. Devre arasında Trabzonspor'dan Berke Özer'le ilgili hamleler gelecek değerli izleyenler. Evet, sabah sporunda bir klasikle devam ediyoruz. Sevgili Haldun Domaç bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündem maddelerini değerlendireceğiz. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Rezan. Çok teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi kulüp gündemlerinde tabii çok fazla milli arayla ilgili detay yok ama bugünün en önemli konu başlığı Fenerbahçe'de saat 10.30'da başlayacak olağan genel kurul. Üstelik dün FIFA'dan 3 dönemlik bir transfer yasağı açıklaması vardı. Yönetim taraftara telkinlerde bulundu. Pazartesi günü Yusuf En-Nesyri'nin ödemeleri yapılacak ve bu ceza kaldırılacak ifadeleri var ama bugün Aziz Yıldırım'ın özellikle geçmiş dönemle ilgili çok fazla konuyu ele alacağı ve özellikle mali tablo ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapacağı bekleniyor. Bugünkü genel kurulda Aziz Yıldırım'dan, Sayın Başkan'dan neler duyarız?
1: Evet, şimdi bir kere UEFA'dan gelen 3 maçlık ceza ile ilgili konuşalım. Bir kere Fenerbahçe taraftarı açısından, hani Fenerbahçe taraftarı bu konuda sıkıntıya düşmesin, endişe içine girmesin diye Fenerbahçe kulübü bir açıklama yaptı. Paranın ödenmesi durumunda cezanın kalkacağını söyledi ki bu bir rahatlatma olmuştur. Rahatlatıcı bir açıklama olmuştur taraftar ve camia açısından. 2 milyon 950 bin euro. Bir kere neden olduğundan bir bahsedelim. Zaten onu daha önce de Aziz Yıldırım gündeme getirmişti. 2 milyon 900 bin euro civarında bir rakam. Zamanında ödenmediği için, önceki taksit zamanında ödenmediği için gecikme nedeniyle sonraki taksisi daha erken isteme hakkı doğuyor ve bu konuda müracaat gerçekleşiyor ve Fenerbahçe kulübünün bunu ödemesi isteniyor ve Aziz Yıldırım ve yönetimde açıklama yaptı. Pazartesi günü bu ödeme gerçekleşecek ve sonuç itibariyle ceza ortadan kalkacak. Yani maddi nedenlere dayanan bir cezadan bahsediyoruz. Yani gecikme nedeniyle diğer taksitin, aslında taksit 31 Ekim'de, erken ödenme isteğinden kaynaklı bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki mali tabloyu açıklayacak, biz de bekliyoruz. Mutlaka üzerinde çok büyük bir çalışma vardır. Ama onun ötesinde çok önemli 9 proje için yetki isteyecek genel kuruldan Aziz Yıldırım. Ben büyük bir olasılıkla bütün yetkilerin alınacağını düşünüyorum. Çünkü içindeki istenen yetkiler genel anlamda Fenerbahçe kulübünün gelişimine katkı verecek yetkiler. İşte Canbartu tesislerinin yanındaki hazineye ait 14 dönüm arazinin kulübe kazandırılması gibi bir müzeyle ilgili bir gerçek var. Maltepe

0: ve tesisleri konusu var. Stadın 10 bin kişilik kapasiteyle büyümesi gibi. Yani bunlar tabii bence hepsi genel kurul tarafından Aziz Yıldırım Bey yönetimine yetki olarak verilecek maddeler diye düşünüyorum. Ama büyük bir olasılıkla şu konu vardı. Daha buraya gelmeden önce konuşulan bir konu var Rezan. Sen de mutlaka takip etmişsindir. Aziz Yıldırım önceki yönetime biraz tırnak içinde isyan ediyor. Önceki yönetimden şikayette bulunuyor. 10 milyon euronun üzerinde En-Nesyri'den para aldınız. Neden parayı ödemediniz diyor. Taksitlerin birini biz ödedik. Bu noktaya geldik diyor. Sanıyorum buna benzer bazı açıklamaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. 10.30'dan itibaren Aziz Yıldırım'ın sözlerini ve açıklamalarını maddi delillere dayanarak izleyeceğiz. Öyle söyleyebilirim. Bakalım arkasında başka neler olacak, onu da gözlemleme fırsatımız olacak.
1: Evet, ekip arkadaşımız Erdem Akbaş da bize söylemişti. Saadettin Saran ve yönetiminin Şubat sonrası için mali açıdan ibra edilmeme ihtimali var demişti. Şimdi bütün gözler bu genel kurul toplantısında Sayın Başkan'ın yapacağı açıklamalara çevrilecek elbette. Şimdi Fenerbahçe'den biraz da Galatasaray'a geçelim. Gazete manşetlerini az önce izleyicilerimizle paylaştık. Galatasaray'da tabii ki bütün gözler Osimhen'in dönüşüne çevrilmiş durumda. Bütün odak orada. Çünkü milli ara dönüşü her kulübün hem ligde hem Avrupa'da kritik maçları var. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray. Hedef şu anda Barcelona maçı gibi görünüyor. Çünkü Kasımpaşa maçında yine çok büyük bir risk almama durumu söz konusu.
0: Evet, şimdi benim aldığım bilgi çerçevesinde söyleyeyim. Bir kere oynayabilecek durumda Osimhen. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Yani Kasımpaşa maçını da oynayabilecek durumda. Ve oynamaya çok istekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bazı oyuncular vardır. Böyle kendisini biraz daha geride tutup sağlıklı bir şekilde dönmek isterler. Yani oynamak için çok da fazla acele etmezler. Ama Osimhen öyle bir oyuncu değil. Osimhen bir an önce sahada olmaya çalışan bir oyuncu. Dolayısıyla ben bu noktada baktığımda yani Kasımpaşa maçında da oynayabileceğini düşünenlerdenim. Oynamak isteyecektir. Ayrıca şunu da vurgulamak lazım ki bunu zaman zaman diğer kulüplerde yaşanan süreçler için de söylüyorum. Ki geçen günlerde Fenerbahçe için de söylemiştim. Yani Asensio'yu alıp hemen bu kadar uzun süreden sonra oynatmak yerine bir maçla, bir hazırlık maçıyla onu sağlamak ve en azından oyuncunun maç kondisyonunu biraz geliştirmek lazım. Bu açıdan da baktığımda Osimhen'in Kasımpaşa maçında oynaması Barcelona maçı için de bir referans oluşturacaktır. Onu da söylemek lazım. Tabii ki bütün bu söylediklerimiz Rezan, senin de tahmin edeceğin gibi yani doktor raporları elimizde olarak konuştuğumuz cümleler değil. Genel duruma bakarak konuştuğumuz cümleler. Ben açıkçası hani Osimhen'in Kasımpaşa maçında da oynayabileceğini düşünenlerdenim. Ama Barcelona maçı aslında tabii ki hedef karşılaşma. Şöyle de düşünmek lazım. Şampiyonlar Ligi sadece kulüpler için değil, oyuncular için de çok ciddi bir vitrin. O vitrini kaçırmak istemiyor oyuncular. Gayet de doğal, gayet de haklılar. Hani en üst düzey turnuva diyebileceğimiz en üst düzey organizasyonda yer almak, orada sahneye çıkmak bütün oyuncuların hayali ve isteğidir mutlaka. Hı hı. Onun için de önceliğin Barcelona olacağını söyleyelim. Ama unutmayalım, bence Kasımpaşa maçında oynayacak diye düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçını oynayarak maç kondisyonunu da biraz daha farklı bir noktaya getirmesi gerekiyor. Bunu da vurgulayacağım. Ayrıca bir önemli nokta daha var. Kasımpaşa'yı da böyle hani nasıl olsa kazanacağımız bir maç gibi de düşünmemek gerekiyor. Bu sezonun iyi başlayan ekiplerinden biri Kasımpaşa.
1: Evet, aynen öyle. Şu anda ligin namağlup tek takımı Kasımpaşa. Devam edelim şimdi. Esas gündem maddelerimize geri dönelim. Milli takıma dönelim. Gazetelerde çok sık gördük ki Fransız basınında da ben bunu sık sık gördüm. Özellikle L'Équipe kaynaklı haberlerde. Fransa kazandı ama hem Kylian Mbappé'yi kaybetti hem de Zidane'la çıktığı ilk maçta zar zor kazandı ifadeleri vardı. Haksız değiller çünkü gerçekten de puan alabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Talihsizlikler yaşadık ve en çok da forvetsizlik sıkıntısını hissettik dönem dönem. Şimdi bir sonraki hedefimiz İtalya maçı. Yarın İtalya karşısına çıkacağız. İki kaybeden takım karşı karşıya gelecek. Yarınla ilgili çözmemiz gereken en önemli problem ne? Ve İtalya karşısında galibiyetin anahtarı ne olur?
0: Evet, şimdi İtalya-Belçika maçını da tabii izledim.

O doğrultuda tabii İtalya kendi evinde oynadığı için aynı şeyleri söylemek mümkün olmasa da yine de bir oyun karakteri olarak üzerinde konuşacağımız konular var. Öncelikle Fransa maçı tabii L'Équipe Avrupa basınını ben de takip ettim. Tabii ilk maçı Zidane'ın çok kolay değil. Oyunculara kendi oyununu dikte ettirmeye çalışıyor. Ancak bir gerçek var. Ben o Dünya Kupası'ndan ya da Fransa'nın genel kimliğinden uzak bir görüntü gözlemlemedim. Onu özellikle söylemem lazım. İşte Mbappe'nin varlığı ve yokluğu Fransa için çok değerli. Yani belki Mbappe'nin golden sonra devam etmesi başka şeyler de oluşturabilirdi. Yani açık alanda yakalandığımız pozisyonlar farklı bir noktaya getirebilirdi bizi. Yani orası için Mbappe çok değerli bir oyuncu. Nasıl ki bizim için Arda Güler o anlamı taşıyorsa, onlar için de Mbappe çok farklı. Evet, çok önemli Dembele'ler var, Olise'ler var, Barcola'lar var ama yani hepsi bir şekilde bir Mbappe ve değil, onu özellikle söylemek lazım. Onun kaybı onlar için çok büyük bir sıkıntı oluşturdu ki şimdi bu maça döndüğümüzde yani bizim özellikle oynadığımız Fransa maçını berabere bitirseydik acaba ya hak etmediler beraberliği denir miydi? Bence denmezdi. Yani bu maçta beraberliği alabilecek pozisyonları ürettik. Onu özellikle söylememiz lazım. Ama eksiklerimizi de çok net bir şekilde hissettik. Yani eksiklerimiz Hakan Orkun, yani Fransa'yı eğer yenmek istiyorsanız ya da Fransa'dan puan almak istiyorsanız orta alanınızın çok güçlü ve dinamik olması gerekiyor, atletik olması gerekiyor. Yani sizin orada geçirgenlikle ilgili sorun yaşadığınız andan itibaren Fransa'nın nasıl çabuklaştığını ön alanda golde de gördük, bir iki pozisyonda da gördük. Ama şunu da söylemek lazım, bütün buna rağmen söyleyeceğim cümle aslında iyi bir oyun kurgusuyla, planıyla da sahaya çıkmıştık ama işte bu noktada işte Mbappe gibi bir oyuncuyu durdurmak kolay olmuyor. Ya da geçişlerden bir tane iki tane verdiğiniz anda onların cezasını kesebilecek bir kadroya sahipler. Onu özellikle vurgulamam lazım. Burada bizim sorunumuz Mbappe'yi destekleyen etrafında oyuncu topluluğu varken biz Arda Güler'i destekleyecek oyuncu topluluğunu oluşturamadık. Bizim en büyük sorunumuz sorduğun o soru bu. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu, Orkun Kökçü'yü çok net bir şekilde aradık. Kenan Yıldız'ı adam eksilten oyuncu olarak çok net bir şekilde aradık. Yani yerlerini oynayan oyuncular, yanlış anlaşılmasın, mücadele etmedi demiyorum. Çok üst düzey bir mücadele vardı. Yani özellikle istekleri çok üst düzeydeydi. Ama tabii belli noktalarda sınırlı kalıyor. Bir Hakan gibi box to box oynayan bir oyuncuya ihtiyacımız çok net. Kenan gibi adam eksilten oyuncu çok önemliydi. Orkun'un o ofansif noktalardaki girişimleri, şutları, onlara hep ihtiyaç duyduk. O nedenle sıkıntı yaşadık. Şimdi dönelim tabii ki senin sorunun bir başka tarafına, İtalya maçına. İtalya-Belçika maçında neler gördük? İtalya takımının nasıl oynadığına baktığımızda bizi yine Mbappe gibi bir sıkıntı bekliyor. O da Cambiaghi'den bahsedeceğim. Cambiaghi sol kenarı müthiş işleten bir oyuncu. Belçika maçında gözlemledik ve onun getirdiği toplar Moise Kean'le oluşuyor. Bir kere bu bağlantıyı kesmemiz lazım. Yani İtalya'da. Ha, şöyle bir gerçek var. Şimdi İtalya'da baktığımızda Belçika maçındaki gibi kendi evinde oynadığı, İtalya'da oynadığı gibi oynayacağını beklemekte çok fazla iyimserlik olur. Biraz daha o öne doğru oynayıp orta alanla savunması arasındaki bağlantının kopukluğunu ortadan kaldıracaktır. Biraz daha yaklaştıracaktır bir ve ikinci bölgeyi. Onun için de Belçika'nın bulduğu geçişleri biz bulamayacağız büyük bir olasılıkla, onu söyleyeyim. Çünkü şöyle söylemem lazım, o geçişler ve orta alanı savunma içerisine sokarak attığı şutlar, çektiği şutlar, hani kelimenin tam anlamıyla Donnarumma fazla mesai yaptı o gün. Yani herkesin oynadığından fazla oynamak zorunda kaldı. Ama orada dikkat etmemiz gereken, tabii Esposito'ya dikkat etmemiz lazım. Gerçekten önemli o manada ve sol kenar ataklarına çok dikkat etmemiz lazım. Yalnız bir önemli nokta var. Tabii ki her takımın avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Onu da vurgulamak lazım. Öne çıktıklarında geçişte arkada pozisyon veriyorlar. Kolay şut pozisyonu veriyorlar. Bunlar tabii bizim dikkat etmemiz gereken
onların hassas

0: kaybetmek istemeyecekler. En az beraberlik evet. isteyecekler. Bu bizim handikapımız. Onu söyleyelim. Yani Belçika'ya oynadıkları gibi oynamalarını beklemiyorum. Ama zaman zaman bunu yaptıklarında arkada kalan boşlukları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bir sorun daha vardı. Onu da söyleyeyim. Santrofor yani santroforsuz oyun. Yani biz bundan kurtulmamız lazım. Yani ne pahasına olursa olsun kurtulmamız lazım santroforsuz oyundan. Maalesef teknik direktörümüz çok statik bir teknik direktör. Yani alıştığı bildiği oyuncular ve alıştığı bildiği oyunla götürmeye çalışıyor. Şu ana kadar zaman zaman başarılı oldu ama zaman zaman başarısız oldu. Bunu değiştirmek gerekiyor. Bunu özellikle söylemek lazım. Bir B planı, bir C planı oluşturmamız lazım. Bu santroforsuz oyun bizi can sıkıcı noktalara getirdi. Onu da unutmamız lazım. Biz Kerem'den santrofor olmasını bekledik. Barış'tan santrofor olmasını bekliyoruz şimdi. Bunlar yanlış. Ha şunu söyleyebilirler. Santrofor mu var? Yani en azından yani Deniz Gül var, Enet var. Yani birilerini bulabiliriz yani. Ama biz bunu seçmediğimiz için de santroforsuz oyunu seçiyoruz. Santroforsuz oyunu seçince de böyle biraz sıkıntı yaşıyoruz gol bölgelerinde. Oynatacağız ki güven kazansınlar, oynatacağız ki kendileri de oynayacaklarına inansınlar. Yani 10 dakika, 15 dakika belki oynarım demeyecek. Deniz Gül kenarda bekliyor, Barış Alper santrofor oynuyor. O zaman tamam zaten, mesele yok. Yani o Deniz Gül'ün bize katkı verme olasılığı azalıyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet Halim Numaç, çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınıza, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yeniden iyi pazarlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan turkuaz medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bugün de yine birbirinden güzel, birbirinden keyifli mücadeleler var. Bence ve bence eminim ki bütün kamuoyu aynısını düşünüyordur. Bugünün en dikkat çeken maçında Norveç ve Portekiz karşılaşacak. Bir tarafta Erling Haaland, diğer tarafta ise Cristiano Ronaldo var.

Uluslar Ligi gruplarında ikinci maçların heyecanı başlıyor. Birbirinden keyifli ve rekabetçi karşılaşmalar A Spor ve A Haber ekranlarında futbol severlerle buluşuyor. A Ligi ikinci grubunda günün ilk karşılaşmasında Sırbistan Hollanda'yı ağırlayacak. İlk maçında sahasında Yunanistan'a son dakika golüyle kaybeden Sırbistan, taraftarı önünde ilk galibiyetini arayacak. Hollanda ise Almanya karşısında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Belgrad'da 3 puanla tanışmak istiyor.

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Simon Marciniak yönetecek. Belgrad'daki zorlu randevu A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Yunanistan'ı konuk edecek. Sahasındaki ilk galibiyetini hedefleyen Panzerler 3 puanla yola devam etmek istiyor. Son dönemde genç oyuncuların da katkısıyla çıkışa geçen Yunanistan'sa güçlü rakibi önünde grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Augsburg Arena'da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 21.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün bir diğer vitrin karşılaşmasındaysa Norveç'te Portekiz kozlarını paylaşacak. A Ligi 4. grubunda yer alan iki takım da turnuvaya galibiyetle başladı. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederken Portekiz Galler'i 1-0'lık skorla geçti. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarında.

0: ardından canlı yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği randevuda gözler Haaland ve Ronaldo'nun performansında olacak.
1: İrlanda milli takımının kalecisi Bazunu İsrail'le oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında forma giymeme kararı aldı.
2: İrlanda'nın kalecisi Gavin Bazunu İsrail maçlarında oynamayı reddetti. 24 yaşındaki flebekçisi bugün ve 4 Ekim'de tarafsız sahada oynanacak Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giymeyeceğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bazunu, ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum, ifadesini kullandı. Genç kaleci, kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum, mesajını paylaştı. İrlanda milli takımı teknik direktörü Hamish Hargreaves da İsrail'le karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz" demişti. İrlandalı futbolcular Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına İsrail'le oynanacak Uluslar Ligi maçında siyah kol bandı takmayı planlıyor.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde amirli futbol takımımız ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu geçtiğimiz günlerde, hatırlayacaksınız. Fransa'ya galibiyet golünü atan Kylian Mbappe'ydi. Yıldız futbolcu golünü attıktan hemen sonra sakatlanarak kenara gelmişti. Fransız futbolcunun sağlık durumu belli oldu.
0: Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor. Kocaeli'de oynanan Türkiye-Fransa maçında takımının galibiyet golünü 54. dakikada atan ve sakatlanan yıldız oyuncu karşılaşmaya devam edememişti.
3: Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike Mbappe. Popalarda.
0: Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Mbappe'nin sakatlığı sebebiyle takımının kalan maçlarında oynayamayacağı ve tedavisi için Real Madrid'e döneceği belirtildi. Milli takımın başındaki ilk sınavına Türkiye karşısında çıkan Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da Mbappe dizinden sorun yaşadı. Maalesef diğer maçlarda kadroda olamayacak dedi. Fransa pazartesi günü Belçika ile deplasmanda karşılaştıktan sonra 2 Ekim Cuma günü İtalya'yı konuk edecek. Zidane'ın ekibi 5 Ekim'de ise Belçika'yı ağırlayacak. Horozlar bu maçlarda Mbappe'den faydalanamayacak. Kylian Mbappe kaydettiği 67 golle Fransa milli takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.
1: Şimdi dış basından kulüp gündemleriyle devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig'de Manchester City krizi yaşanıyor değerli izleyenler. İngiliz kulübünde bir mali soruşturma gerçekleştirildi. Manchester City'nin geçtiğimiz dönemlerde finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 100'ü aşkın soruşturma dosyası var ve eğer Manchester City bunlardan suçlu bulunursa birçok şampiyonluğu elinden alınabilir.
0: İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester City tarihi bir suçlamanın ardından büyük cezalarla karşı karşıya. Premier Lig'de finansal kuralları ihlal ettiği iddiasıyla 2023 yılında hakkında soruşturma açılan kulüp 115 maddelik suçlamaya konu olmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre City bu 115 suçlamanın biri hariç tamamında suçlu bulundu. Bundan sonraki ihtimaller arasında astronomik para cezası, puan silme ve küme düşme gibi tarihi cezalar bulunuyor. Puan silme cezasının önceki sezonlara uygulanması halinde kazanılan şampiyonluklar da tehlikeye girmiş oluyor. Premier Lig yönetimi Manchester City'ye 14 yıllık süre içerisinde defalarca mali kuralları ihlal etmek ve işbirliği yapmamakla suçluyor. Dava konularının içerisinde sahte sponsor gelirleri, teknik direktör ve oyuncuların yanlış maaş bildirimleri, detayların gizlenmesi gibi

0: Maddeler var. Usulsüzlük ve ihlal iddialarını sert şekilde reddeden City yönetimi ise gizlilik kuralı bulunan sürecin devam ettiğini ve yıllardır gerekli prosedürlere uyulduğunu belirtiyor. Manchester City'nin 2011-2014 arasında kazandığı iki şampiyonluğun ardından altın dönemini yaşadığı 2017-2024 yılları arasında Pep Guardiola ile 6 Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası gibi zaferleri bulunuyor. Manchester City'nin temize gitmeye hazırlandığı davanın sonucu aleyhte kesinleşirse verilecek cezalar dünya futbol tarihine rekor olarak geçebilir.
1: Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Fredrik Mitsjö 33 yaşında futbola son verdi.
2: Eski Galatasaraylı futbolcu Fredrik Mitsjö 33 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Norveçli oyuncu yaklaşık 2 yıldır uzak kaldığı sahalara geri dönemedi ve futbolu bıraktığını açıkladı. Sakatlığının ardından yeniden forma giyebilmek için uzun süre çalıştığını belirten Mitsjö, vücudunun istediği karşılığı vermediğini belirterek, yaklaşık 2 yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama zamanının geldiğine karar verdim, dedi. Kariyerinin böyle sona ermesinin hayal etmediğini kaydeden Norveçli futbolcu, yaşadığı deneyimlerden dolayı gururlu ve minnettar olduğunu söyledi. Mitsjö kariyeri boyunca birlikte çalıştığı takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine, taraftarlara ve ailesine teşekkür etti. Rosenborg ve AZ Alkmaar formaları giyen Mitsjö, 2022 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Norveçli oyuncu, Adana Demirspor'a attığı kritik golle hafızalara kazınmıştı. Norveçli orta saha Galatasaray sonrasında Pendik Spor ve Eyüpspor formaları da giydi.
1: Euroleague'de açılış haftası sona erdi. Kazanan tek Türk takımı Fenerbahçe tarafın oldu.
0: Euroleague'de ilk hafta olmasına rağmen inanılmaz maçlar oynandı. Son toplar can yaktı. 3 temsilcimizin mücadele ettiği Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin kazanırken Beşiktaş ve Anadolu Efes dramatik mağlubiyetler yaşadı. Sarı lacivertliler açılış maçında Virtus Bologna'yı konuk etti. Hücumda sorun yaşayan ve maç boyunca 3 sayı çizgisinden %14.3'lük çok düşük bir yüzdeyle isabet bulan Fenerbahçe ilk 3 çeyrekte maçı koparamadı. Rakibini durdurmakta zorlanan Yasikevicius'un öğrencileri son 10 dakikaya 59-56 önde girdi. 4. çeyrekte 64-63 geriye düşen temsilcimiz yıldız isimleri Talen Horton Tucker ve Wade Baldwin'le maça tutundu. Horton Tucker'ın inanılmaz turnikesiyle birlikte başlayan sekans Wade Baldwin'in orta mesafesiyle bitti. 78-68'lik skorla kazanan sarı lacivertlilerde yeni transfer Braxton Case 22 verimlilikle bu alanda takımın en başarılısı oldu. 11 sayı 10 reboundla double-double yapan Case'e Talen Horton Tucker 13, Wade Baldwin ve Shaman Shields 12'şer sayıyla destek verdi. Fenerbahçe Tarfin çift maçın yaşanacağı önümüzdeki hafta Bayern Münih ve Dubai basketbolu ağırlayacak. 13 yıllık Euroleague özlemini sonlandıran Beşiktaş Valencia'yı konuk etti. İlk yarı iki takımda kolay sayılar bulurken soyunma odasına Valencia'nın 54-51'lik üstünlüğüyle gidildi. TJ Shorts'u durduramayan Beşiktaş son çeyreğe 10 sayı geride girdi. Son 10 dakikada Connor Morgan ve Anthony Brown'ın üçlükleriyle geri dönen Olimpijevic'in öğrencileri bitime 4 dakika kala 5 sayı öne geçti. Valencia ise yeni transferi Nikola Mirotic'in 5-0'lık serisiyle önce geri döndü. Sonra TJ Shorts'un orta mesafesi ile maçı 96-94 kazandı. Son saniyelerde maçı kazanma fırsatını değerlendiremeyen temsilcimiz de Noble ve Omori'yi 17'şer sayıyla oynadı. Maçın adamı ise Valencia forması giyen TJ Shorts oldu. 26 sayıyla ilk haftanın en skorer ismi olan başarılı oyun kurucu maçı takımına getirdi. Beşiktaş gelecek hafta Maccabi ile deplasmanda Barcelona ile evinde oynayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e açılışı Barcelona deplasmanında yaptı. Maça inanılmaz başlayan lacivert beyazlılar

0: ilk çeyrekte 19-4'lük üstünlük yakaladı. Ancak İspanyol ekibi ikinci periyotta Biruzeya'nın inanılmaz performansıyla soyunma odasına 45-44 önde gitti. Üçüncü periyotta Mike James'le iyi oynayan temsilcimiz son çeyrek öncesi 4 sayılık avantaj elde etti. Son 2 dakikasına kafa kafaya girilen maçın kırılma anlarını iyi oynayan Barcelona mücadeleyi 89-82 kazandı. Lacivert beyazlılarda Mike James 22 sayı 5 asistle en başarılı oyuncu olurken Barcelona'da Brusea 20, Kevin Panther 19 sayı ile etkili bir performansa imza attı. Anadolu Efes Real Madrid'i konuk ettikten sonra Kızıl Yıldız deplasmanına gidecek. İlk hafta Yunan ekipleri üst düzey performansa imza attı. Son şampiyon Olympiakos, Baskonya'yı deplasmanda 106-89 yenerken Sasha Vezenkov 30 verimlilik puanı yaptığı maçı 22 sayıyla tamamladı. Kendrick Nunn ve Nigel Ace Davis'ten yoksun Panathinaikos ise Paris basketbola parkeyi dar etti. 31-17'lik ilk çeyreğin ardından maçı kapatan Jelko Obradovic'in öğrencileri karşılaşmayı 91-72 kazandı. Haftanın maçı ise Dubai'de oynandı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Süper Kupa'da eğlendiği ve şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'e karşı rövanşı aldı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Wright McKinley son sözü söyledi. Birleşik Amerikalı 51 saniye kala bulduğu üçlükle maçı takımına 78-77 kazandırdı.
1: Türk boksu Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde etti değerli izleyenler. Olimpik kadın boks milli takımı Avrupa şampiyonu oldu.
0: Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular tarihi başarılara imza attı. İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen şampiyonada Türkiye toplamda 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihinin en iyi şampiyonasını geçirdi. Kadınlarda milli takım Buse Naz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Havva Nur Ketüda altın, Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer ve Nurselen Yalgettekin'le bronz madalya aldı. Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar altın, Semih Gümüş ve Samet Gümüş bronz madalya kazandı. Türkiye ağır sıklette tarihinde ilk kez altın madalya sevinci yaşadı. Türkiye hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde etti. 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya alan Türkiye, Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarı yaşadı. Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Sürmeneli şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.
1: Avrupa boks şampiyonasında tarihi bir başarıya imza atan 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan sporcularımız yurda döndü ve açıklamalarda bulundu.
2: Elimizden geleni yaptık. Turnuva bizim için güzel geçti. Kadınlar halinde Avrupa şampiyonuyuz. Gururla söyleyebilirim. Ve çok iyi performanslar sergiledi. Bu da 2028'in göstergesi olsun. Her şey güzel gidiyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de bize inancınızı kaybetmeyin ve yola devam edelim. Turnuvanın en iyi boksörü seçildim. Ya bizim takımdan kim alırsa alsın aynı mutluluğu yaşayacaktım gerçekten. Mutluyum. Dedim, orada da söyledim, geri dönüşümüzün imzası olsun diye. Son zamanlarda çok yenilgi yaşıyordum. Psikolojik olarak iyi değildim. Kendimi, inancımı kaybediyordum ve kaptanımız Buse Naz Çakıroğlu, takım arkadaşlarım ve hocalarımın, federasyon başkanımın bana güvenciyle beraber kendimi toparlama, kendime inanma şeyine girdim. Onlar aklıma geldi. Herkes pes edebilir ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Dünya Şampiyonası'nda Liverpool'da yenildiğimde de paylaştığım bir söz vardı. Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz diye. Hala söylüyorum. Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Pes etmeyeceğiz. Bizim takımın kimse pes etmez. Yani kimse bırakmaz. O yüzden elimizden ne geliyorsa o varış çizgisini geçene kadar bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için, şehitlerimiz için, Türk kadın için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
3: Oldukça mutluyuz. Ülkemize böyle güzel bir başarı.

0: döndüğümüz için hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi biraz dinlenip keyfini çıkarıp hazırlıklara yine devam edeceğiz. Hedefimiz olimpiyatlar. Los Angeles'ta da yine aynı performansı göstermek istiyoruz Esra ablamla birlikte. Takım halinde de kürsüdeydik biliyorsunuz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Fenerbahçe kulübü olarak da çok büyük bir başarı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
1: İlk 19 yaşımda ilk büyüklerim altın madalyayla ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. İstiklal maaşımızı okuttum. Her uluslararası turnuvaya gittiğimde her zaman altın madalya için savaşıyorduk. Hep altın madalyayla döndüm ülkeme. Bundan sonraki hedeflerim de aynı şekilde altın madalyayla dönmek. Bizi destekleyen takım arkadaşlarıma, baş antrenörüme, hocalarıma, federasyon başkanımıza hepsine çok teşekkür ederim.
2: Büyük bir gurur, bu kelimelerle anlatacak bir şey değil. Çok mutluyum, çok gururluyum. Büyüklerde, elitlerde ilk maç Avrupa şampiyonamdı. Burada şampiyon olmak nasip oldu. Takım halinde ikinci olduk. Erkeklerde 3 madalya aldık. 2 gümüş, 2 bronz, 1 altın. Bu altın nasip oldu işte. Çok güzel bir duygu benim için. Çalışıyoruz Ocak ayından beridir. Yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptık, güzel emekler verdik. Ve Allah'ın izniyle çok şükür karşılığını aldık, şampiyon olduk. Bu yılın son turnuvasıydı. Güzel kapattık yılı. Allah'ın izniyle 2027'de dünya şampiyonası var. Orada da çok güzel bir şekilde şampiyon olarak, yani daha çok altın madalya getirerek takım halinde tekrardan şampiyon olmayı diliyoruz.
3: Bu haberle birlikte Sabah Sporu'nun sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Veda ederken Türkiye-Fransa'nın maç özetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
4: Spor Radyo.
5: Reklam.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Reklam.
4: A Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 27 Eylül 2013 yılında ünlü sanatçı, tiyatrocu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
7: Umran Oto Ekspertiz.
9: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sahada çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Kevin Schade ilk saniyelerde etkili geldi Almanya. Schade çevirdi. Ceza sahasında Adeyemi bıraktı. Schade. Schlotterbeck. Baskı var. Jonathan Tah. Top kaybı. Taçı Hollanda kullanacak. Görüntüde Brian Brobbey vardı. Sunderland'de çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Manchester City'ye karşı hat-trick yaptı. Brian Brobbey, o da Hollanda'nın

0: önemli kozlarından birisi olacak ve Jürgen Klopp, az önce de Xavi Hernandez ekrana yansıdı. İki teknik adam. Somerville yerde, oyun devam ediyor. Devam dedi Alejandro Hernandez. Nathaniel Brown gitmeye çalıştı ama müdahale geldi. Baskı var. Almanya topu kazandı. Brown pasını aktardı. Amiri'den pas. Almanya etkili geldi. Meça savunma kapanmaya çalıştı. Ceza sahasında Adeyemi çekti soluna. Şimdi sağına Adeyemi. Top dışarıda. Van Dijk de oradaydı. Out. İyi başladı. Önde başladı Almanya.
1: Evet, az önce Brobi'den bahsettim Ömer. Benim de çok dikkatimi çeken, fizik olarak çok üst düzey bir oyuncu. Çok kuvvetli. Son dönemdeki en önemli, en formda pivot santraforlardan biri.
0: Brian Brobi hocam, Dünya Kupası'nda İsveç maçında ikinci golü attığında Hollanda'da Dünya Kupası tarihinde 100 gole ulaşan 8. takım olmuştu. Hollanda tarihinde Brobi'nin artık böyle bir yeri de var.
1: Fiziği biraz Lukaku'yu da andırıyor Fenerbahçe'deki.
0: Taç kullanıldı. Meça, Adeyemi, Joshua Kimi, Schlotterbeck, Kevin Schade. O da kadrodaki birçok Freiburglu'dan bir tanesi. Hem Freiburg'da oynayan hem de Freiburg altyapısından çıkan birçok isim var Almanya'da. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile final oynamıştı Freiburg ve birçok ismi de bugün kadroda görüyoruz. Brown. Kimi. Troy. Adeyemi. Meça, Adeyemi. Jonathan Tah. Kimmich'ten Tah'a. Topa sahip olarak başladı Almanya. Schlotterbeck, uzun bir top. Adeyemi, Havertz pas bekliyor. Meça, kanatta Havertz. Troy önü istedi. Troy ceza sahasında çevirdi. Savunma dikkatli. Dumfries. Almanya Tah devam edecek. Jonathan Tah. Meça maçın başıyla birlikte çıkmakta zorlanıyor Hollanda. Kai Havertz baskı vardı. Top şimdi Troy'da. Havertz. Adeyemi yaklaştı. Adeyemi. Merkeze gitti Adeyemi. Joshua Kimi. Jonathan Tah. Schlotterbeck. Tah ve Schlotterbeck. İki stoper de şu anda Hollanda sahasında. Kevin Schade çekti sağına. Schade. Boşluk arıyor Almanya. Kimmich'ten pas. Nathaniel Brown. Kimmich. Uzun bir top. Adeyemi. Ceza sahasına girdi. Adeyemi. Meça. Adeyemi karşılayan Van de Ven. Meça. Jonathan Tahtan. Schlotterbeck'e. Yine uzun gönderdi Schlotterbeck. Troy. Troy pasını aktardı Amiri. Savunma dikkatliydi. Uzun bir aradan sonra topa dokundu Hollanda ve şimdi kontra şansı Somerville. Somerville, yanında Brown var. İki hızlı oyuncu. Brown ters kademede. Somerville, Meça da geldi oraya. Somerville faulü yaptı.
1: Somerville'de özellikle hücum geçişlerine inanılmaz etkili bir oyuncu Ömer. Çok süratli, gerçekten açık alanda inanılmaz etkili. İlk adımı çok hızlı, patlayıcı gücü, çalım yeteneği olan bir oyuncu. Belki de Hollanda'nın şu kadrodaki en tehlikeli kontra silahı.
0: O da bu sezon El Hilal'e transfer oldu ki Roma'ya transferi çok konuşuluyordu. Son anda El Hilal'e imza attı. Meça. Meça baskı altında. Jonathan Tah. Schlotterbeck. Faneke'den kalecisi Verbruggen'e baskı var. Van Dijk Adeyemi, top ona çarptıva tacı kullanacak Hollanda. Van Dijk'ın da hocam Dünya Kupası'ndan sonra belki milli takımdan affını isteyeceği konuşuluyordu ama Xavi Hernandez onunla yola devam etmeye oldukça istekli ki sanıyorum böyle bir oyuncuyu da kimse bırakmak istemez. Ama ilginç bir basın toplantısı yaptı. Az sonra detaylarını da aktarırız.
1: Çok önemli bir lider oyunculuğunun yanı sıra.
0: Top Hollandalı oyuncularda kaldı. Reinders pasını aktardı. Somerville, Hollanda etkili geliyor. Somerville yaptı ortayı. Ter Stegen. Önce solda sonra sağda. Hollanda Somerville'le etkili olma çabasında. Joshua Kimmich.
1: Hollandalı oyuncular merkezi çok iyi kapatıyor görüyorsun Ömer. Tamamen kenarlara yönlendiriyorlar Almanya'yı.
0: Brown. Pasta isabet yok. Faneke yakın. Verbruggen, Faneke. Ryan Brobbey. Brobbey topu saklayamadı. Aslında iyi yaptığı işlerden bir tanesi ama hemen merkezde baskıyla topu kazanıyor Almanya. Kevin Schade. Schade şöyle bir baktı. Top hala onda. İki oyuncu karşısında. Schade çizgiyi kullanacak ama müdahale geldi. Somerville yerde, karar faul. Schlotterbeck faul yaptı. Hocam ne dersin Almanya'nın yeni forması için ya da veda forması için diyeyim ben ona.
1: Klasik o bildiğimiz, hep gördüğümüz Almanya formasından çok farklı. Ben çok alışamadım.
0: Yani her yere giyilir gibi. Çok beğendim. Faneke. Brobbey. Jonathan Tah yakın. Troy. Ter Stegen. Uzun gönderdi. Ter Stegen. Schade. Kai Havertz. Schade koşuyu attı. Havers ilk etapta pasını aktaramadı ama sonra bir deneme daha. Müdahale Faneke'den. Verbruggen. Eğer yanlış görmediysem Bert van Marwijk ekrandaydı. Hollanda'nın eski teknik adamlarından. Ve Hollandalı genç oyuncular tabii şöyle aktarayım oyunun durduğu anda üst üste gelen iki karede önemli bir bağlantı var. Hollanda etkili geliyor. Sol kanadı kullanacak portakallar. Ceza sahasında tehlike olabilir. Şut şansı, vuruş geldi ama etkili değil. Out. Değerli izleyenler az önce Bert van Marwijk ekrana yansıdı. Hollanda'nın eski teknik adamlarından, sonrasında da bugün yedek kulübesinde olan Van Bommel, Belçika'nın da teknik direktörü olan Van Bommel'in oğlu Van Bommel ekrana geldi. O da bugün kulübede Ruben Van Bommel ve Bert van Marwijk'ın eşi de Van Bommel'in aynı zamanda annesi. Gol şansı Brobbey karşı karşıya pozisyonda, yerde kaldı penaltı beklentisi. Alejandro Hernandez devam dedi. Ryan Brobbey'e atılan pas Somerville. Dengeyi sağlayamadı Brobbey. Jonathan Tah'la mücadelesi. Gözler Alejandro Hernandez'e çevrildi ama oynayın dedi Hernandez.
1: Somerville backstopper arasında müthiş topla buluşup çok güzel bir pas attı araya. İyi de bir koşu ama dengesi bozuldu. Bakalım bir penaltı veya farklı bir şey çıkacak mı ama sanki ben çok net bir dokunuş görmedim. Bilmiyorum Ömer sen ne dersin?

0: Sanıyorum ki devam edeceğiz hocam. Zaten o yönde de bir işaret geldi. Dumfries uzun kullanacak. Top ceza sahasına indi. Van Dijk. Vuruş geldi. Savunmaya da çarpan top. Bir penaltı beklentisi daha. Gözler yine Hernandez'e. Korneri işaret etti. Alejandro Hernandez. Üst üste iki penaltı beklentisi. Burada Reinders vurdu. Jonathan Taha çarpan top. Hemen Hollandalı oyuncular Alejandro Hernandez'e baktılar. Bu az önce Broby ile Hollanda'nın penaltı beklediği an. Sonrasında bir pozisyon daha, iki pozisyonda da devam dedi Hernandez. Ve bir başka Hernandez, Xavi Hernandez'in de penaltı beklentisi ekrana yansıdı.
1: İki pozisyonda temiz gibi gözüküyor.
0: Bekliyoruz. Del Cerro Grande var VAR odasında. Devam dedi Hernandez. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Jürgen Klopp'u eski bir öğrencisi üzüyor. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da Hollanda öne geçiyor. Tijani, Reinders, ön direğe orta. Van Dijk yükseldi. Ter Stegen boşa çıktı. Top ağlara gitti. Virgil van Dijk'in golüyle Hollanda öne geçti ve işte Xavi Hernandez'in mutluluğu. 97. milli maçında yakında muhtemelen dalya diyecek Virgil van Dijk Hollanda'yı öne taşıyor.
1: Çok güzel kesti Reinders. Orada van Dijk iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Az önce van Dijk'tan bahsediyordun. Hoca oynamasını istiyor diyordun. Yine burada da çıktı. Maçın başında kornerden golü attı. Az çok da boş kalmış Ömer. Yani Van Dijk gibi oyuncu.
0: İlk gol inceleme altında. Şimdi tabii tekrar tekrar bakmakta fayda var. Burada acaba Broby'nin Ter Stegen'e olan bir müdahalesi ya da bir engellemesi var mı diye sanıyorum. Ona bakılıyor olsa gerek hocam.
1: Bence de
0: ve
1: ona
0: evet,
1: bakılıyor.
0: Ekrana geldi. İzleyecek Alejandro Hernandez. Sanıyorum burada evet bir offside incelemesi de yapılıyor olabilir. Yo, vurduğu anda ya yani galiba faul var mı yok mu diye bakılıyor. Hani acaba ilk başta bir offside olabilir mi dedim ama zaten vurduğu anda offside pozisyonda değil Broby. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Hayır. Hayır, gol iptal. Ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor değerli izleyenler. Burada Broby'nin kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Del Cerro Grande'den bir uyarı gelmişti. Pozisyonu izledi Alejandro Hernandez. Gol iptal etti. Oyunda yeniden başlıyor. Biraz tartışılacak bir karar olabilir bu.
1: Pozisyon almada da ciddi hatası vardı ama orada Van Dijk'te. Bu iptalden bağımsız. Eğer gol sayılmış olsaydı çok kolay bir gol yemiş olacaktı Almanya. Çünkü kornerde ilk önlem alacağınız oyuncu Hollanda'ya karşı Van Dijk'tir. Van Dijk bu kadar rahat topla buluşturulup vurulmamalıydı.
0: Sağ kanadı kullanacak Hollanda. Broby'den pas. Somerville ceza sahasında ama bayrak havada offside.
1: Yalnız Ömer ilk 16 dakika itibariyle bence sahanın en iyisi Somerville.
0: Hem sağda hem solda hem her pozisyonun içerisinde hocam.
1: Çok etkili, merkezleşebiliyor, çok mobil, bir de aşırı atlet. Ciddi derecede

0: Rakipler için bir karın ağrısı oluşturacak profil.
1: Amiri, Timber dokundu. Yeniden top aldı Timber. Robbie hareket denemedi. Schlotterbeck gelişi güzel bir vuruş.

Timber. Havertz'le mücadelesi. İki oyuncunun arasında Timber kaybetmedi. Sonrasında bir faul kararı. Troyer'de Gakpo'nun da itirazı var. Van Dijk o da o noktada. Son birkaç dakikadır Alejandro Hernandez'e çok aynı noktada değil Hollandalı oyuncular ve taraftarlar.

0: Schlotterbeck, Brown, Van Dijk. Taçı Almanya kullanacak.
1: Almanya oyun kurarken Kimmich derine gelip topu almaya çalışıyor ama adam markajlı tamamen Kimmich'in topla buluşmasını engellediği için Almanya mecbur beklerden oyun kurmaya çalışıyor ama o da yeterince etkili olmuyor.
0: Adeyemi, Van Eke ve Van de Ven. Van de Ven oradaydı. Çizgide mücadeleye devam etti Van de Ven. Top çıktı kararı. Tacı Almanya kullanacak. Adeyemi, Schlotterbeck. Reinders dokundu. Taç yine Almanya'nın. Top kaybı Hollanda'da. Felix Mecha. Brown alamadı. İyi müdahale Dumfries'den. Dumfries uzun gönderdi. Ter Stegen çıkmadı, kararsız kaldı. Göğsüyle indirilen top ama Broby bir adım geride kaldı. Büyük hata Gakpo. Pas bekliyor Somerville ama hemen kapattı orada Troy. Somerville göremedi orada arkadaşını. Dumfries baktı içeriye, etkili orta. Savunmada müdahale. Van Eke. Van Dijk. Van de Ven. Timber. Cody Gakpo, Troy'un üzerine gitti. Gakpo pas, Reinders müthiş ver kaç. Gakpo çevirdi, Jonathan Tah. Troy çıkamadı Almanya. Bu dakikalarda Hollanda baskısı var. Dumfries. Van Eke'den Van Dijk'a. Van de Ven. Timber, Gakpo, Troy karşısında, Cody Gakpo, Gakpo'dan orta, Broby'ye gelmeden Schlotterbeck, corner. Sağda Somerville, solda Gakpo'yu şu ana kadar etkili kullanan bir Hollanda var.
1: Hollanda ufak ufak ağırlığını koymaya başladı maça.
0: Reinders kullanacak. Van Dijk yine olağan şüphelilerden bir tanesi. Robby ile orada Kimi arasında bir ikili mücadele ve Van Dijk'la Alman oyuncuları uyardı Alejandro Hernandez.
1: Tabi bu sefer o kadar rahat bırakmıyorlar Van Dijk.
0: Pasa başlattı Hollanda. Reinders kesti içeriye.

0: Van Dijk uzaklaştıran Havertz. En geriye top Verbruggen'e kadar geldi. Mecha. Mecha savunmanın arkasına doğru Şate. Oyunu durdurdu ve sarı kartını çıkarıyor. Hernandez. Timber sarı kartı gördü. Havertz ve Timber bu müdahaleden sonra sarı kart çıktı Timber'a.
1: Çok net bir kart. Biraz daha şiddetli olsa kartın rengi bile değişebilirdi.
0: Yani futbolda hocam sarı ile kırmızı arasında bir kart hani oyun kurallarına eklense sanıyorum bu müdahale o kart olurdu.
1: Timber da ama sağ bek de oynuyor biliyorsun. Çok agresif
0: Timber'ın bir oyuncu. İsmi yaz transfer döneminde de fazlasıyla anıldı Türk kulüpleriyle ama Crystal Palace'a imza attı.
1: Agresif, sert bir oyuncu. Fizik kuvveti üst düzey.
0: Kai Havertz. Hiçbir teknik adam ondan vazgeçmedi şu ana kadar. Jürgen Klopp da onu yine en uçta oynatıyor. Ki Klose'den sonra yani 2014 şampiyonluğundan sonra Almanya'nın santrafor sorunu fazlasıyla konuşuluyor tabii. Arada birçok isim geldi geçti. Ama Almanya saf bir 9 numarayı henüz dünya piyasasına sunamamış durumda. Ya da sunulanlar çok tatmin etmedi diyelim.
1: Evet, orada ciddi bir eksiklik gözüküyor. Havertz de orayı tam olarak doldurduğunu söyleyemeyiz. Her ne kadar çok etkili bir oyuncu olsa da.
0: Robby'den top kaybı. Ter Stegen. Şade yerde kaldı. Gözler hakemde ve bir kart daha çıkacak. Faneke kartı gördü. Üst üste kartlar Hollanda'ya. Az önce Timber, şimdi de Paul Faneke.

0: Kimmich başlattı. Schlotterbeck Amiri. Philip Troy. Somerville baskıda. Schlotterbeck. Adeyemi. Joshua Kimmich, Schlotterbeck. Hollanda'da baskı devam ediyor. Adeyemi topu aldı. Ter Stegen. Schlotterbeck, Somerville. Sonunda Hollandalı oyuncular Almanlara hatayı yaptırdı.
1: Adam adama çok iyi bir 3. bölge savunması yapıyor Hollanda. Özellikle bağlantı oyuncusunu Kimmich'i hiç bırakmıyorlar. Tamamen adam markajı. Ve oyun kurma noktasında o kadar zorluyorlar ki Almanya'yı. Almanya şu ana kadar 25. dakikayı gördük. Doğru düzgün ileriden topla pas yaparak çıkamadı.
0: Dumfries yine uzun kullandı. Van Dijk'a doğru. Top sekti. Broby, Havertz uzaklaştırdı Almanya. Adeyemi boşta kaldı. Havertz top aldı. Kontra şansı Almanya için. Kai Havertz. Adeyemi ve Amiri pas bekliyor sağda. Bindiren Troy ona doğru. Troy çevirdi. Savunmadan seken topu uzaklaştırdı. Gravenberg. Jonathan Tah. Robbie yerde. Hollanda kullanacak. Tah bu kararı beğenmedi. İki fizik gücü yüksek isim Jonathan Tah ve Brian Robbie. Faulü Jonathan Tah yaptı.

0: Van Dijk'tan uzun bir top. Somerville. Van Eke. Van Dijk. Paul Van Eke. Van Eke'nin pası. Dumfries hareketlenmedi. O noktada Brown var. Onun kontrolünde top dışarıda. Görüntüde Paul Van Eke. O da Brighton'dan Tottenham'a bu sezon transfer oldu ama Tottenham'a adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. 5 maçta sadece 2 puan ve Premier Lig'de son basamakta Tottenham. Kai Havertz'te bir problem var değerli futbol severler. Az önce Timber'dan bir darbe almıştı ve yerde Kai Havertz, tedavisi yapılacak. Alman futbolunun son yıllarda önemli yıldızlarından bir tanesi Havertz. Az önce de söylediğim gibi hocam, bize bu moladan faydalanarak aktaralım. Yani birçok isim konuşuldu. İşte bir ara Füllkrug'le bile hani doldurulmaya evet. çalışıldı o nokta, o pozisyon. Ama Almanya futbolu şu an için Almanları mutlu edecek diyeyim. Yani tabii geçmişte yıllara tabii. baktığımızda işte Klinsmann'lar, çok önemli isimler. Dediğim gibi Oliver Bierhoff'lar, çok yıldız isimler var. Ama uzun zamandır Havertz oynuyor. Bu bir Havertz eleştirisi değil tabii, onu aktaralım. Havertz devam edemeyecek değerli izleyenler. Kenara değişiklik işareti yapıldı ve Jürgen Klopp zorunlu bir değişikliğe gidecek. Almanya ve Havertz için şanssızlık. Bakalım oyuna kim dahil olacak? Kulübede bu anlamda Emre Talip var. Ya da başka bir ismi mi acaba değerlendirecek Jürgen Klopp?
1: O da çok ilginç bir isim Emre Talip. Regional Liga'dan 3 sezon önce Regional Liga'da oynayan bir oyuncu ve şu an Almanya A milli takımında.
0: Kai Havertz çok üzgün. Soyunma odasına gitti doğrudan. Az sonra Almanya'da değişiklik olacak. Havertz devam edemiyor. Şu anda sahada 10 kişi Almanya. Timber. Gravenberg. Ve evet. Görüntüde Younes Ebnu Talip var değerli izleyenler. Çok değil. Bundan 2 yıl önce 4. ligde oynuyordu Almanya'da. 2 sezon sonra Hollanda deplasmanında Almanya formasını giyecek. Özel bir hikaye.
1: Yeni bir Vardy hikayesi olur mu?
0: Mümkün. Somerville'den nefis hareketler, pasında aktardı. Dumfries çevirdi. Şut şansı. Timber vurdu dışarıya. Timber maçın başında da bir denemesi vardı. Burada da Ter Stegen'in kalesini yokladı ama isabeti bulamadı. Somerville Almanya savunmasını zorlamaya devam ediyor. Pas Dumfries'ten ama burada çerçeveyi bulamadı Timber. Değişiklik şimdi yapılıyor değerli futbolseverler. Havertz devam edememişti. Havertz'in yerine Younes Ebnu Talip oyunda. İlk kez Almanya takımında Ebnu Talip'i izleyeceğiz. Fas asıllı bir isim. Fas da onu çok istedi. Ama Ebnu Talip'in sözleriyle bu seçimi sizlere açıklayalım. Jürgen Klopp sizi istediğinizde ona hayır diyemezsiniz dedi Ebnu Talip ve bugün de geride kalan dakikalarda sahada olacak. Frankfurt'ta Can Uzun'la birlikte müthiş bir sezon başlangıcı yaptı Ebnu Talip. 5 gol 2 asisti var. Ve Almanya milli takımına da davet aldı. Meça'dan pas Ebnu Talip. Nadia Amiri. Schlotterbeck, Ebnu Talip ceza sahasında soluna çekti. Ebnu Talip vurdu. Kaleci Ferbrugen. Oyuna girdikten belki de saniyeler sonra golle buluşabilirdi. Zaten özel bir hikayesi var. Bu hikayeyi daha özel hale getirebilirdi. Soluna çekti ama köşeyi çok iyi kapattı Ferbrugen.

0: son anda dokundu Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiriden geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de, çünkü Brobier'de oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta, gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobier'de kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar, oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobi de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateye mi yerde kaldı? Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. Ve işte golden sonra Brown ve Adeyemi orada golü kutlarken Dumfries'e gol kutlamasını geldi ve bu partiyi bozmak istedi.
1: İlginç bir pozisyon yaşadık. Gole de pozisyona da çok konsantre olamadık arka tarafta. Çünkü bildiğin Hollandalılar bıraktı oyunu. Kimin ters bir topu. Akabinde Mecha'da dediğin gibi çok doğru bir yerde. Bu arada çok özel bir oyuncu Mecha'da.
0: Brobi için de büyük şanssızlık değerli futbol severler. Devam edemeyecek. Brian Brobi, Almanya'da Havertz, Hollanda'da Brobi. Santraforlar için şu ana kadar kötü bir akşam. İkisi de zorunlu değişiklikle oyundan çıkıyor. Brobi de yerini Max Merding'e bırakacak. AZ Alkmaar oyuncusu Merding 23 yaşında. Brobi de kulübeye doğru ilerliyor. Oyunda yeniden hareket kazandı. Az sonra Merding oyunda olacak. Joshua Kimmich'ten uzun bir top. Adeyemi. Nadiem Amiri. Adeyemi. Amiri, Adeyemi. Merkeze doğru Joshua Kimmich. Schlotterbeck. Baktı kaleye. Schlotterbeck. Farklı bir şekilde top dışarı gitti. Hocam ilginç bir 35 dakika oldu. Yani maçın da şu ana kadar sicili kabarık diyelim. Çünkü hani gol oldu, Hollanda golü. İptal edildi. Tartışılacak pozisyon. Almanya golü buldu. Yine tartışılacak bir pozisyon. Bu esnada Brobi'nin yerine de zorunlu bir oyuncu değişikliği ve Merding oyunda.
1: Üstüne de iki sakatlık, iki santrafor oyundan çıktı. Dediğin gibi 35 dakika itibariyle ilginç bir karşılaşma izliyoruz.
0: Merding'in de ilk milli daveti olduğunu aktaralım. Yani yerlerine giren oyuncular da Ebnu Talip ilk kez milli takıma çağrıldı. Merding ilk kez milli takıma çağrıldı. Kendi içerisinde sürekli hikaye üreten bir maçla karşı karşıyayız. Hollanda Gravenberg'e geliyor. Gravenberg pasını aktardı. Summerwin Brown'a takıldı. Dışarıda. Reinders kullanacak. O da yazın transfer döneminde hangi takıma gideceği merakla beklenen bir isimdi. Arap Yarımadası'nın yolunu tuttu. Sürpriz bir kararla Reinders. Korneri kullandı ön bölüme doğru. Savunma karşıladı. Somerville. O da çevirdi. Arkaya doğru aşırtılan top ama Dumfries topun hareket edeceği, gideceği noktaya çok uzaktı. Top dışarı gitti. İşte az önce Brobi'nin sakatlandığı pozisyon, Jonathan Tah'la ikili mücadelesi. Sonrasında kendisini yere bıraktı Brobi.

0: ve saniyeler sonra da ortalığı karıştıran bu gol geldi. Ve Van Dijk'ın tepkisi iyi çıktı. Almanya, Kevin Şade herkesi taktı arkasına. Şade 3 kişinin arasında, Şade yerde, Ebnu Talip takipte, müdahale geldi, savunmada müdahale geldi, kritik bir hamle Van Defenden, önemli bir kademe. Ve işte Jürgen Klopp da oyuncularını böyle motive etmeye çalışıyor.
1: Yalnız Ebnu Talip oyuna girdikten sonra çok etkili. Gerçekten özellikle ilk teması çok iyi. Topu müthiş alıyor önüne. Burada da çok iyi bir şekilde hem fiziğini kullandı hem ilk dokunuşuyla takım arkadaşına da pozisyonu hazırladı. Çok hareketli, çok etkili bir oyuncu.
0: Muhtemelen Jürgen Klopp'un yeni dönemde forma şansı vereceği isimlerden bir tanesi olacak o da. Bugün de önemli bir sınav onun için.
1: Kesinlikle.
0: Amiri'den pas, Brown hareketli, Nathaniel Brown. Brown gole gidiyor, gol şansı, kale boş, kaçtı. Bu gol kaçtı. Adeyemi. Çok büyük bir fırsat. Bomboş kale ama Adeyemi dışarı vurdu. Brown'dan müthiş bir savunma arkası koşusu. Aldı at dedi Adeyemi'ye. Bu servisi geri çeviriyor. Adeyemi, Klopp inanamıyor.
1: Burada da Ebnu Talip çizgiye doğru Van Dijk'ı çekti. Van Dijk'ın arkasına da çok iyi bir koşu geldi. Burada da yine önemli bir aksiyonu var Ebnu Talip'in.
0: İkinci gole çok yakında Almanya. Hollanda'da ata Gravenberg'ten geldi. Joshua Kimmich. Baskı Somerville'den. Somerville ve Kimmich, yardımcısının da uyarısı var. Faulü tespit ediyor Alejandro Hernandez. Bu koşuları atan bir isim Nathaniel Brown. Adeyemi hocam Brown'a bir asist borçlu.
1: Çok iyi bir bindirme. İyi de çıkardı topu ama orada aslında çok net bir pozisyon. Eğer dönerse bir hikaye daha olur bu pozisyon. Maçın hikayesini bir, ne diyeyim, bir bölüm daha ekler.
0: Az önce de söylemiştik, gerçekten hikayesi bol bir maç. Zaten iki ülke arasında müthiş bir tarih yatıyor. Hem futbol hem de birçok alanda, iki komşu ülke ama aynı zamanda bu maçın içerisinde de sadece 40 dakika geride kaldı ama konuşulacak fazlasıyla şey var. Bir faul kararı daha. Hocam sert de bir maç oluyor diyebiliriz sanki.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bekliyorduk biz, seninle de konuştuk. Gerçekten ezeli bir rekabet. Sağda da sertlik son derece. Önümüzde kartlar da çıktı biliyorsun. Müdahaleler, özellikle fauller de sert oluyor.
0: Reinders boşluğu buldu. Dumfries etkili geldi Hollanda. Dumfries çevirdi. Kafa kalecide kaldı. Ter Stegen. Somerville kafayı vuran isim. Uygun durumdaydı ama üstüne attı Ter Stegen'in. Ter Stegen, o da yıllarca Neuer'in gölgesinde kaldı. Klopp takımın başına geldikten sonra onun birinci kaleci olacağını söyledi. Basın toplantısında Ter Stegen hocam, Neuer'le ilgili soru soruldu. Neuer'le konuştun mu bu tercihten sonra diye. Hayır, konuşmadım. Sanıyorum çocuğu oldu ama tebrik etmedim. Bu benim hatam dedi. İki kaleci arasında tabii konuşulacak bazı şeyler olsa gerek. İyi çıktı Hollanda. Sol kanadı kullanacak. Cody Gakpo topu aldı. Bindirme yapan Faneke ona doğru. Faneke çevirdi. Kaleci iki hamlede topun sahibi Ter Stegen.
1: Van Defen de çok süratli bir oyuncu gerçekten. Buradaki bindirmede de sprint kalitesi, süratle devamlılığı üst düzey. Stoper de oynayabilen bir oyuncu. Orada da süratiyle arkaya atılan toplarda özellikle onları süpürmede önemli bir rol üstleniyor. Bugün de sol bekte görev aldı. Şu ana kadar çok işlemedi sol kanadı Hollanda'nın. Sağ kanattan da etkili ama bu pozisyonda oldukça iyi.
0: Bu arada çok büyük bir hata. Gakpo gol şansı. Ter Stegen. Ter Stegen Gakpo'ya. Hani servis mi demek lazım onun adına? Önemli bir ikram diyelim biz ona. Ama bu ikramı geri çeviriyor Cody Gakpo. Ter Stegen de kendisine kızıyor. Yalnız başka dikkat çekici nokta hocam, bu pozisyonda yine Adeyemi ile topu almaya çalıştı Almanya. Yani bunu çok fazla hani oynadığı kulüplerde görmüyoruz. Göreceğimizi de çok zannetmiyorum. Bu pozisyondan sonra konuşuruz. Ebnu Talip sağ kanatta. Ebnu Talip karşısına Van Dijk, ceza sahasına yerden oynadı. Top geçmedi. Atak devam edecek. Yerde kalan isim Şade ama oyun devam ediyor. Reinders ayak dışıyla nefis buldu arkadaşını. Gakpo ile geliyor Hollanda. Troy karşılama çabasında. Cody Gakpo merkeze. Somerville. Somerville topun bir adım gerisinde kaldı. Dumfries takipte. Atak devam edecek. İlk yarıda son bölümler. Denzel Dumfries. Destek istedi Dumfries. O destek gelmedi. Şimdi geriye çıkardı. Gravenberg. Gravenberg'ten pas. Gelecek mi? Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Geriye doğru oynadı. Timber. Van Dijk. Van Eke. Van Dijk'tan Van Eke'ye. Van de Ven. Van Dijk. Top Hollanda'da kaldı. Araya doğru gol şansı olabilir. Somerville. Somerville vurdu. Schlotterbeck kapattı. Yine Somerville içeriye koşuyu attı. Schlotterbeck de çok hızlı. Müthiş bir müdahale burada. Nico Schlotterbeck'ten.
1: Kesinlikle karşılıklı. İki önemli aksiyon. Somerville yine oraya çok doğru bir koşu attı. Ama Schlotterbeck de tabii pozisyon bilgisi olan bir oyuncu.
0: Reinders korneri kullanacak. Duran toplarda bugün etkili olan bir Hollanda var. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Orta geldi Reinders'ten. Dumfries'i açtı top. Timber. Gravenberg. Reinders. Orta geldi Reinders'ten. Ebnu Talip. Hızlı atak şansı olabilir Almanya için. Ebnu Talip çalımı attı ama ters kademede Dumfries var. Alkışı da alıyor Dumfries. Cody Gakpo, Ebnu Talip, touch. Ebnu Talip oyuna girdikten sonra her yerde. Paul Van Eke. Somerville. Artı 3 ilk yarının sonuna eklenti. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da 45 artı 3'ü izleyeceğiz. Adeyemi faulü yaptı. Hemen ben de hocam eksik kalan cümleyi hızlı bir şekilde tamamlayayım. Yani ne Dortmund'da ne de Barcelona'da çok fazla top aldığını, savunmadan top çıkardığını Adeyemi'nin görmüyoruz ama bugün de Jürgen Klopp'la birlikte sanıyorum yeni bir planı olsa gerek Almanya'nın ama bu konuda da Adeyemi'nin ve takım arkadaşlarının çok da alışamadığını sanki söylemek lazım.
1: Çok doğru. Onun nedeni de hem Meche hem Kimmich'le adam adama savunma olduğu için mecbur ekstra bir adam sokmaya çalışıyor geriden oyun kurmada.
0: Reinders kullandığı ön bölüme doğru. Troy elle oynama beklentisi. Oyun devam ediyor. Van Eke amiri. Van Eke'de kaldı. Van Dijk. Top o noktaya sıkışmıştı ama Almanya çıkma çabasında. Şimdi Adeyemi'ye. Adeyemi. Somerville. Somerville'den kademe geldi. İki hücumcu. Somerville izin vermedi Adeyemi'ye. Savunmada da fark yaratan bir müdahale Somerville'den. Timber.

0: Ravenberg. Jonathan Tah. +5+3'teyiz. Top dışarıda, korner. Bir korner daha Hollanda için. Hollanda'nın maçtaki 5. korneri olacak bu henüz. Korner kullanamadı Almanya.
1: Merdink çok oyuna giremedi Ömer. Öbür tarafta Ebnu Talip çok etkili ama Merdink şu an kadar az önce arada buluştuğu topu da iyi kontrol edemedi. O topu da orada kaybetti. O da biraz oyunu etkiliyor. Brobi daha etkiliydi.
0: Duraklama anlarında belki de son bir şans olacak Hollanda için. Reinders yaptı ortayı. Top dışarıda. Out diyor Alejandro Hernandez. Faneke. O da ceza sahasında gol aradı ama sonuç alamadı.

0: 45 artı 3 tamamlantı. Ve Alejandro Hernandez'den ilk yarıdaki son düdük geliyor. Almanya Hollanda deplasmanında görüntüdeki Felix Mecha'nın 32'de attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor.
1: Yeşil sahanın yıldızları Aspor'da sahne alıyor. Sırbistan, Hollanda. Uluslar Ligi heyecanını yine beraber yaşayacağız. Sırbistan, Hollanda Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.
2: Aspor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın. Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 27 Eylül 2013 yılında ünlü sanatçı, tiyatrocu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Biz

0: sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 1985 yılı Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı.
2: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Bizde oyun zekası.
2: Dakika 53, Somerville ve Riders topun gerisinde. İşaret geldi. Somerville başlattı. Cody Gakpo. Gakpo yaptı ortayı. Kale alanında Schlotterbeck. Hem yerden hem havadan şu ana kadar neredeyse kusursuz oynuyor Nico Schlotterbeck. Van Dijk Gakpo'yu içeri çağırdı. Reinders ön bölüme kafa vuruşunda top dışarı gitti. Yerde kalan bir isim var Almanya'da. Denzel Dumfries kafayı vurdu ama isabeti bulamadı o esnada. Brown yerde kaldı.
1: Duran top savunmasında da Almanya'da ciddi eksiklikler gözüküyor. Yine burada da Dumfries'e bomboş vurdurdular. Daha isabetli vursa zaten topağalarda olacaktı. Demarke vaziyette kaldı yine.
2: Brown ayağa kalktı. O da bu sezon Bayern Münih'e transfer oldu. Almanlar tabi hocam özellikle de son baktığımızda Euro'da kendi evlerinde sol bek konusunda çok zorlanmışlardı. Mittelstadt oynuyordu. Hala tabii geniş kadroda var. İkinci kadroda var Mittelstadt ama hani Brown sanki o açığı daha iyi kapatmış gibi görünüyor.
1: Kesinlikle daha da iyi ileride olacak gibi gözüküyor. Çok da iyi bir bindirmesi vardı ilk devrede. Adeyemi'de müthiş bir top çıkarmıştı.
2: Timber. Reinders. Gakpo pas bekliyor. Troy. Yine onta. Joshua Kimi. Baskı var Hollanda'da. Ter Stegen. Adeyemi. Van de Ven faul yaptı. Rudi Föller. Ve yanında isimler. Alman futbolunun efsanelerinden Rudi Föller, o da Amsterdam'da maçı

0: takip ediyor. Top kaybı Almanya'da. Van de Ven. Gakpo. Mecha araya girdi. Top Hollandalı oyuncularda kaldı. Van de Ven. Ravenberg. Timber. Timber gidemedi. Faul diyor Alejandro Hernandez. Ben yayının başında saymıştım hocam. İki takım arasındaki tarihsel rekabeti. Tabii çok maç var. Dediğim gibi 74 Münih'teki final. 88 Euro'da yarı finalde Hollanda'nın Almanya'yı kendi sahasında Basten'in son dakika golüyle saf dışı bırakması, sonra kupayı alması. 90'da da bir tükürük krizi var. Rudi Föller ve Hollandalı oyuncular arasında. Orada Föller de kırmızı kart görmüştü. Az önce ekrana yansıyınca o detayı da aktarmak istedim. Hollanda kullanacak. Bu anlarda baskısı var Hollanda'nın ve az sonra Xavi'den bir değişiklik daha gelecek. Quinten Timber çıkıyor Hollanda'da. Joy Ferman oyuna dahil oluyor. Joy Ferman, bir önceki teknik adam Ronald Koeman'ın çok fazla değerlendirdiği bir isim değildi. Hollanda basınında da sık sık bu tartışma konusu oluyordu. Dortmund'la sezona çok iyi başladı. Dortmund lider Bundesliga'da ve Joy Ferman da yeni dönemde Xavi ile birlikte şans buluyor. Dakika 58, Hollanda kullanacak. Reinders ve Somerville topun gerisinde. Reinders yaptı ortayı. Kafa Schlotterbeck'ten. Atak devam edecek. Top yükseklik kazandı. Adeyemi uzaklaştırdı Alman oyuncular. En geride Gravenberg var. Uzun bir top. Gakpo'ya doğru. Troy kafayla indirdi. Mecha ilk dokunuşu iyi olmayınca topla dışarı gitti. Reinders. Reinders'ten pas geçmedi. Alman yatağına dönüştü Kevin Schade. Schade yaklaşıyor. Schade merkeze bıraktı. İyi paslar Almanya'da. Schade baskıda. Hollanda çıkamadı ama değil mi? Arkadaşlarından da tepki var orada. Schade, Ebnu Talip. Amiri 3 oyuncu ceza sahasındaydı. Adeyemi çevirmedi. Kaleyi düşündü, dışarı attı. Burada top kaybı. Hollanda'da Reinders ki sonrasında faulü de yapmış orada. Devamında Hollanda savunmasında bir anlaşmazlık Faneke ile Van de Ven arasında ama Adeyemi bu hatayı değerlendiremedi.
1: Aslında Mecha da merkeze çok güzel bir pas atmış ama kontrol gelmedi. Yalnız Adeyemi'den de oldukça kötü bir bitirişiydi.
0: Somerville. Somerville'den Dumfries'e. Dumfries çevirdi topu. Joshua Kimi. Brown. Somerville yine baskıda. Brown'la çıkamadı Almanya. Somerville topu kazandı. Hollanda bu anlarda etkili. Almanya bunu aldı. Gravenberg. Van Dijk. Ferman. Merdink. Dumfries kaçtı arkaya. Dumfries'e gol şansı. Dumfries vurdu Ter Stegen. Denzel Dumfries çaprazla karşı karşıya kaldı. Ter Stegen gole izin vermiyor. Hollanda baskısı artıyor. İyi bir şans Dumfries'le. Hayır dedi Ter Stegen. Van Dijk. Faneke uzun bir top. Dumfries yanında Somerville var. Karşılayan Brown oraya. Şade de geldi. Bekletmeden orta Ferman'dan. Gakpo'dan önce Troy. Topu dışarı attı. Korner. Baskı artıyor.
1: İkinci devre Merdink de oyuna girdi. Özellikle sırt dön topu alışı az önce gerçekten çok iyi bir

0: pasıyla Dumfries'i topla buluşturdu. Tabii santrafor katkısı da gelince, çünkü ilk devre oyuncu değişikliğinden sonra, Brobby değişikliğinden sonra hiç yoktu ortada, ama ikinci devre Merdin'in bu katkısıyla Hollanda biraz daha etkili olmaya başladı.
1: 7. korneri bu Hollanda'nın. Almanya henüz korner kullanamadı. Joy Ferman topun gerisinde. Ferman'dan orta geldi. Kafa vuruşu Van Dijk'tan. Bir korner daha. Maçın başından bu yana duran toplarda etkili bir Hollanda var. Van Dijk ve Schlotterbeck. Son temas Schlotterbeck'ten. Ferman kullanacak. Ferman kullandı ama Alejandro Hernandez orada Troy'la Faneke'yi uyarıyor. Pozisyon bu. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Ve yine sağa karıştı. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdin, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Canat'ın tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdin topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Hani o Amsterdam'da taraftarlar sevindi. Hollandalı bazı oyuncular da sevindi ama gürültüden dolayı o düdük muhtemelen duyulmadı. Ve Merdin'in Xavi ile birlikte üst üste tepkisi ekrana yansıdı. Skor ne olursa olsun muhtemelen yarın Hollanda basınında yerini alacak Alejandro Hernandez. Orası kesin.

0: Nutalip savunma arkasına bir pas. Almanya etkili geliyor. Şade önünü alamadı ilk etapta. Karşılayan Gravenberg. Bayrak kalktı. Offside. Az önceki karambol farklı bir açıdan ekranda. İlk yarıda da gördüğümüz bir senaryoydu. Van Dijk topu ağlara yollamıştı. Gol kararı gelmemişti. Yine aynı senaryo tekrarlandı. Odi Gakpo, Troy dokundu. Gakpo da çok zorluyor hocam Troy'u şu ana kadar. Bu arada Şade çıktı Almanya'da. Meça ile birlikte Fühl ve Stah oyunda. Anton Stah, Leeds oyuncusu ve Chris Führi, o da Stuttgart'ta forma giyiyor. İki değişiklik Jürgen Klopp'tan. Golü atan Meça, o da kenara gelenlerden birisi. İyi paslar Hollanda'da. Van de Ven. Gakpo pas bekliyor. Van de Ven ve Adeyemi. Ferman. Faneke. Joy Ferman. Ferman ceza sahasına nefis bir top attı. Dumfries indirdi. Reinders top boşta. Merdin yine karambol. Tahor'da savunma uzaklaştırdı. Brown'la atak devam edecek. Faneke vurdu, savunmadan döndü. Hollanda dalga dalga gelmeye devam ediyor. Almanya kapanıyor. Somerville sırtı dönük topu aldı. Dumfries. Dumfries çevirdi, gol mü? Bu da kaçtı. İlk yarı daha değil mi? Şimdi Merdik, Xavi'ye inanamıyor. Offside yok. Kale boş. Merdik atamadı. Bu kaleye bugün topu göndermekte çok zorlanıyor oyuncular. Adeyemi ve Merdik, hani bilmiyorum bunun sıklığını, çok az görürüz ama aynı maçta iki kez gördük. Boş kaleye kaçan iki gol.
1: Yalnız Dumfries sırt dönük tam bir pivot santifor gibi aldı. Müthiş girdi içeri. Çok da iyi. Hem pasın şiddeti hem yeri müthiş. Ama santifor faydalanamadı bu pozisyondan.
0: Merdik Hollanda milli takımına ilk kez davet aldı. İlk maçında golü bulabilirdi. Çok büyük bir fırsat kaçırdı.

Jürgen Klopp ve yanında yardımcısı Pep Linders var. Uzun yıllar Liverpool'da beraberdi bu ikili. Klopp ayrıldıktan sonra Linders City'de geçen yıl Guardiola'yla çalıştı. Sonrasında yeniden Almanya milli takımında bu ikili buluştu. Troy. Troy'dan pas. Joshua Kimmich. Troy yerden çevirdi. Uzaklaştıran Van Dijk. Xavi o da dikkatli bir şekilde maçı takip ediyor. Rebnun Talip'e doğru ama harika bir kademe. Çok sert bir müdahale. Dumfries çok sinirlendi. Dumfries çok sinirlendi. Yine karıştı saha. Nadia Amiri elinde sarı kart var. Alejandro Hernandez'in çok sert bir hamle orta. İşte bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. Oraya kayarak geldi ve sonrasında çok sinirlendi Denzel Dumfries.

0: Henry kartı gördü ama acaba Dumfries'i mi gördü? Biz göremedik tabii. Yani taraftar reaksiyonundan biraz görmüş olabildiğini tahmin ettim ama az sonra ekrana yansırsa o zaman bizler de göreceğiz tabii ki. Merdik. Almanya taçı kullanacak. Dakika 70. Normal sürede artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. İkinci yarıda artan Hollanda baskısı ama Almanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Sadece Amiri'ye kartın çıktığını söyleyelim. Ebnur Talip. Şimdi Almanya etkili geliyor. Führi çevirdi. İkinci gol şansı. Troy baktı kaleye. Adeyemi'ye bıraktı. Adeyemi çekmeye çalıştı. Adeyemi. Troy. Troy vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Adeyemi orada kalabalığın arasında top kaybını yapmak üzereyken top Troy'un önünde kaldı. Çok etkili çıktı. Almanya İbn-i Talip iyi bir bağlantı oldu. Chris Führi onun çevirdiği top. Troy Adeyemi'ye bıraktı. Adeyemi oyalanınca top Troy'a geldi. Onun vuruşunda savunmanın müdahalesi ve korneri kullanacak Almanya. Orta geldi. Van Dijk. Adeyemi. Amsterdam Arena'nın çok üst sayılabilecek bir katına topu öyle gönderdi tahmin ediyorum. Jürgen Klopp'un da tepkisi bu şekilde. Baskı var ve baskı da hata. Chris Fury vurdu. Ebnur Talip önünde kaldı ama o da kararsız kaldı. İlginç bir an. Verbruggen tehlikeyi uzaklaştırdı. Cody Gakpo elle bir temas. Geç de olsa düdüğünü çaldı Alejandro Hernandez.
1: Biraz Hollanda'da bir kopukluklar başladı. Yaklaşık bir 8-10 dakikadır o baskıda golü bulamadılar. Onun neticesinde de biraz hem fiziksel hem psikolojik olarak bir düşüş görüyoruz. Basit hatalar artmaya başladı.
0: Jonathan Tah. Terbek, Troy önünde boş bir alan. Troy hareketli, yatarak bir müdahale, taraftarından da alkış aldı Mickey van de Ven.

0: Handefen gibi bekin arkasına sarkmak da çok kolay değil Ömer.
1: Gakpo. Reinders solunda Merdik var. Rydens gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Ter Stegen. Bir kez daha Merdik'e gol şansı tanımıyor. Merdik'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Bir fırsat daha kaçtı Hollanda adına. Korner kullanıldı. Faul kararı. Troyer'de düdüğünü çaldı Hernandez. Altmar'ın santroforu gole çok yakın olduğu anlar vardı ama henüz tabelayı değiştiremedi. Somerville, Somerville'den pas. Orta geldi. Merdik'e aşan top. Jonathan Tah karşıladı. Adeyemi çıkamadı Almanya. Gravenberg. Dumfries. Somerville. Joy Ferman. Van de Ven. Merdik. Tah arkasında. Pas Cody Gakpo'ya. Gakpo soluna çekti. Troy ile mücadelesi. Son temas Cody Gakpo'dan. Şu ana kadar gerçekten iyi bir maç çıkartıyor. Almanya'nın sağ beki Troy. İşte az önce Merdik çaprazda kapattı, köşeye vurdu. Ter Stegen'in. Önce Ter Stegen, sonrasında direk. Merdik de böyle üzüldü. Adeyemi. Emre Talip, iyi bir kontrol. Nantia Mamiri. Joshua Kimi. Jonathan Tah. Adeyemi. Pas yaparak Hollanda'nın temposunu düşürme amacında Almanya. Amiri. Ferman.

0: hareketlenemedi Hollandalı oyuncular. Schlotterbeck. Son çeyrek dilimin içerisindeyiz. Schlotterbeck, Somerville'den önce davrandı. Faul diyor Hernandez.
1: Almanya'nın en iyisi bugün Schlotterbeck. Savunma anlamında gerçekten tahta. O da iyi ama bütün topları havada toplayan, topları kesen, duran toplarda da etkili olan Schlotterbeck sahanın en iyilerinden biri.
0: Ferman kullandı. Van Dijk'tan önce müdahale geldi. Führich'ten kritik bir hamle. Serbest vuruşta taca dönüştü. Van de Ven. Ferman. Adeyemi baskıda, onu geçti Ferman. Merkeze doğru müdahale geldi Adeyemi. Hızlı atak şansı olabilir Almanya için. Adeyemi'den pas. Solda Führich var. Amiri pas bekliyordu. O pas geçmedi. Somerville savunmasına yardımcı. İlk yarıda da gördük hocam. Son adam olarak yaptığı müdahale vardı. Burada da hamleyi yaptı Somerville.
1: Kesinlikle o da yine sahanın ilerinden biri. Sadece hücum değil, savunmada da demin de senin altını çizdiğin gibi neredeyse 3. da 4. kritik aksiyon.
0: Jonathan Tah. Ter Stegen. Taşı kullanacak Almanya. Xavi. O da tedirgin bir şekilde maçı takip ediyor. Ve Jürgen Klopp 83 milyondan biri şapkasıyla, fenomen şapkasıyla kenarda. Führich'ten ters kanata uzun bir top. Troy koşuya attı, yakaladı. Philip Troy. Merkeze gitti Troy. Sta. Joshua Kimi. Schlotterbeck. Troy. Kimi'den pas, Ebnu Talip, Adeyemi, dar alanda Amiri ve Adeyemi, oradan Almanlar çıkamadı ama Hollandalılar da çıkmakta güçlük yaşıyor. Gravenberg yerde, oyun devam ediyor. Amiri, Amiri'den Führich'e, Chris Führich. Dumfries karşısında Führich, geri oynadı Joshua Kimi. Dakika 79, Hollanda'nın baskısını kırmış görünüyor Almanya. Adeyemi, Jonathan Tah. İyi bir üçgen Almanya'da. Tahttan pas. Ebnu Talip. Kaleci'de kaldı. Ferbrüggen. Ferbrüggen. Führich baskıda. Ferbrüggen de dışarı attı. Gnabry ve Engelhardt oyuna dahil olacak. İki değişikliğe daha gidecek Jürgen Klopp. Adeyemi kenara geldi ve Nadiem Amiri çıkan isimler. Serge Gnabry oyuna dahil oldu. Yannick Engelhardt'la birlikte. Başka bir Freiburglu da Engelhardt. O da son bölümde sahada olacak.
1: Yok, bence çok bile dayandı bu ikiliye. Daha önce de yapabilirdi.
0: Troy uzun kullandı.

0: Verbruggen. Gravenberg. Oyun devam ediyor. Almanya yine çok adamlı hücumda. 5 kişiyle geliyor Almanya. Hollanda geri dönmeye çalışıyor. Fürhi içeride. Fürhi çevirdi. Van de Ven ilginç bir an. İbn-i Talip'e çarpan top dışarı gitti. Bir şans anı Hollanda için. O top içeride yönlenebilirdi. Hollanda'da Xavi de iki değişikliğe gidecek. Rustin'le birlikte Ruben Van Bommel oyuna dahil olacaklar. Maçın başında ekrana gelmişti. Hollanda'nın eski teknik adamlarından Bert van Marwijk, onun torunu, bildiğimiz Van Bommel'in oğlu Ruben van Bommel az sonra oyunda olacak. Engelhardt'a geliyor Almanya. Engelhardt ceza sahasında ama tek başınaydı, destek bekledi. O destek Fürich'ten. Joshua Kimmich. Jonathan Tah, o da Hollanda sahasının yarısına kadar geldi. Ve sahaya giren minik bir taraftar. Ryan Dersin yanında bir selfie çekiyor. Güvenlik görevlerini de arkasına taktı. Ama sonunda yakayı ele verdi. İki değişiklik Hollanda'da. Gustil ve Ruben van Bommel oyuna dahil olacaklar. Tijani Reinders çıkan isimlerden ilki. Özellikle ilk yarıda etkiliydi ama ikinci yarıda istediklerini yapamadı ve Somerville belki bugün tabelaya katkısı olmadı ama iyi bir oyun çıkardığını da söylemek lazım.
1: Kesinlikle. Gerçekten. Özellikle ilk devre hücumda sağ kanadı çok etkili kullandı. Dumfries'le birlikte ve savunma dönüşlerinde kritik 3-4 tane saydığımız aksiyonu vardı.
0: Troy yaptı ortayı. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Ebnu Talip.
1: Aynı şekilde Reinders'te özellikle bağlantılarda, blok aralarında sırt dönük topu alışı, çok çabuk dönüşü ve öne pasları aynı zamanda da etkili kornerlerle maça etki yaptı.
0: Ve işte bir kez daha Van Marwijk görüntüde, torunu Ruben van Bommel sahada. Ki babasının aksine, babası iyi bir merkez oyuncusuydu. Van Bommel bir hücum oyuncusu. Cody Gakpo çizgide çevirdi Gakpo. Bir müdahale, kale alanında tehlike ama dışarıdan geldiğini topun söylüyor. Yardımcısının da uyarısıyla Alejandro Hernandez. Ter Stegen bu topa da dokundu. Ama net bir şekilde top dışarıdan geliyor. Ter Stegen de Ajax'ta oynuyor ve şu ana kadar kalesini gole kapatmayı başardı ki bu sahaya çok alışkın bir isim artık. Şu ana kadar da benim evim, benim kurallarım dedi. Marc-André Ter Stegen. Dakika 85. Troy savunmada bir hata. Jonathan Tah. Kısa düştü. Engelhardt biraz bekledi. Düdüğünü çaldı. Alejandro Hernandez. Roy Ferman yine topun gerisinde. Oyuna girdikten sonra duran topların gerisinde Ferman var. Ön bölümde oyun.

0: Ter Stegen de kaldı. Hemen eliyle başlattı Ter Stegen. Kafayı vuran Faneke'ydi. Müdahaleyi yaptı o noktada. Hızlı bir şekilde. Van de Ven. Senin de söylediğin gibi hocam, Van de Ven her yerde.
1: Evet, gerçekten. Çok süratli bir bek. Konsantre.
0: Ebnu Talip iki oyuncunun arasında. Oyun devam ediyor. Van Dijk. Faneke. Ferman. Ebnu Talip. Takipteydi. Nefis döndü. Harika da bıraktı Ferman. Dumfries çevirdi. Savunmada müdahale. Bir korner daha. Hollanda'nın 10. korneri olacak bu. Birçok şut. Birçok duran top ama henüz istediği golü bulabilmiş değil Hollanda. Bram da bu esnada sakatlık geçiriyor.
1: Biraz Dumfries de Bram'da çok zorladı bunu. Herhalde oynamak istemeyeceğin sağ bekleri saysan ilk üçte Dumfries vardır.
0: Kesin.
1: Kimse oynamak istemez ona karşı.
0: Van Dijk yine içeride. Korner kullanıldı. Dumfries açıldı. Van Bommel. Son temas kimden? Bir korner daha. Ruben Van Bommel savunmanın müdahalesi.
1: Pek beklemiyordu topu Ömer. İyi vuramadı.
0: 88 dakika geride kalmak üzere. Kafa Schlotterbeck'ten. Bir kez daha içeriye doldurulan top. Dumfries, Ter Stegen tek yumruk. Van Bommel, Van Bommel, Ter Stegen. Nefis vurdu köşeye ama harika çıkardı. Marc-André Ter Stegen, Ruben Van Bommel. Harika gitti top köşeye. Ama az önce söylediğim gibi, benim evim benim kurallarım diyor Ajax forması giyen Ter Stegen. Bir duran top daha.

0: kalabalık geldi Orlanta. Dakika 90. Ferman yaptı ortayı yine arka bölüme. Faneke kafayla indirdi. Van Dijk orada, karambol Dumfries uzaklaştıran Jonathan Tah. Offside bayrağı da havada. Hocam bugün ne çok karambol oldu ama.
1: Evet. Çok da fazla duran top oldu. Özellikle tabii Hollanda çok kullandı korner. Yalnız az önce Ter Stegen'in muazzam bir kurtarışını izledik. Van Bommel'in de topu alışı ve şutu mükemmeldi ama ikinci devreye bence Ter Stegen'in bir damgası var.
0: Uzun yıllar bu kaleyi bekledi Ter Stegen. Bu kadar baskın bir ismin arkasında olmak hiç kolay değil.
1: Onun da şansı artık kısmeti.
0: Bazen iyi. Oluyor hocam yani baktığımızda işte yıllarca Klopp'un Liverpool'unu konuşurken ki Klopp da ekrana geldi o esnada. Alisson'un hani arkasında hep bekleyen iyi kaleciler, en son işte Mamardashvili. Brezilya milli takımına baktığında işte Alisson'un arkasında yine aynı örnekten vereyim dedim Ederson. Yıllarca bu fonun arkasında İtalya'da bekleyen iyi kaleciler. Portekiz'de zaman zaman böyle noktalar, isimler oldu. Yani say say bitmez ama böyle şanssızlıklar, böyle şanssız kariyerler var. Artı 3 değerli izleyenler, maçın sonuna eklendi. Amsterdam'da maçın sonunda en az 3 dakikalık eklemeyi göreceğiz. Taçı kullanacak Almanya. Sita. Troy. Biraz da vakitten çalmaya çalışıyor Almanya. Sta orta. Hollandalılar topu uzaklaştırdı.

0: dışarıda taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol, şansı gol. Ama şöyle bir baktı kenara Gakpo. Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1. Ben de bir an için durakladım. Gakpo da durakladı ama şimdilik gol kararı var. Bakacağız tabii pozisyona. Gnabry'den top kaybı. Oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı.
1: Son vuruş da harika ama bence aslan payı van Bommel.
0: Xavi 90+2'de gelen gole böyle seviniyor. Gakpo ile dengeyi buluyor Hollanda.
1: Müthiş bir ayak dışı.
0: Adeta o pası van Bommel değil de Xavi Hernandez verdi oyunculuk günlerinden. Klas bir pas. Klas bir bitiriş. Duraklamalarda denge var. Ruben van Bommel. Sezona PSV formasıyla 2 gol 2 asiste başlamıştı. Burada da asistini yaptı. Genç van Bommel. Engelhardt. Yerde kaldı, ayağa kalkamadı. Gnabry'den top kaybı. Faturası çok ağır oldu.
1: Gerçekten defaten izliyoruz, doyamadık. Anası van Bommel, babası iyi bir kariyer ama düz bir oyuncuydu. Van Bommel çok daha farklı bir oyuncu.
0: Son anlarda yine sahada tartışma var. Kimmich ve Dumfries arasında. Burada çok sert bir müdahale Cody Gakpo'dan. Gravenberg de hakeme saati gösteriyor. Artı 3 işaret edilmişti ama duraklamalarda da oyun durdu değerli izleyenler. Bakalım ne kadarlık daha ekleyecek, oyunu devam ettirecek. Alejandro Hernandez, Engelhardt ayakta. 90+4'te tamamlanmak üzere. Jürgen Klopp da oyuncularıyla bir konuşma içerisinde. Hollanda bu kez galibiyet için gelecek. Uzun bir top. Van Dijk kafayla indirdi. Van Bommel bıraktı taç. Ruben van Bommel. Taçı kullandı. Ferman, Ferman'dan orta, kafa vuruşu, top dışarı gitti. Herkes dondu kaldı Almanya'da. Bu vuruştan sonuç çıkmadı, çok büyük bir fırsat. Gustil kafayı vurdu, bomboş orada turuncu formalılar ama bu top ağlara gitmiyor. Xavi Hernandez, belki de duraklamalarda takımı galibiyeti elde edecekti. Büyük bir şans kaçıyor. 90+5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 27 Eylül 2013 yılında ünlü sanatçı, tiyatrocu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: A-Spor

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: canlı yayın.
1: 500 oya yakın verdiğiniz ve seçtiğiniz bu insanları burayı doldurarak, onların dediklerini 4 ayda yaptıkları icraatları da dinleyerek onlara destek olmalarını beklerdim Fenerbahçelilerin. Ve böyle olmalıydı. Bu salonlar dolmalı ve Fenerbahçe'nin hakları burada konuşulmalıdır, dışarıda değil. Bugün çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım her şeyi. Şimdi gelelim, Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Benim niyetim yani öyle bir şey yoktu. Kafamda da yani herhangi bir şey, sizler ne diyorsanız o olsun, o yapılsın. Fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber İbra'ymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin. Şampiyon yapacağım. Ne dedim? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Ne dediler? Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun. Sizler de gelin burada söyleyin. Biz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavga da varsa burada yapalım. Şimdi gelelim Orhan Bey'le ve Saadettin Bey'in şeyine, hikayesine. Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Orhan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El-Nesri 8 milyon gelmiş. El-Nesri Sayın Ali Koç 19.500'e 19.500.000 euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.950 işte 3.6 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz. Ve UEFA'dan, FIFA'dan bize yazı geliyor. Ne zaman? Haziran'ın 15'inde. Bak ben anlatıyorum. Hepsi belgeli. 15'inde geliyor, bize getiriyorlar bizim arkadaşlar. Bunu ödememiz lazım. Ödüyoruz. Ben birazdan hepsini anlatacağım. Ne kadar para ödedim. Kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak. Şahıs olarak sokmuyoruz. Kullanamaz. Onu da anlatacağım. UEFA'nın bütün yazışmalarını burada hepsini okuyacağım. Herkes öğrenecek. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz. Ceza geliyor. Bir tanesi de yeni. Ayın 15'inde. Pazartesi günü birinci ödedim ben bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık, gönderdik. Problem değil. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım ben. Ya bak oğlan, bak niyetim de yoktu. Niyetimi bozuyorsun. Abdesti değiştireceğiz yani. Haberin olsun. Tamam, yanlış yapıyor. Ondan sonra iki. Sıddık'ı Şerif'i sattınız. Evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, tamam mı? Oğuz Çetin'e buradan teşekkür ediyorum. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar. Onlar buldukları Hasan'ın tanıdığı, değerli kardeşimin tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Ha, dur anlatacağım ya, dur ya. Anlatacağım. 25'e sattım diyorsunuz ki çok büyük oyuncuydu ondan. Öyle değil. Bak onun %5'i işte şey payı, kulüplerin yetiştirme payı, o gitti. %10 komisyon veriyoruz. Bak açık söyleyip anlatıyorum. Geri kalan parayı da alırken şeyden dolayı 16 milyon daha euro bonservisine ödenecek parası var. 16 milyon mu ve 18 de olabilir. Efendim? 18 mi? 18'miş. O gelen parayı da ondan bir hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak Şubat'ta şey yapacağım. Tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki bu malların karşısında satarsanız oyuncuyu, bonservisi varsa başka yerde harcayamaz, sorumlu olur diye tüzüğe madde koyacağım. O para gelecek, onun o 18'i ödeyecek. Biz yemeyeceğiz yani. Şimdi sen diyorsun ki ya şu kadar bıraktık mı? Ben seneye, bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loja satacağım 27'nin, ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak. Diyorsun ki 100 milyon şeyden bıraktık, Ataşehir'den. 90-95 gelecek. Çünkü euro yükseliyor, düşüyor. Orada da Mart, Nisan'a kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene burada. Ne söylüyorsun? 100 milyon gelecek, 101 milyon çakıyorsun. Bak, Nisan, Mayıs'a kadar para gelemez oradan. Ancak bizim Özgür Bey kendi payından bugüne kadar aktardı, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Yaparsa ancak bir şey gelir. Doğru mu? Açık söyle. Yani bizden sonraki yönetime kimse, ona o 100 milyon kalacak. Kullanmayacağım, kullandırmayacağım. Bak şimdi neler yemişsiniz abi, söyleyeyim. Daha söyledi Barış Bey de, biraz da ben ilave edeyim, katmerli olsun. Tamam. Abi tutmuşsunuz Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonunu peşin almışsınız, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin euro da faize gitmiş. Yediniz mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Hangi borcu? Bak gelip burada diyorsun ki, yazıyorsun. Ay 2010, bak biraz cesaretli yürek dolu. Cesaret yürek. Sen yazıyorsun 2018'de, 2018'de dinle dinle, gelsin konuşsun, ne istiyorsa gelsinler ya. 2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon borç diye yazıyorsun ya. Ayıp ya. Sen benden mi devraldın abi? Sayın Ali Koç gelsin söylesin, sen niye söylüyorsun? Bak dur bir dakika, daha bitmedi, dur anlatacağım. Dur ya, ne dedim? Göster dedi, bakmadım bile. Ya bakmadım bile, tamam göster dedim ya. Ya sen bak şimdi, bak dinle. Şu olsa söylerim, hiç benim umurumda değil. Benim şey önemli değil. 612 milyon euro borç dediğinizin karşılığında Bankalar Birliği'ne o bütün borç 612'ydi de artık bak 3 milyar 200 milyon Bankalar Birliği'yle anlaşma yapıldı. O anlaşmanın içerisinde 1.950 milyon Türk lirası Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının borcuydu. Geri kalan 1 milyon 250 bin de Ali Koç'un 50 milyon yapı krediden aldığı ve diğer paralardı. Hepsi Aziz Yıldırım'ın değildi. Onun için diyorum herkes gelsin burada konuşalım. Burada yüz yüze konuşalım. 3-200'le bankaları bağladılar. Siz sonunda benim kurduğum 2004'te Sportif AŞ, Futbol AŞ, onun sermaye arttırımını yaparak borcu kapattınız ya. Ya bunları gelin söyleyin, korkmayın ya. Biz de diyelim ki helal olsun ya. Doğruları konuşuyorlar. Tebrik edelim bunları. Niye Ali Koç'tan aldığınız borcun ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz? Nerede söyledin ya? Bir gün bugün çıkıp söylüyorsun. Niye söylemiyorsunuz ya? Değil ki bu kadar aldık. Tamam o da kim? Senden sonra biz geldik. Biz söyleyelim. Bizden sonra gelen söylesin. Kimse söylemiyor. Ya bırak şimdi. Bak Simanski. Yine onu da 10 milyona satmışsınız. 4 milyon 300 peşin almışsınız. 5 700 kırdırmışsınız yemişsiniz. El-Nesli'de gelen bu ara 8,5, iki taksit gelecek ama biri Eylül'de, biri bir dahaki sene. Haziran yok, Eylül. Bak burada, burada çıkartır. Gel bak istiyorsan. Bak, Eylül'de abi. Eylül'de, öbürü de abi burada. Bak, El-Nesli. Eylül 26'da, öbürü de Ocak 27'de. Tamam, burada. Bakın gelin anlaşmaları çıkarttım, vereyim size. Problem değil. Şimdi onların 6 milyonunu ben ödedim. Para yok. Ya dur ödedin, ne ödediniz ya? Ne ödediniz ya? Bırak ödediklerini.
0: Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
1: Dur bir şey olmaz, olan konuşsun ya. Olan. Şimdi Orhan'cığım, güzel kardeşim, Çobani'den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin, bizim yani yönetimin olduğu dönemde 10 milyon eksi. Bak bunları yazdığınız zaman, 141 milyon euro parayı almışsınız, yemişsiniz. Burada. Tamam mı? Artı geldiğinizde 24 milyon da bankada Ali Bey'le para bırakmışlar. Bak bizde 7 milyon da siz bize bıraktınız. Birazdan söyleyeceğim, anlatacağım. Sizin konu bitsin, ondan sonra ben genel konuşacağım orada, bunları söyleyeceğim. Sonra sermaye arttırımından 75-76 milyon, işte onunla bankalar birliğini kapattınız. Yani orada yaptığınız bir şey yok yani. İki sene, son iki sene 3.2 milyar olan borcun şeyini faiz geldi, parayı yatırmadığınız için siz ve önceki yönetim 3.5 milyara yakın veya 3 milyara yakın Fenerbahçe faiz ödedi. 2024'te geldim, kongrede söyledim. Hemen kapanması lazım dedim. Ne onlar ne siz kapattınız. 3 milyar 60 milyon euro, 60 milyon euro en az faiz ödediniz. Ödendi yani, kulüp ödedi. Değil mi? Doğru mu? Nasıl? Evet ama içinde banka faizsiz koydu. Ay, onu bul ben de o enayi, ben gideyim ben alayım para. Ya boş ver bırak. Şimdi neyse gelelim sonuca. İki tane önemli konu var. Bir tanesini size çağırdım Adem Bey'le. Sana mı söyledim? Birine söyledim, izah ettim. Biz yönetime 6 Haziran'da seçildik. 8 Haziran, 10 Haziran'da, 10'du galiba, mazbatı aldık. Ve göreve başladık. Siz Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor, muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik, anlatacağım. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede şeyi koyarak neydi, Çağlar Söyüncü'yü koyarak onu, eğer sözleşmesini biz feshedersek, satış için yetki vermişsiniz, onu biz feshedersek adamları, adama

0: Yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz, imzalamıyoruz. Siz imzalıyorsunuz. Şartım bir, bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme. Ödemeyeceğim. Ya bilmiyorum, anlatıyorum. Anlatıyorum, gidin çünkü. İki, üniversite. Benim en çok takıldığım, en çok üzerinde durduğum bir konu. Ben 10 sene üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ya ne istiyorsun bu kadar bu üniversiteyi? Ben dedim camiye istiyor, ben değil. Ben biliyorum yükü var. Ama camiye istiyor. Çünkü niye? Karşı tarafların okulu var, şusu var, busu var. Bizim niye yok meselesi. Onun üzerine 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam veya 2018 başıydı işte. Neyse çağırdılar Ankara'ya ve üniversite izni verdiler. Üniversiteyi açtık. Yaptık. Sayın Vefa Küçük ve bizim Recep Bey üniversiteyi ele aldılar. Turan Şahin de vardı yanlarında çalışıyordu. Binayı kiraladık. Orada içinin yapımıyla ilgili işte kiraladığımız insanlara TFE, TÜFE, TL karşılığında kiralama yaptık. Ve bu operasyon başladı. Biz ayrıldıktan sonra durdurdular, yapmadılar. Ve bunu Medikana'ya verdiler. Teşekkür ederiz. Orada bir problem yok. Kiraya verebiliriz. 10 sene kiraya vermişler. Doğru. Yani şartlar öyleydi. Öyle ya. Ama burada hadise şu. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Medikana'nın. Bunu anlatacağım bugün burada. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkımız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Öyle şey yok. İyilik yapmak ayrı bir şey. Fenerbahçe'nin de değildi yapar. Buna saygı duyarız. Bunu saygıyla karşı. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ve anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe'nin atlanış savunu. Ya 10 sene önce 400 bin lira, 400 bin euroya imzalamışsınız. Ya bunu savunuyorsunuz ya. Ya gelin buraya deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim. Biz yapamadık ama biz sizle beraberiz. Hep beraber şunu çözelim, edelim. Ya Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. Fenerbahçe malın sahibi değil ya. Malın sahibi değil. Geldiğimizden beri 3 aydır bunu konuşuyoruz ya. He? Sen yaptın. Niye uzattın 10 sene? 10 sene niye uzattın? 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız kardeşim ya? Bunu soruyorum. Ya söyle gel. Ya söyle. Rahat rahat söyle. De ki ya böyle oldu de. E anlatın gel. Efendim? Hayır gelin anlatın ya. Benden sonra gel yanıma anlat ya. Gel yanıma. Gel anlat ya, bir şey yok, ben de karşı yaptım yok. Ya bak şimdi kardeşim. Bak kardeşim. Benim başkanlık diye derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyor. Benim çocuklarım, benim ufak yaz doğumhanede Fenerbahçe marşıyla girdi çıktı. Bak yine ben öyle değilim. Ben Diyarbakır Ergani kasasında doğdum. Bizde öyle bir şey yoktu. Şimdi buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışlıkları düzeltmek. Tamam. Arkamda değil, yanımda dur. Arka yok. Yana. Yanıma gel. Öyle yeme. Geliyor ya. Geliyor. Ya uzattık konu başka da. Başkan. Konu başka, uzattık ama kusura bakma yani. Kapatayım.
1: Toparlarsanız iyi olur.
0: Ben toparlıyorum. Toparladım. Ya. Gel anlat şu üniversiteyi gel. ya üniversiteyi anlatsın.
1: Ya üniversiteyi, bir sürü anlatılacak konu var. Ben sizi burada hürmetle dinliyorum. Anlattıklarınızı da siz söyledikten sonra ben Saadettin Saray yönetim adına cevap vereyim. Yok, bölmek için gelmedim. Yalnız da burada durmayın.
2: Efendim, herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sonra çok uzun bütün konularla. Dün akşam televizyonda da arkadaşlar anlattılar. Onlar da yine anlatacaklar. Ben de takviye olarak düşüncelerimi söyleyeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda 77 milyon euro kasada para var. Haberiniz olsun.
3: Teşekkür ederiz başkanım. Değerli hazırın, değerli hazırın. Raporlar hakkında görüşmeler başlıyor. İlker Bey bu madde için zaten söz almıştı. İkinci sıradaydı konuşma sırası. Birinci sırada dinliyoruz kendisini. Sonrasında Teoman Taşdelen, Erkan Kaya, Hüseyin Akıncı, Burak Demirdağ, Ufuk Aydın, Oğuzkan Akyalçın, Nurkan Kocatekin konuşacaklar sırayla.

0: Yaşasın hafta sonuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Ozan Zeybek'le birlikte yayında olacağız. Az önce Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın olağan mali genel kuruldaki açıklamalarını canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Sıcağı sıcağına bu açıklamaları değerlendirerek yayınımıza başlıyoruz. Ozan Zeybek hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, Aziz Yıldırım açıklamalar yaptı ve muhtemelen açıklamaları da devam edecektir ilerleyen dakikalarda. Çünkü şu anda Saadettin Saran yönetiminden kendisine bir cevap niteliğinde açıklamalar devam ediyor. En çarpıcı açıklaması şampiyon yapıp bırakacağım ifadeleri vardı. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz dedim. 18 yıl sonra gittik, şimdi de bunu yapacağım diyor Sayın Başkan. Neler söylersiniz açıklamalarla ilgili?
1: Tabii başkanın seçim öncesinde sloganı yine buydu. Bir yıl kalacağım ve şampiyon yapacağımdı. Aynı şekilde aynı rayın üzerinde devam ediyor. Tabii böyle cüretkar konuşmasının yani nasıl söyleyeyim, biraz jargon sokak dili gibi olacak ama racon keserek konuşmasının, şampiyon yapacağım demesinin en büyük sebebi de Şampiyonlar Ligi'ne kalmış olması Fenerbahçe'nin. Çünkü ilk söylemlerden biri de buydu.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kalacağım, bu sezonda Türkiye'de şampiyon yapacağım diyordu. Bir tanesi, birincisi gerçekleşti diye bu kadar rahat konuşabiliyor diyeyim. Bugün ben genel kurulun daha bu bir girişiydi. Yani bir 10-15 dakika, 20 dakika civarında Aziz Yıldırım konuştu. Daha sonra tekrar mikrofonu ona geçtiğinde ateşin, hararetin artacağını düşünüyorum. Bugün burada şu var ama hep biz bir Fenerbahçe ile ilgili genel kurulları izlerken çıkan başkan veya söz sahibi sesi gür çıkan yönetici veya orada mikrofon alan kişilere bakıyoruz. Hani bir şey, bizim hiç bilmediğimiz bir şey mi çıkacak ortaya diye, sürpriz bir şey mi olacak ya da neler olmuş veya neler olacak diye düşüneceğimiz şeyler aslında birçok Fenerbahçe'nin bildiği konulardı bunlar. Yani başkanın da bir tarzı vardır. Aziz Yıldırım'ın en büyük özelliklerinden biri dinlettirir. Bunu başarır. Hatipliği çok kuvvetli. Bir de dinleyenin yüreğine hitap eder. O yüzden herkes bir öyle bir konsantre olup Aziz Yıldırım'ı her zaman dinlerler. Ben çok büyük yani Fenerbahçe'nin şok olacağı veya şaşıracağı bir şey beklemiyorum ama hararetin ilerleyen saatlerde yükseleceğini tahmin ediyorum.
0: Evet, ekranlarınıza geliyor. 1 Mart 31 Mayıs dönemi idari ve mali yönden İbra oylamasında sunulacak. İbra ile ilgili de onay vermeyeceğini de ifade etti. Çünkü bir takım rakamlar açıkladı ve bu en önemlisi de dün bir transfer yasağı geldi Fenerbahçe'ye. 3 dönemlik bir transfer yasağı. Ardından hemen Fenerbahçe açıklama yaptı. Bu yasağın geçici olduğunu ve Yusuf En-Nesyri'nin ödemeleriyle ilgili olduğunu söylemişti. Sayın Başkan da Yusuf En-Nesyri ödemeleriyle ilgili yapılan, daha doğrusu geç kalınmışlıkla ilgili de bir serzenişi vardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Ya bu çok Fenerbahçelilerin ciddiye alması gereken bir konu değil, onu söyleyeyim. Yani o konuda rahat olsunlar. Yani Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelmeyecek. Bu şey vardır yani bizim hukukumuzda da Türkiye'de birçok insan bilir. Yani bir ihtar mektubu gibi bir şey gider. Fenerbahçe şu anda o ihtara karşılık verecek. Bu hafta o iş kapanacak. Onunla ilgili bir sorun olmayacak.
0: Evet. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları yine geldikçe devam edeceğiz değerli izleyenler. Şu anda Fenerbahçe'de olan mali genel kurul devam ediyor. Şimdi yine Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakıyorum. Daha çok işte bu ödemelerle ilgili eski yönetimi, geçmiş yönetimi, Saadettin Saran yönetimini işte belli başta ifadelerle yine suçladı Sayın Başkan. Belli ithamlarda bulundu. Özellikle genel hatlarıyla siz hani bu parayı gereksiz yere kullanmışsınız, çarçur etmişsiniz diyor. Yine rakamlarla ve dosyalarla, belgelerle konuşuyor.

0: olacağını dile getirdi Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'de Maliye Genel Kurul devam ediyor. Açıklamalar geldikçe yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi içeriden ekip arkadaşım bir bölümünü gönderdi. Çobani'den 20 milyon euro aldınız, 10 milyonu bu senenin, 10 milyon eksikti. 141 milyon euro parayı almışsınız, yemişsiniz ifadesi var Sayın Başkan'ın. Geldiğinizde Ali Beyler 24 milyon euro bankada para bırakmış, 7 milyon da siz bize bıraktınız. Sermaye artırımında 75-76 milyon onunla beraber Bankalar Birliği'ni kapatmışsınız, yaptığınız hiçbir şey yok ifadesi var Sayın Başkan'ın. Aynı zamanda transferlerle ilgili ve yine yapılmayan ödemelerle ilgili Sayın Başkan'ın ifadeleri var. Şimanski'yi 10 milyona satmışsınız, 4 milyon 300 bin peşin almışsınız, 5700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. En-Nesyri'den gelen para 8,5, 2 taksit gelecek 1 Eylül'de, biri bir dahaki sene ifadeleri var Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın. Genel hatlarıyla ödemelerle ilgili ve mali olarak gerçekten ciddi sıkıntılar
1: şimdi,
0: söz konusu.
1: Şimdi şu var, yani benim belki bizim şu anda bu yayında bu topa girmemem gerekiyor ama yani başkan hep suçlama şeyi var ya, yemişsiniz bu paralar nerede, evet, diyor. Ya bu paralar aslında nerede olduğu biliniyor, yazılı ya orada. Başkanın şu var, Saran dönemiyle ilgili çok şey konuşabiliriz. Saadettin Saran yönetimi, dönemi, başkanlığıyla ilgili çok şey konuşabiliriz. Ama zaten Saran yönetimi başarısı olduklarını kendileri kabul ettiler ve seçime girmediler. Yani sportif anlamda ve yönetim, finansal yönetim anlamında da kendileri, biz bazı şeyler vardır. Ben başarırdım, bana şöyle bir şans daha verilseydi veya ben devam etmek istiyordum ya da seçime girmiş olsaydı farklı konuşabilirdik. Ama ben şunu söyleyeyim, yani mesela örnek, yani 10 milyon lira, 10 milyon euronun 5'ini aldınız, 5'ini kırdırdınız, bu paralar nerede? Kırılan para, örnek veriyorum, o diğer 5'ten 800 bin eurosu faize gitmiştir. Hı hı. Paranın bir maliyeti var diye bir yere gitmiştir ama diğeri deftere mutlaka işlendi. Yani o yüzden bu kavganın içine veya bu tartışmanın içine bizim gibi yorumcuların şu an için bu tabloda girmesinin hiçbir anlamı yok. Bir de şu var, Saadettin Saran yönetimi ağzıyla kuş tutsa da Aziz Yıldırım yönetiminden bir kişi şunu çok güzel yapmışsınız demezler. Evet. Zaten geçmişten gelen, sen yılanın kuyruk acısı hikayesini bilir misin yani? Öyle bir hikaye vardır, şimdi uzatmayayım onu, o konuya girip de. Sende bu kuyruk acısı, bende bu evlat acısı olduğu sürece bizim dost olmamız imkansız gibi bir şey Saadettin Saran, Aziz Yıldırım arasında. O yüzden bu çok su kaldıracak şeyler. Daha birçok şey duyacağız.
0: Evet, daha ama, devam ediyor zaten.
1: Bak, nasıl söylediği önemli değil başkanım. Senin nasıl duyduğun önemli. Aziz Yıldırım öyle bir şey anlatıyor. Nasıl başladı? Her şeyi anlatacağım. Bugün bütün Fenerbahçeliler bilecek. Bekliyoruz. Acaba bize hiç bilmediğimiz bir şey mi olacak? Aa, diyeceğimiz bir şey mi olacak? Bunlar zaten Fenerbahçelilerin bildiği şeyler. İlerleyen dakikalarda şey olur ama İbra olayının ben biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Orada tansiyon artar.
0: Evet, Fenerbahçe kulübünün güncel borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğu da açıklandı. Ekranlarınıza yine sıcak gelişme olarak aktarıyoruz değerli izleyenler. Zaten Sayın Başkan da kürsüden inerken şöyle bir ifade kullandı. Fenerbahçe'nin parası çok, tam 77 milyon euro kasada para var, haberiniz olsun da dedi Aziz Yıldırım. Yine açıklamalar oldukça üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Biz şimdi normal genel akışımıza o zaman geri dönelim. Fenerbahçe'de şu anda Maliye Genel Kurulu devam ediyor. Biraz saha içine geri dönüş yapalım. Kulüp gündemleriyle ilgili elimizde yine konuşacağımız maddeler var. Sonrasında da tabii ki Uluslar Ligi'ni konuşacağız. Şimdi Fenerbahçe'nin saha içine dönecek olursak, milli aradan sonra, buyurun.
1: Rezan, saha içine dönelim. Hı-hı. Ama bu genel kurulu defterini kapatmadan şöyle bir cümle kullanmak istiyorum. Fenerbahçe'nin başarılı olabilmesi için önce şu birlik beraberliği sağlaması lazım. Fenerbahçe'nin, biz son yıllardaki genel kurullarına baktığımızda hep tartışma, hep suçlu arama peşindeyiz. Yani Fenerbahçe ne bu barışı sağlayabiliyor? Sadece bayramlarda el sıkışmakla, biz aynı takımı tutuyoruz, aynı kulübe üyeyiz demekle olmuyor bu işler. Fenerbahçe'nin bu birliği, sinerjiyi yakalaması lazım. Yeryüzüne baktığımızda 35 milyon 50 milyon Fenerbahçeli var diyoruz. Bak, Türkiye ile karıştırmayın ama hani Türkiye'nin nüfusunu ne yapıyorsun, diğerleri hangi takımı diyor. 50 milyona yakın Fenerbahçe'ye gönül veren insan var ama hiç kimse de kalkıp da burada başkanlarının, eski başkanının, mevcut başkanının, Fenerbahçe'de şu var: Aziz Yıldırım başkan gitsin diye yürüyüşler yapıldı, protestolar yapıldı, oy toplandı. Ali Koç başkan gelsin diye alkışlandı, sloganlar atıldı, peşinde koşuldu. Gün geldi, Ali Koç başkan gitsin diye imzalar toplandı, yürüyüşler yapıldı, sloganlar atıldı. Saran başkan gelsin diye

0: Evet.
1: Alkışlandı. Saran başkan gitsin de kim gelirse gelsin dendi. 3 gün önce, 3 yıl önce, 8 yıl önce ıslıkladığım, protesto ettiğim başkan tekrar geldi. Bu çark böyle devam ettiği sürece ya biraz daha duygusallığı kenara bırakmak lazım. Gündemi kenara bırakmak lazım. Uzun vadeli. Yani bakarken daha ciddi ilişkiler canlandırması lazım. Fenerbahçe yöneticilerin daha derin duyguların içinde olması lazım. Güne göre borsa grafiği gibi, döviz grafiği gibi. Bugün sevgiyle bakıyor, yarın nefretle bakıyor. Bu şeyden çıkması lazım. Fenerbahçe'nin iki tane sorunu var. Bir, sevgiyi oluşturamıyor. İkincisi, diplomasiyi gerçekleştirmiyor. Bunları çözmediği sürece başkan ne diyor? Bu sene şampiyon yapacağım, öyle gideceğim. Hı hı. O kadar kolay değil bu. Fenerbahçe'nin önce bunu çözmesi lazım. Fenerbahçe'nin akil, yani eski Türk filmlerini izleyenler bilir, Hulusi Kentmen gibi babacan bir Aziz Yıldırım gelecek dedik. Neden bunu söyledik? Aziz Yıldırım çünkü büyük tecrübe ve son kez geliyorum dedi. Ortamı yumuşatmak için geliyorum, başarı sağlamak, birlik beraberlik için geliyorum, liderlik yapmak için geliyorum dedi. Liderlik yapmak için geliyorum. Bugün dönüp dolaştığımız fotoğraf, tablo yine aynı, kavgacı üslup, tartışma yaratabilecek bir üslup. O yüzden Fenerbahçe yine aynı çarkın içinde patinaj yapıyor. Hı hı. Yani buradan çıkması lazım, akil davranması lazım.
0: Evet, Aziz Yıldırım'ın yine bir açıklaması daha var. Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da yine herkes bilsin demiş Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Ozan Zeybek'in de belirttiği gibi şu anda bir iç siyasette karışıklık durumu söz konusu. Bakalım bu kurulda daha ne gibi açıklamalar olacak? Geçmiş yönetimin parayı yediniz ifadesi var Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın geçmiş yönetime. Bakalım orada bir ibra durumu söz konusu olacak mı, olmayacak mı, yine konuşuruz. Yeniden sahaya dönüyorum.
1: Dönelim.
0: Şimdi milli aradan sonra Fenerbahçe'nin kritik maçları var. 22 günlük süreçte 6 maçı var. Bir tarafta 3 taraf, yani 3 maçı ligde, 3 maçı da Şampiyonlar Ligi'nde. Zaten bunlardan biri Galatasaray derbisi olacak. Diğeri de Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii ki zorlu maçlar var ama hani aralarında en dikkat çekici olarak Liverpool maçı ön plana çıkıyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin hazırlıkları devam ediyor bir yandan. Asensio'nun dönüşü, son maçta oynamamıştı ama belki de milli aradan sonra eğer hazırlık maçlarında da hazırlık maçları olursa ve orada kendini toparlayabilirse sahaya kesin dönüş durumu söz konusu. Fenerbahçe nasıl çıkacak bu milli aradan?
1: Ya şimdi şu var. 15 gün önce konuştuğumuz Fenerbahçe başka bir boyuttaydı. En son lig maçında izlediğimiz Fenerbahçe başka bir boyutta. Hı hı. Oyun anlamında başka bir boyuta geçmiyor ama. Başka bir boyuta geçiyor dediğimizde, futbol konuşuyorsak, oyun anlamında, saha içindeki pratik anlamında, başarı anlamında, kapasite anlamında, yetenek anlamında veya performans anlamında en önemlisi geçmesi lazım. Oynadığı takımlara baktığımızda arada büyük bir fark var. Yani Eyüpspor galibiyeti, böyle büyük sansasyonel bir iş yapmış gibi Fenerbahçe, rekor, hani tarihe geçecek bir skor almış dediğimiz maçla ilgili kimse, hiç kimse o maça aldanmasın. Bugün senin bu genel kurulundaki bu hararet sahaya da yansıyor. Zannetmesinler ki futbolcular, izleyenler, yani futbolcular, yabancı futbolcu ne anlayacak buradan diyorsun. Mutlaka onun beraber zaman geçirdi, ona tercümanlık yapan kişi de bunları anlatıyor. İşte eski yönetim böyle yapmıştı. Eski yönetimden kalan birçok futbolcu var. Ali Koç döneminden kalan var. Saadettin Saran döneminden kalanlar var. Bunların hepsi bir tedirginlik oluşturuyor. Çünkü evde huzur yoksa senin dışarıda, işte de huzurun olmaz. Evde huzur yok. Bugün bambaşka bir şey olabilirdi. Olsun diye anlatmıyorum bunu. Olması gerekiyor diye de anlatmıyorum. Veya gelişi, bu işin gelişi şu anda bunu doğurmalıydı demiyorum asla. Ama bugün şöyle düşünsene, bir Fenerbahçeli izleyene söylüyorum. Başkanın çıkmış, Ali Koç başkana teşekkür ederim, çok büyük finansal katkılarda bulundu. Sportif başarı bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama kulübün geleceği için şunları yaptı, teşekkür ediyorum. Bir alkış Ali Koç için istiyorum. Saadettin başkana teşekkür ediyorum. Elinden geleni yaptı, olmayacağını anlayınca bayrağı bize devretti. Onun da yolu açık olsun, verdikleri için, yaptıkları için teşekkür ediyorum. Böyle bir tablo olsaydı bugün Fenerbahçe'de, izleyen, dinleyen, ne taraftarda bir tedirginlik, ne saha içinde oynayacak, performansını izleyeceğimiz, sergileyecek oyuncuda bir tedirginlik olurdu. Bunlar stres yüklüyor. Hem taraftara yüklüyor. Hı hı. Biz bunu şimdi ne diyorum? Başkan harika konuşuyor. Hatip. Hitap yeteneği çok yüksek. Dinle, ya keşke diyorum 20 dakika daha konuşsaydı. Biz 40-50 dakika program yapacağız. Hepsi feda olsun, Aziz Yıldırım'ı dinleyelim diyebilirim yani böyle. Hı hı. Ama Fenerbahçe, aynı şeyi bir daha söylüyorum, aynı yerde patinaj yapıyor. Aynı sorunlar. Pazartesi

0: Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar aynı. Dört mevsim, yaz, sonbahar, kış, ilkbahar aynı şeyler, aynı döngünün içindeyiz. Bazen isimler değişiyor, bazen figürler değişiyor, bazen renkler değişiyor, işte giydikleri kostümler değişiyor ama konuların hiçbiri değişmiyor. Sağ içi bunlardan mutlaka etkilenecek. Ben 8-0'lık skora evet bu iş düzeldi. Fenerbahçe'nin eleştirilecek yanı kalmadı. Fenerbahçe muhteşem iş yaptı. Söylemlerinde bulunacak bir futbol sever değilim. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe 3 hafta önce bana nasıl bir efekt veriyorsa bugün yine aynı şeyi veriyor. Benim kafamda 8-0'la ilgili hiçbir şey değişmedi. Asensio konusu bir yara. Sakın bu yarayı Fenerbahçeliler kaşımasın. Eğer Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyorsanız Fenerbahçeli gazeteci, yorumcu, taraftar, sosyal medya kullanıcısı Asensio konusunu rafa kaldırın. Asensio hazır olduğunda zaten takımda yerini bulacak. Yok İsmail Kartal mı bilerek yapıyor? Örnek veriyorum, hani forma şansı vermiyor. Takıntılı Asensio.
1: Aralarında sorun var.
0: Kesinlikle böyle şeyler yok. Kesinlikle evet. Böyle şeyler yok ama Fenerbahçe'nin oyuncu grubunda bir sorun yok. Teknik adamla da bir sorun yok. Fenerbahçe'nin oyun felsefesinde, oyunu geliştirme konusunda bir sorunu var.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin yaratıcı yapısı yok oyun anlamında.
1: Bir oyun kimliği oturtamadı diyorsunuz değil mi?
0: Şu anda bana mesela desem, yani sevgili izleyiciye sorayım, yani Fenerbahçe ne oynuyor, ne veriyor? Beşiktaş ne oynuyor dediğinde bir şey veriyor. Trabzonspor Galatasaray'a karşı ne oynadı? Şimdi Trabzonspor'un stratejisi neydi de Galatasaray'ı yendi? Bununla ilgili mutlaka bir şey söyleriz. İşte teknik adam savunma anlayışını iyi yaptı. Oyun disiplinden kopmadı. Salah'la Galatasaray'ı tuzağa düşürdü. Hani evet. Böyle cümleler kurabilirim. Fenerbahçe Eyüpspor'a karşı stratejisi neydi de kazandı? Bir tane strateji söyleyemezsin. Eğer Eyüpspor maçında Fenerbahçe 5. dakikada kırmızı kart görseydi İsmail Kartal ne yapardı da oyunu kazanırdı. Hani böyle doğaçlamalar vardır oyun içinde gidişata göre. Sen yola çıkarsın, bugün evden çıkarsın. Yeri gelir boynuna aldığın şalı ceket yapmak zorunda kalırsın. Hava şartları değişir, anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin geliştirme kapasitesi zayıf diye görüyorum. Fenerbahçeli oyunculara baktığımızda Rezan, Ederson, herkes almak ister. Bu kariyerde, bu kapasitede, bu yetenekteki bir oyuncuyu. Skriniar, Ake. Baktığımızda bunlar iş yapıyor diyorsun. Kante diyorsun, Guendouzi. Bireysel olarak baktığımızda
1: çok güçlü CV'ler.
0: Çok güçlü. Yabana atılacak bir şey yok.
1: Tabii.
0: Veya gözden çıkarabileceğin oyuncu sayısı Fenerbahçe'de çok az. 25 kişilik oyuncu grubu düşünelim. Hadi 2 kişi, 3 kişi. Kanaat notuyla 5 kişi zayıf diyebilirsin. Yani sırıtıyor burada dersin. Anlatabildim mi? Diğer takımlara göre Fenerbahçe'nin bu özelliği bir numara, yani olumlu anlamda.
1: Evet.
0: Türkiye Ligi'ndeki diğer takımlara baktığımda oransal anlamda 25 baz alarak söylüyorum. 25 kişilik oyuncu grubunda Fenerbahçe'nin 20 tanesi herkesin talip olabileceği, ligdeki herkesin talip olabileceği, büyük takımların talip olabileceği oyuncu profili. Ama Fenerbahçe'de işte bu yetenekten nasıl faydalanacaksın? Sen istediğin kadar yetenekli ol ama bir stratejin, bir planın yoksa veya takım oyunu oynamayı bilmiyorsan sonuç yine hüsran. Yani bizim bugün Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama baktığımızda bu oyun Fenerbahçe'yi ne şampiyon yapar ne Şampiyonlar Ligi'nde yol aldırtır.
1: Şimdi ekranın Roma maçının özet görüntüleri gelmişken, mesela Roma maçında ortaya konan oyun sürdürülebilir bir oyun olabilir mi? Çünkü o dönem hatırlarsınız, Roma'nın ne kadar işte böyle bangır bangır gelen bir Roma vardı. Ligde bütün rakipleri süpürüyordu. Çok golcü bir Roma'ya karşı bir endişe de vardı özellikle medyada. Ama Fenerbahçe oradan beraberliği almıştı ve hatta kazanabilir şeklinde yorumlar
0: şöyle
1: da yapılmıştı.
0: 3 şey, hafta 4 hafta lig oynamış bir Roma'dan bahsediyoruz. Şimdi oradaki oynadığı takımlar ve lige giriş bazen insanı yanıltabilir. Tam tersi de olabilirdi. Biz öyle bir Roma bekledik ki psikolojik evet. olarak. Roma şöyle, Roma böyle.
1: Atalanta'ya 4-60 bir Roma vardı.
0: Avrupa'nın en formda takımı geliyormuş gibi. Ama burada evet. sahaya çıkan Roma'yı gördüğümüzde bak, psikolojik olarak oyuncular ilk yarı nasıl bir Fenerbahçe, ikinci yarı nasıl bir Fenerbahçe vardı. İlk yarı kahrolan bir taraftar, ikinci yarı elimden kaçırdım diye evet, Roma'ya elimden evet. kaçırdım diye üzülen bir taraftar vardı. Çünkü psikolojik olarak Roma'yı gözünde büyütmüş Fenerbahçe. Biz bunu burada gördük. Şu var. Milli maçı biraz sonra konuşacağız ya. Gidelim şimdi Kocaeli'ye, Fransa maçına. Övelim mi milli takımı, eleştirelim mi?

0: Fenerbahçe'nin bu şeyden çıkması lazım. Kısır döngüden evet. çıkması lazım. Sağ içine mutlaka akıl koyması lazım. Bu nasıl olacak? Burada teknik adam performansı ön planda olması lazım. Çünkü biz Fenerbahçe'nin şu anda izlediğimiz kaç tane lig maçı oynadı? 6 tane mi oynadı? Evet. Avrupa maçları falan. Onun 10 civarı, onun üzeri bir resmi maç tablosu var ya Fenerbahçe'nin. Evet. 6 tane Şampiyonlar Ligi'ne girişte oynadı. Altı. Bir tane şampiyon 7 oradan 6 da buradan 13 resmi maç mı olmuş?
1: 13 evet doğru tam olarak.
0: 13 resmi maçta düşün. Ne verdi bana? 13 resmi maç az bir sayı değil.
1: Tabii ki.
0: Hazırlık maçı değil bak bunlar.
1: Aralarında da 2 yenilgi ligden zaten.
0: Şimdi bak. Evet Fenerbahçe bu sene şunu yapar dedirtemedi bana hala. Hı
1: hı. Ama bu şartlarda bile şöyle bir tablo var. Zirveyle arasında 3 puanlık bir fark var şu anda.
0: Şimdi hepsi teklediği için öyle. Haftalardır övülen bir Beşiktaş var. Övgü alan Beşiktaş hı hı. var. Son maçında sahada varlık gösteremeyen, reaksiyon yaratamayan bir Beşiktaş var. Bir şeylere sığınmak istersen, demagojik konuşmak istersen bahaneler hazırdır. Hı hı. Şimdi başarıyı anlatmak istediğinde de hemen şey yaparsın, biraz bir acitasyon yaparsın. Hani eski şeylerde vardır ya, sokak lambalarının altında ders çalışmıştı çocuk. Şimdi işte buralara geldi. Hı hı. Bir başarıyı böyle güzel şeyde anlatırsın. Evet. İşte Beşiktaşlılarda da şunu söylediler. Ya biz yorgunduk. Avrupa maçımız vardı. Şuydu, buydu. Evet. Beşiktaş'ın yani bu çıkışı yakaladıktan sonra orada istikrarlı bir skorla gelmesi lazım. Diyarbakır deplasmanından, hı hı. Ahmet deplasmanından. Ligdeki bütün takımlar şu anda arıza ışığı arada yakıyor. Ama ne kadar süre yakacağı önemli. Artışı var. Okan Buruk tartışılıyor mu?
1: Evet.
0: İsmail Kartal tartışılıyor mu? Hı hı. Trabzon teknik direktörü gitti mi? Fatih Tekke gitti. Tek tartışılmayan adam.
1: Vincenzo Italiano.
0: Italiano. O da işte bir tekleme yaptı. Demek ki bizim takımlarımız hazır değil. Hı hı. Ya da denklem bu kez iyi kuruldu. Güçler birbirine çok yakın. Herkesin herkesi yenebileceği bir lig hı hı. oluşturuluyor veya transferler ona göre yapıldı diyelim. Ama baktığımızda yine büyük takımları konuşurken teknik adamların formsuzluğunu konuşuyoruz. Okan Buruk formsuz, İsmail Kartal formsuz, Fatih Tekke formsuz. Yine sırıtan yani ön plana çıkan, kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hani İtalyano kalıyor bir tek.
1: Evet.
0: Ligde iyi futbol oynayan, iyi kadrosu var dediğimiz takımların bir tanesi Çorum Spor'da. O da teknik direktör değişikliğine gitti. Yani buradaki takımlara hükmeden liderlerin önemi çok önemli. Bir başkan, iki teknik direktör. Bazı kulüplerde, bazı takımlarda lider her zaman ön planda teknik direktördür. Biz birçok kulübün başkanının simasını bile bilmeyiz.
1: Tabii.
0: Teknik direktörler işi götürür. Teknik direktörler olumlu veya olumsuz her türlü şeyi göğüsleyebilecek profiller bizim gözümüzde. Fenerbahçe'nin bu konuda başkanının kadroları değerlendirirken ne diyorum? Fenerbahçe'nin en iyisi 90'sa en kötüsü 70 kapasite, kalite evet. anlamında. Ama Galatasaray'da 100'lük var ama 50'lik de var. Kalite anlamında. Beşiktaş'ta bu daha belirgin. Trabzonspor'da bu daha belirgin. Yıldızlı yüz veriyorum Salah'a ama 40 puan vereceğim. Trabzonspor'da oyuncu da var. Fenerbahçe aslında burada dengeyi, oyuncu kalitesi anlamındaki dengeyi sağlamış. Başkanı Türkiye'nin en tanınan, en büyük liderleri sınıfına girebilecek, 20, 30, 50 yıl sonra da konuşulabilecek birisi. Ama teknik direktörüyle arasında büyük fark var. Liderlik anlamında söylüyorum. Anladım. Sen diyeceksin ki liderlik programı mı yapıyoruz? Futbol ilk önce onunla başlıyor. Çünkü camiaya sen 3500 kişiye hitap etmiyorsun Fenerbahçe. 35 milyon diyorsun söylerken. Ben 50 milyon diyorum kişiye hitap ederken. Türkiye'nin nüfusu kaç? 85 milyon. Sadece Almanya'da 5 milyon Türk var. Oldu 90 milyon. Anlatabildim mi ne demek evet. istedim? Yani burada tabii oradan 1 milyonu Galatasaray, 1 milyonu Fenerbahçe alacak şey yapacak ama bu kadar büyük camialara, kitlelere hitap ederken de bazı cezbedici, seni ikna edici özelliklerin olması lazım diyorum. Fenerbahçe bu konuda zayıf.
1: Evet, Fenerbahçe'nin gündemini yavaş yavaş toparlayalım değerli izleyenler. Genel kurul hala devam ediyor. Yeni açıklama oldukça yine sizlerle paylaşacağız. Az önce Roma Atalanta'da yanlış bir örnek vermiştim, onu düzelteyim. Roma Atalanta'yı 2-1 yenerek gelmişti. Şimdi devam ediyoruz. Esas gündem maddelerimizin en önemlilerinden birine, milli takıma geçelim sevgili Ozan Zeybek. Fransa maçını az önce biraz böyle Fenerbahçe'yi değerlendirirken söylemiştiniz zaten. Örneklendirmiştiniz. Dediniz ki

0: Türkiye'nin aldığı skoru öveyim mi eleştireyim mi bilemiyorum. Oradan hareket edelim, ondan sonra da yarınki maça geçelim.
1: Şimdi
0: şu an neredesiniz o konuda yani?
1: Şu an ortadayım. Bu biz çok kötü bir Dünya Kupası geçirdik. Hayal kırıklığı.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'ndan sonra birçok şeyin taşların yerden oynayabileceğini, birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorduk ama hiçbir şey değişmedi. Çünkü bir fatura kesilir, bunun da birisi bedel öder diye düşünüyorduk. Milli takıma baktığımda yani o depresyondan sonra böyle büyük bir kulüple oynamak, büyük bir kulüp diyor, ülkenin takımıyla oynamak. Çünkü saydığımızda kimse inkar edemez. Bazı şeyler görecelidir. Sana göresi, bana göresi vardır. Hadi ben dünyanın en iyi 3 takımından biri demiyorum, Fransa takımına. Ama 5 takımından birini dışına çıkarıyorsa adam, hayır benim gözümde 7. 8. diyorsa o adamla futbol konuşmam. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Hemfikir miyiz?
0: Tabii ki.
1: İlk 5'tedir dünya futbolunda.
0: Evet.
1: Şimdi baktığımızda çok büyük bir varlık gösteremedi. Dünya yıldızları var. Bütçe olarak da oyuncu değerleri anlamında baktığımızda, yani bütçe dediğim konu, inanılmaz bir fark var. Burada Zidane'la oynuyorum diyen Fransız oyuncu ve benim kalitem farklı diyen bir tane fırsattan gol bulan, yani bizim şaşkınlığımızdan yararlanan, o anlık uyumamızdan yararlanan bir pozisyonda golü buldular. Oyun anlamında Fener milli takımın direnci, o çalışkanlığı ve oyundan o yardımlaşmadan kopmayışı benim hoşuma gitti. Yalnız şu var. Biz hangi lige çıktık? Alkışladık. Bir üst lige çıktık dedik. Uluslar Ligi'nde, doğru mu? Hı hı. Şimdi en üst seviyedeyiz. Kendi sahanda ne olursa olsun, Fransa ile oynadım, İngiltere ile oynadım, Almanya ile oynadım, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu İspanya ile oynadım. Kendi sahanda bu lige çıktıysan burada mutlaka puan alacaksın. Dünya Kupası'na gittiysen orada mutlaka bir şey yapıp geleceksin ki o zaman hiç eleştirmeyeceğiz. Yani çünkü biz zaten milli takımı konuşurken averaj veriyoruz. Yani avantajı şeye veriyoruz. Bir duygusal anlamda milli takımı eleştirmek de istemiyoruz.
0: Kredi tanıyoruz diyorsunuz.
1: Kredi, kesinlikle büyük bir krediyle başlatıyoruz. Yani konuşurken de, anlatırken de, izlerken de. Bazı hataları görmezlikten geliyoruz. Kulüp takımında aynı hatayı yüzlerce kez konuşan olur. Milli takımda bir kez es geçersin. Anlatabildim mi?
0: Anladım.
1: Zaten bu kadar kredisi olan bir milli takımın kimle oynarsa oynasın İzmit'te o gün yenilmemesi lazım. Bunu net söyleyeyim. Zidane'ın ilk maçı da olsa, Zidane'ın Fransa'da desen, Mbappe'si de olsa, golü o da atıyor olsa, sen bu lige çıktıysan ve takdir almak istiyorsan veya gözümüzü doldurmak istiyorsan en azından yenilmemeliydin. Şimdi benim korkum şu Rezan. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz.
0: Evet.
1: Daha hararetli bir ortam olacak. Hem İtalyan futbolunun tarzında biliyoruz. Oyuncu karakter yapısında biliyoruz. İtalyan'ın yapısında biliyoruz. Bizim birincisi tezgaha düşmememiz lazım.
0: Nasıl bir tezgaha?
1: Kırmızı kart tezgahı olabilir. Hı. Sansasyonel olaylar yaratabilecek bir şey çıkarabilir İtalya, birkaç tane oyuncu. Çünkü Bursa şu anda o stat, Bursa'ya gidecek seyirci. Yani o stadın neredeyse 1/3, 1/4 yine o Bursa Spor taraftarı olur orada. Yani dışarıdan gelenler mutlaka olacak ama şu anda dünyanın en görkemli işini yapıyorlar taraftar anlamında Bursa,
0: evet,
1: Spor.
0: Evet.
1: Şimdi orada biz bu şeyi arkamıza almışken, gücü arkamıza almışken, stresimizi iç sahada oynama, bir önceki maçı kaybetme stresini kesinlikle hissettirmememiz lazım. Benim tereddütlerim bunlar. Yani bizim milli takımımız orada stresli bir atmosfer kendi kendine yaratabilir. İkincisi, ikinci maçı da kaybettikten sonra işi epey zora sokabilir. Hı hı. Çünkü baktığımızda en zor gruptayız diyebilirim yani. Baktığında hani burada bir Almanya, İngiltere'yi de koydum mu zaten başka kimse kalmıyor.
0: İspanya işte bir de yani.
1: İspanya'yı saymıyorum artık. İspanya ve diğerleriymiş gibi, klasman dışı gibi yapıyoruz. Zaten bir önceki şeyde de İspanya vardı yani grubumuzda.
0: Evet.
1: Biz artık bu ligde oynuyorsak, burada başaracağız diyorsak, buraya çıktıysak, çıkmasaydık o zaman, buraya çıktıysak mutlaka bir şey yapmak zorundayız. Ama bana diyebilir misin, Arda'nın dışında göz dolduran bir oyuncu vardı milli takımımızda?
0: Ciddi anlamda yok.
1: Kalite farkı çok belirgin.
0: Evet.
1: Ama biz çok iyi bir jenerasyon yakaladık diyoruz. Mükemmel bir kalite, hı, diyoruz. İşte buradaki montajı iyi yapabilmek önemli. Yani Montella burada teknik direktörlüğünü Bursa'da yarın akşam bize gösterecek.
0: Şunu da sorayım Ozan Zeybek. Şimdi Fransa maçı öncesi dedik ya, işte dünyanın en iyi kadrosuna sahip bir ülkeyle karşılaşacağız ve kağıt üzerinde de zaten hep favori gösterilen bir Fransa vardı. Hatta 1-0'ı bırak, çok daha farklı bir skor beklentisi de oluşmuştu kamuoyunda. Ama İtalya karşısında durum biraz daha farklı. Biz bir tık daha önde değil miyiz İtalya'ya karşı? Belçika maçını da şöyle gözümüzün önüne getirelim. Çok alan veren bir İtalya var. Orada da yine Mancini ile yeni bir oluşuma giden İtalya var ve kadro anlamında, kadro kalitesi anlamında evet iyi oyuncuları var ama genel hatlarıyla eski İtalya'da değil tabii ki.
1: Ya bizim bir şey yapmamız lazım. Desen ki bana ne yapmamız lazım. Yani bizim onu bile cevaplayamıyorum.
0: Şunu
1: bir
0: sorayım.
1: Silkilmemiz lazım. Çünkü bak kötü bir Dünya Kupası periyodu.
0: Evet.
1: Şimdi Fransa ile başlıyorsun. Anlatabildim evet. mi? Tartışılan bir teknik adam şu anda. Çünkü Dünya Kupası'ndan bir şey kaldı yani.
0: Evet.
1: Yani ne kadar sempatik de gelse birçok kişiye. Futbol çok nankördür Rezan. Bir günde sırtında taşır seni 20 yıl. Bir günde yüzünü Tabii. çevirir. Tabii. Sırtını çevirir. Montella ile ilgili de bu böyle bir sıkıntı bekliyor bizi Bursa'da.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Şimdi İtalyan basını da mesela az önce bunu söylememin bir diğer gerekçesi de İtalyanlar da Bursa'da kesinlikle hata yapma lüksümüz yok tarzı başlıklar attı. Çünkü Belçika maçında onların da bir hayal kırıklığı söz konusuydu. Dünya Kupası'na katılamamış bir İtalya var. Kimlik değiştirmeye çalışan bir İtalya var. Ve Fransa karşısında gerçekten puanı kaçırmış bir Türkiye'ye karşı rakip olacaklar. Şimdi az önce dedik ya neyi yapmamız lazım diye. Genel kamuoyunun görüşü şu şekilde. Arda Güler zaten neredeyse 1'e 11 mücadele etti. Sahanın yıldızıydı Türkiye adına. Ve bundan böyle Vincenzo Montella bütün planlarını Arda'nın varlığı üzerine yapmalı. İşte biz bu artık santrforumuz yok. Santrforsuz oyun 4-6-0 oyununu bunu tartışmaktan ziyade tamamen Arda'yı besleyebilecek bir oyun anlayışıyla çıkarsak bundan sonra daha faydalı olur şeklinde yorumlar var.
1: Neyse, biz artık santraforlu oyun bunu asla konuşmamamız lazım. Bu milli takım için bu teknik evet. direktör durduğu sürece bunu konuşmayalım. Çünkü bu değişmeyecek. Bu bir kereye iki kereye mahsus bir konu değildi. Yani geldiği günden bu yana ya da işte Enes Ünal bekliyor, Deniz Gül bekliyor. Niye? Herkesin bir tarzı var. Tabii. Bu adam böyle yapabileceğine inanıyor. Ve böyle yaparak seni A Ligi'ne taşıdı.
0: Tabii ki.
1: Biz şu anda onun da bir kredisi var. Yani şu anda devam ediyor. Ben şunu söyleyeyim. Bursa'daki maç için bana desen ki birinci gücümüz, özelliğimiz ne olmalı? Hani ben stattı, taraftardı, iç saha maçı onları söylemiyorum. Fransa maçında alkışlayabileceğimiz en büyük özellik neydi biliyor musun? Konsantrasyonumuz. Bak bir saniyelik hatada konsantrasyondan kaybettik ama o ana kadar yani %90 başardı. Milli takımı ben bu kadar konsantre olmuş uzun zamandan beri görmedim. Hani çok büyük başarılar aldı, gaddarca oynadı, oyun zevki anlamında bize çok şey tattırdı, kazandığı maçlar da oldu. Bak kaybettiği maçtan sonra bile bunu söyleyebiliyorsak bunu daha da geliştirmeli. Fransa ile ilgili Fransa o gün iyi bir Fransa değildi. Ne kadar yetenekli veya CV'leri güzel oyunculardan kurulmuş olsa da biz oynatmadık onları.
0: Doğru. Çok da aşırı pozisyon vermedik. Yani bizi köşeye çok fazla sıkıştırdıklarını söyleyemeyiz.
1: Burada küçücük nüans işte o bir anlık hata ve kalite evet. farkından yenildik. Ama ben de diyorum ki bunları örteceksin. Rakibin senden daha kaliteli, daha güçlüyse sen 1,5 efor sarf et. Sen 2 efor sarf et. 10 kişi kaldıktan sonra bak bunu hissettirmedin. 11 kişi, 12 kişi gibi oynadın. Burada İtalya maçında da bunu yapmak zorundayız. Burası bizim için aslında biz duygusal bir milletiz. Kırılma anı olabilir.
0: Evet.
1: Yani bana desen ki burada kimler konuşuyor bu oyuncularla? Yani şimdi bu oyuncuların egoları da yüksek oyuncular. Hepsi evet. ben en iyiyim. Ben çoğu her şeyi bilirim. Bana akıl verme, bana anlatma diye yolda olabilir ama onların da dinleyebileceği, onları ikna edebilecek, onların bazı şeyleri empoze edebilecek milli takım kampında birilerinin olması lazım. Biz şeyi bıraktık şimdi. Fransa maçını unuttuk. Bu maç tek maç gibi düşünmemiz lazım. Çünkü benim biraz önce söylediğim gibi hesap yaparsa milli takım oyuncusu ya biz bunu da kaybedersek ya daha sonraki maç o ne yapacağız, ne olur, ne eder diye bu depresyona kendi kendine sokabilir. Burada teknik adamın ve diğer faktörlerin yani federasyonda bulunan milli takım kadrosunda bulunan diğer faktörlerin terapiyi yapması lazım. Çünkü biz zaten fiziksel olarak, konsantrasyon olarak, kalite olarak bu takımlar, oynadığımız takımlar çok üst düzeyde olsa biz kötü bir takım değiliz. Hı hı. Yani bunlarla baş edebilecek takımız. Biz bazı şeylerde işte bu birlik beraberlikle bu konsantrasyon

0: Bu vatan millet Sakarya ruhuyla çok maç kazandık büyük takımlara karşı. Fransa'yı daha geçen sene yendik. Anlatabildim mi? Yine yeneceğiz. Ama İtalya maçı bizim için önemli bir maç. Bu eşiği mutlaka kayıpsız atlatmamız lazım. Bak, Kocaeli maçın, Kocaeli'deki maçta bir birlik beraberlik benim için çok iyi bir skordu. Çok iyi bir skordu. Çünkü konsantrasyon üst düzeyde diye onun meyvesini yedik diyecektim. Ben burada milli takımdan kesinlikle galibiyet bekliyorum.
1: İtalya karşısında.
0: İtalya karşısında.
1: İnşallah yarın galibiyetle döneriz bu karşılaşmadan. Kırılma maçı olabilir dediniz her anlamda değil mi?
0: Evet.
1: Pozitif veya negatif anlamda. İnşallah çok güzel sonuçla ayrılsın ay yıldızlarımız. Yarın oynanacak, saat 21.45'te oynanacak Türkiye-İtalya Uluslar Ligi mücadelesini yine bu ekranlardan izleyicimizle buluşturacağız diyelim ve yavaş yavaş ilk bölümü tamamlayalım. Ozan Zeybek, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yaşasın hafta sonunda ilk bölümü tamamlıyoruz. Birazdan ikinci bölümle karşınızda olacağız.
2: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 27 Eylül 2013 yılında ünlü sanatçı, tiyatrocu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürün.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
4: Az.

0: Aspor Radyo.
1: Yaşasın hafta sonunda ikinci bölümle karşınızdayız. Selahattin Kınalı ile birlikte yayında olacağız ve yaklaşık bir saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Selahattin Kınalı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Gazetelere başladık hemen gelir gelmez.
2: Benden önce bir konuk daha vardı.
1: Kimdi? Evet, Ozan Zeybek vardı.
2: Ozan'la ben aynı programda Türkiye kaldıramaz diye mi ayrı ayrı getirdiniz biz?
1: Bilemiyorum artık. gündemimizde çok fazla madde var. Bol bol konuşalım, değerlendirelim. İlk olarak Uluslar Ligi ile başlayacağız elbette. Amirli futbol takımımız yarın 21.45'te gruptaki ikinci maçında Fransa'nın hemen ardından İtalya ile Bursa'nın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Aspor ekranlarından izleyiciyle, ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak değerli izleyenler. Biliyorsunuz Turkuaz Medya Uluslar Ligi'nin naklen yayıncısı, Türkiye'deki resmi yayıncısı. Bütün kanallarımızda Uluslar Ligi heyecanını an be an sizlere yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, Fransa maçından sonra İtalya sınavı. Bugün 19.45'te de Zeki Çelik'le Montella'nın basın toplantısı olacak. Fransa maçından hareketle yarın nasıl bir İtalya karşılaşması bekliyorsunuz?
2: Ya önce dün akşama gidelim. Dün akşam A Haber'deydi galiba, İngiltere-İspanya maçı. Şahane bir maç oldu. İngiltere neden futbolun beşiği, İspanya neden dünyanın bir numarası, onları bize uygulamalı olarak gösterdiler. Çok güzel bir maç oldu. Turkuaz Medya bunu, futbolu biraz da fikstür şansı diyelim, çünkü İngiltere ile zaten finalistlerdi, en son finalistler 2024'te. İspanya oyunu şahane bir oyundu. Bizim için zaten oynadığımız her oyun çok ilgi çekici oluyor, heyecan verici oluyor. Kabul edelim ki Türkiye'de genel kanı Fransa bizi kaç atar üzerine kurguluydu. Ama maç önü yayında söylemeye çalıştım. Yani zor oyunu bozar diye bir söylem var. Bunun piri de aslında Celal Genç diye eski merhum bir futbol hocamızdır. Zorun oyunu bozabileceğini maç önü yayınında söylemeye çalıştım ve neredeyse de oluyordu. Çünkü bizim Fransa'dan çok pozisyonumuz oldu. Hı hı. İsmail'in vurduğu kafa kaleci müthiş çıkardı. Çıkarmasa belki başka bir hikaye olacaktı. Ve Coşkun Özarı zamanında Türk futbolu epey bir gerideydi. Şimdi de çok ileride olduğunu söyleyemeyiz de. Merhum Coşkun Özarı'nın bir söylemini hatırlatmak için oraya gittim. Hı-hı. Şerefli mağlubiyetler yaşardık. Yani şerefli mağlubiyetlere teşne, razı bir toplumsal hava vardı. Şerefli mağlubiyet aslında esasen buymuş. Yani Fransa gibi son dünya şampiyonunu ondan daha fazla gol pozisyonuna girerek elinden kaçırmışçasına bir yorumda bulunabiliriz. Doğru. Bunun için de hem hocayı hem oyuncuları kutlamak gerekiyor. Hoca dersine iyi çalışmış. İspanya'yı yenmek için üzerine gidersen 6 tane gol yiyorsun. Ya da aynı şekilde Fransa'yı o şekilde üzerine gidersen, hı hı, ne kadar gol yiyeceğim belli değil. Dün çok sağlıklı bir oyun kurgusu. İlk 11'e baktığımızda acaba dedirten oyuncuların bile vasatın üstüne çıktığını gördük. Milli takım gayet istekli, onurlu. Bir sonraki maçtaki rakibi İtalya'yı da düşündürecek kadar iyi bir performans verdi. Hı hı. Ben hem teknik kadroyu hem oyuncuları bu oyun

0: Ne hazırlayan TFF yönetim kurulunun genel tavrını artık sonuçta bu oyuncuları bütünüyle bu oyunlara hazırlamak gerekiyor. Sadece form durumları falan yeterli olmaz. Bu tür oyunlarda sana güç katacak her ne var ise onu bir şekilde ortaya çıkarmanın bir yolunu bulup o duyguyu da sahaya sürmek gerekiyor. O anlamda milli takımının yenilmesine rağmen başarılı bir sınav verdiğini, hepsinin önemlisi de bizlere bir umut verdiğini gördük. Evet. Şimdi çok kolayca şeyi söyleyebiliyoruz. Yani düşünmekte bile zorlandığımız yakın zamana kadar ki İtalya'yı yeneriz düşüncesine
1: çok
0: neredesin?
1: Özür dileyerek araya giriyorum Selahattin Hocam. Aziz Yıldırım konuşuyor, hemen gidelim.
2: Çok iyi. Gerektiğini ve geleceğe dönük bu arada kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Bugün de sabah kızdılar biraz önce ama şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik beraberliği sağlamak için ben İBA edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Yalnız Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var. Onu isteyen istediğini yapsın hanımefendi. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Sizden de rica ediyorum. Kante ile ilgili olan ödemeyi üstlerine alacaklar. Nasıl çözerlerse çözsünler. 2. Kenan Evren Lisesi ile ilgili de bizimle beraber çalışacaklar. Gelecekler çünkü kendileri haberi yok. Haberleri yok, söylüyorum bak. 10 sene uzatmışlar 400 bin euro karşılığında, haberleri yok ya. Kulüp üniversite evden gitmiş zaten. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil. Bilin. Anlatacağız birazdan. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi ve hayırlı olsun diyorum.
1: Bahçede olağan mali genel kurul toplantısı devam ediyor. Sayın Başkan Aziz Yıldırım çok kısa bir açıklama yaptı ve gelin birlik beraberliği sağlayalım. Bu amaçta ben geçmiş yönetimi ibra edeceğim ifadesini kullandı. Ancak N'Golo Kante'nin kalan ödemesiyle ilgili de ödemeyi sizin yapmanızı talep ediyorum şeklinde Aziz Yıldırım'ın da açıklaması var. Yine açıklamalar devam ettikçe canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Selahattin Kınalı, sözünüz yarım kalmıştı. Buna ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Ya sizin dediği herhalde saray yönetimini kastediyor.
1: Evet,
0: başkan.
1: Doğru.
0: Ya biraz önce içeride dinledim kongre üyelerinin birini. Heyecanlı bir arkadaştı. Ya diyor, borcumuz işte 27-28 milyar ama esasen yükümlülüklerle birlikte 43 milyar borcumuz var. Ya korkunç rakamlar bunlar.
1: Evet.
0: Ha, ben her yayında bunları söylemeye çalışıyorum. Yani kulüpleri taraftarın şampiyonluk baskısı nedeniyle bu kadar borca sokmaya hiçbir yönetimin hakkı olmamalı. Bunlar halkın kulüpleri. 43 milyar ne demek yani? Bunun bir adım sonrasını herhalde az çok herkes tahmin ediyordur. Kulüpleri herhalde satışa çıkarılacak. Altından kalkılası borçlar değiller bunlar. Ne karşılığı olduğu sorusunu sorduğumuz zaman da hepimiz tebessüm ediyoruz. Yani yarışma içinde bulunduğun kulvarlardan bu gelirin yarısını, hatta dörtte birini karşılama ihtimalin bile yok ki. Bu harcamalar niye? Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Başka türlü açıklamaları belki olur. Onun da yeri burası değil. Yani çünkü belgeye, bilgiye dayalı konuşmak zorundayız. Ama Aziz Bey de en başından beri borçların ne kadar yüksek olduğundan şikayet ediyor zaten.
1: Evet.
0: Ama 43 milyar lafını da ben ilk defa duydum. Yani 30'larda 40'larda gidiyordu ama ilk defa kongrede bir kongre üyesi borcun 43 milyar olduğunu söyledi. Korkunç şeyler. Yani ne için yapıyoruz bunu? Sadece bunu taraftarın şampiyonluk baskılamasıyla zorunlu olarak girilen bir yol olarak açıklamayı ya da bunu kamuoyunu bununla ikna etmeye çalışmayı ya tebessümle karşılıyorum. Ben en azından ben karnım tok, yani o kadarını yemiyorum. Maalesef bu halkın kulüpleri çok doğru idare edilmiyor. Hiçbiri idare edilmiyor. Yani görece en az borcu olan Trabzonspor ama en az harcama yapana doğal olarak o olduğu için borcunun biraz daha az olması normal. Ama bunlar ödenebilecek borçlar değil. Fenerbahçe Kongre üyesinin bu sözü belki bir milat olur. Ya 43 milyar diyoruz yani. Evet. Şey gibi değil, çok kolay geliyor. Söylerken kolay. 43, 4 ile 3 yan yana geliyor. 43 oluyor. Milyar diyoruz. Sen onun yükümlülüğünü taşımadığın için senin için bir masal gibi, bir hikaye gibi algılanabiliyor. Fakat çok ciddi rakamlar ve bunlar bu kulüplerimizin kendi gelirleriyle ödeyebilecekleri borçlar değil. Ne olacak o zaman? Döneceğiz devlete. Bize arazi ver de satıp borç ödeyelim. Devlet kimin arazisini veriyor sana? Benim üzerinde bir kuruş hakkım varsa kime verirse versin devlet hakkım helal değildir. Spor kulüpleri transfer yapacak, şampiyon olacak diye. Asgari ücrette 28 bin liraya milyonlarca insan

0: İnsanın çalışmak zorunda olduğu bir ülkede bir spor kulübünün 40 milyar 45 milyar borcu olacak. Ben kabul etmiyorum bunu.
1: Bu arada ekranlarınıza da son dakika bilgisi olarak geliyor değerli izleyenler. Saadettin Saran yönetimi hem idari anlamda hem de mali anlamda oy birliğiyle ibra edildi Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda. Bu bilgiyi de aktaralım ve kaldığımız yerden milli takımı konuşmaya devam edelim. Şöyle bir ifade kullandınız. Ortaya nasıl bir güç konması gerekiyorsa o güç konulacak ve o şekilde sahaya çıkılacak. Peki İtalya maçında bizim bu gücümüz ne olacak teknik anlamda sahada?
0: Yani Fransa maçında bunun şifrelerini verdi milli takım. Her şeyden önce Arda Turan'ın bambaşka bir oyuncuya dönüştüğünü.
1: Arda Güler'in.
0: Arda Güler'in. Arda da bizim. İki evet. Arda da bizim. Bambaşka bir oyuncuya dönüştüğünü, lider bir oyuncuya olarak herkesin, yani dünyaca ünlü pek çok oyuncuya bakıyorsun, Arda ile ilgili özel açıklamaları var. Arda'nın evvelki günkü oyunda bazı ufak tefek gösterileri oldu. Böyle iki rakibin arasında sağ sol ayakla topu alıp boş adamını görmesi filan. Yani Arda'nın satranç zekası olduğunu o hareketlerde, o hareketleri çoğu kimse hatırlamayabilir. Çok anlık, evet. Saliselik hareketler. Fakat onları yapabilmek için insanın çok fazla birikiminin olması lazım. Arda'nın oyun zekası muhtemeldir ki doğal olarak sadece oyun zekası değil, oyun dışındaki, futbol dışındaki sosyal zekası da, kapasitesi de çok yüksek. Ve Arda'nın oynadığı bir futbol takımının ona yakın, onun kadar olmasa da onun yarısına yakın yetenekli 3-5 tane oyuncuyla birlikte kiminle oynarsa oynasın o oyunun ortağı olabileceğini bize Arda Fransa oyununda gösterdi. Bazı kısmi eleştiriler de oluyor. İşte topla oynamayı çok seviyor filan. İyi ki topla oynamayı seviyor diyorum ben de. Arda'nın toptan kaçmaması, topla sürekli buluşmak istemesi onun oynadığı takımın lehine olan bir şeydir. Çünkü Arda belki kendisinin de çok farkında olamadığı yeteneklere sahip. Arda'nın tek eksiği başından beri söylüyorum. Fizik olarak doğuştan çok çabuk bir oyuncu değil. Fakat o doğuştan gelen görece yavaşlığını ortadan kaldırabilecek çok keskin bir oyun zekası var. Ve çok beyniyle ayakları arasında müthiş bir korelasyon var. Arda belki şu anda dünyanın biraz daha çabuk olsaymış dünyanın bir numaralı oyuncusu diyebileceğimiz noktaya gidecek bir yetenek, bir kapasite, bir potansiyel. Potansiyelinin tamamını sahaya yansıttığı her oyunda oynadığı futbol takımı da kimle oynuyorsa oynasın şu an Real Mardin'de oynuyor ya da milli takımını da oyunun en azından ortağı yapar Arda. Yani böyle uçup kaçıp işte ona 3 atarız buna 5 atarız demiyoruz. Çünkü ülke futbolu olarak düzeyimizin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Ortalamalarda gezinip duruyoruz. Ve bu ortalamayı sağlayan da esasen Türkiye'nin kendi ülkesindeki futbola yaptığı yatırımlardan çok gurbetteki yetişen çocuklarımızın üzerinden bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Arda istisna tabii ki yani elbette başka istisnalar da var ama Arda tabii muhteşem bir istisna. İtalya önünde de İtalya'nın Belçika ile oynadığı oyunu 90 dakika izleyemedik. Tekrarlarına, özetlerine biraz bakabildik. Ama İtalyan futbolunun 2010'lardaki mi, 2011'lerdeki mi şike sonrası bir temizleme harekatına giriştiğini ve o dönemde de bir duraklamaya girdiğini hep beraber dünya futbolunu izleyenler olarak gördük. Fakat yavaş yavaş toparlanıyor. İşte Inter finaller oynuyor filan. Avrupa düzeyinde. Yavaş yavaş İtalyan futbolu kendine geliyor ama yine de bizim bildiğimiz yani Del Piero'ların, Tardelli'lerin Bettega'ların İtalyası değil. O düzeye henüz gelemedi. Fakat yine İtalya İtalya'dır. Çünkü hepimiz biliriz ki İtalya dünya futboluna hiçbir şey vermediyse bir skoru nasıl korunurun dersini vermiştir. Yüzlerce kez, binlerce kez belki. İtalya bu anlamda çok ciddi bir rakip ama Fransa önündeki Türk milli takımının performansı da İtalya oyununun kazanabilecek bir takım olduğumuzu hepimize gösterdi. Evet. Bursa'da oynanıyor olması elbette bir şans. Yani şans derken yani Eskişehir'de de oynansa bir şans olurdu. Sallıyorum Erzurum'da da olsa. Ama Bursa'nın hani hepimizde iyi hatıraları var. O yüzden Bursa taraftarının da futbola, üst düzey futbola hani epeydir bir hasretler.
1: Evet.
0: Hani Süper Lig'de yoklar. Olmaları gereken yerde yoklar. İnşallah bu yıl dönerler. Tabii ki hak ederek dönerler. Yani Bursaspor inşallah döner derken ikinci ya da üçüncü olan takımın hakkını yiyerek dönecekse dönmesin zaten. Hak ederek dönecektir. Bursa taraftarı üst düzey futbol hazını da hem de milli hazla birlikte bugün yarın hem yaşayıp hem de yaşatacaktır. O da bir şanstır ama tabii taraftarın istiyorsa 1 milyon kişilik taraftarın önünde oyna. Son sözü söyleyecek olan sahadaki futbolculardır. O günün futbol şansı da elbette önemlidir. Belki milli takımda tek eksiklik olarak bilmiyorum Orkun'un durumu ne olacak. Hı hı. Altay kaleci olacak. Altay da çok iyi bir kaleci. Yani Uğurcan şahane bir top çıkardı. Kimselerin çıkaramayacağı bir top çıkardı. Ama pek çok kalecinin çıkarabileceği bir topu da yedi. Yani böyle şeyler olur. Futbolda var bunlar. Mbappe çok akıllıca o tarafa yani bilerek oraya vurduğu için sağ kenarına Uğurcan biraz müdahale etmekte geç kaldı. Yani geç kaldı, geç kalınca da golü yiyorsun. Altay da çok iyi bir kaleci. Uğurcan'ın eksikliğini hissettireceği fikrinde değilim. Ama sonuçta İtalya ile oynuyorsun. İtalyanlar da ilk maçı kaybetmiş olmanın getirdiği bir artı motivasyonla oynayacaklardır. Çok iyi oyuncuları yine de var. Bana göre en iyi oyuncuları da işte sol bekleri Di Marco. Di Marco müthiş bir sol kenar oyuncusu. Yani neredeyse bütün takımı yöneten o.
1: Barella ama, bu maçta oynayamayacak bu arada hocam.
0: Barella yok mu? Onların evet. Orkun'u da yok yani.
1: Evet, onların da önemli bir eksiği var bu karşılaşmada. Barella olmayacak.
0: Evet, o da
1: savunmada da Mancini yok. Ama Barella tabii daha majör bir eksiklik.
0: Tabii Barella oyunu kuran, evet. Geliştiren, top çalan, arkaya koşu yapan, şut atan bir oyuncu. İtalyanların savunma oyuncuları konusunda çok sıkıntı çekeceğini düşünmem. Biri Mancini sakatlanırsa Cancini gelir yani. Çünkü adamların savunma oyunu zaten futbol ekolü yani. O yüzden bir sıkıntı olmaz ama Barella...
1: Di Marco da zaten sakat.
0: Onu Di Marco yok mu?
1: Di Marco da sakat. Belçika maçında oynayamadı.
0: Aa, o zaman tamam. İbre daha da bize dönebilir.
1: Tabii. Orada...
0: Herhalde yani, sol tarafa Inter'in sol bekini koyar. Sol stoperini. Genelde milli maçlarda onu yapıyor hocam.
1: Belçika maçında Calafiori oynadı orada.
0: Calafiori?
1: Evet. Solda Calafiori, sağda Di Lorenzo oynadı.
0: Di Lorenzo'yu da evet. Napoli'li çocuk değil mi Di Lorenzo?
1: Evet. Evet.
0: Ama Belçika maçında beklemedikleri bir yenilgi aldılar. O yenilginin vereceği artı motivasyonla zaten belki de hem Türkiye hem de İtalya için ilk iki anlamındaki en ciddi maç oluyor bu. Yani ilk ikiye giremezsen yapılıyor ya alt lige düşüyorsun ya.
1: Evet.
0: Çok iki taraf için çok önemli bir maç. Tabii kenar yönetimleri de çok önemli olacak. Ben Montella'nın kimilerince çok eleştirilen şey kenarda çok sakin duruyor filan şeyi var. Bence o bir avantaj bu tür oyunlarda. Montella'nın tarzı da o. Sakin adam yani sağa sola atlamıyor, zıplamıyor. Atlayıp zıplayarak bir yere gelen hoca sayımız çok olduğu için biz atlayıp zıplamayı oyuncular üzerinde daha çok etkisi olduğunu varsayıyoruz. Öyle bir şey yok. Herkesin bir tarzı var. Montella sakin bir adam. Oyunla ilgili okumalarını daha çok soyunma odasında, taktik tahtasında oyuncularına geçirebildiğini düşünüyor. Yani oyun içinde elbette ki oyunun gelişimine göre bazı pozisyonlar alabilirsin ama o planlamaları da A, B, C, D planları olarak hocanın soyunma odasında ya da birebir görüşmelerde oyuncularına anlattığını düşünüyorum ben.
1: İlk maçlar özelinde bu karşılaşmada favori görüyor musunuz Türkiye'ye hocam?
0: Ben 50-50 diyorum. Yani İtalya'ya karşı kendini favori görmeyi yani bir futbol sever olarak kendime çok yakıştıramam. Yani böyle yani hamasıyı nutuk atmayı da sevmem biliyorsun biraz. Hı hı. Ama 50-50. İtalya'nın ne kadar bizi yenme ihtimali varsa bizimle o kadar İtalya'yı yenme ihtimalimiz var. Çok net olarak söylüyorum bunu. Yani şey gibi hamaset yok, sıfır. Biz İtalya'ya inebiliriz. Eskiden Sport Toto oyunu vardı. 0-1-2 derlerdi. Bu tam 0-1-2'lik bir oyun yani. Hı hı. Her üç ihtimal de aynı derecede birbirine yakın, eşit.
1: Evet. Şimdi İtalya'nın özellikle Belçika maçında çok fazla alan bıraktığını gördük. Tabii dediğiniz gibi seyredemedik karşılaşma ama özetlere bakıldığında, analizlere bakıldığında İtalya Belçika'ya çok alan verdi. Ve özellikle Belçika İtalya'yı geçiş savunmasında çok yaraladı. Orada o alanları hızlı oyuncularıyla, Kevin De Bruyne'nin paslarıyla çok güzel değerlendirdi. Bizde de yine her anlamda yarınki maçta Arda orada kilit oyuncu olacak. Yani topu Arda ile buluşturduktan sonra çevresindeki oyuncuların hareketlenmesi, aynı hızda onun pas verebileceği yerlere yönelmesi bu bağlamda kritik bir kilit olabilir. Öyle değil mi?
0: Tabii ki öyle. Arda varsa elinde. Zaten o dediklerinin her şey Yani dolaptan yoğurt alıp ekmek doğrayıp yemek kadar kolay.

0: Arda varsa elinde. Önemli olan Arda'nın servis ettiği paslara, evet, ya da toplara cevap verebilecek oyuncu.
1: Doğru.
0: Yani şimdi Can'dan beklediğim performansı alamadım ben ama, hı-hı, Can yine de iyiydi. Kötü demek kötü değildi. Yani Avrupa mantalitesiyle yetişmiş olması Arda'yla daha kolay iletişim kurabilirler diye umut ettirdi bize. O düzeyde olmasa da evet yine bazı şık paslaşmalar oldu ama daha fazlasını bekliyoruz. Milli takımda Barış'ın varlığını çok sorgulayan oldu. Hı-hı. Çok sorgulanıyor. Oysa Barış Alper bence maçın en iyi adamlarından biriydi. Çünkü Barış Alper santrfor'da ama sahaya gol atmak için çıkmamıştı. Fransa ile oynuyorsun ve Barış Alper takım arkadaşlarına çok fazla katkı sağladı bence. Hocanın da ondan memnun olduğunu düşünüyorum. Barış fizik gücüyle, adanmışlığıyla, gücüyle, hırsıyla, iştahıyla oynadığı her takıma değer katar. Hı hı. Fransa karşısında da özellikle Barış gibi adamların çok katkısı olur. Yani Fransa defansını Barış çok yordu. O defans o kadar yorulmasaydı biz yani oyunun özellikle ikinci yarısında bayağı bir karakter koydu Türk milli takımı. Koyamazdım. Ya yani Barış'ın büyük katkısı oldu. İnsanların ne bu santrfor deyince insanlar otomatik olarak sadece gol beklediği için. Yani özellikle hani 17 yaş grubu dediğim sosyal medya eleştiri yaş ortalamasının niye gol atamadı böyle santrfor mu olur demelerini biraz anlarım. Hı hı. Ama futboldan az çok anlayan herkes Barış'ın Fransa milli maçında ne kadar katkısı olduğunu görmüştür. İtalya maçında da şimdi Arda'nın atacağı topların adresini bulmaktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir santrfor ezberi yoksa bir oyuncu da ki Barış'ta yok doğal olarak.
1: Tabii.
0: Yani doğru koşuları atmakta zorlanabilir. Barış çok doğru bir koşu yaptığını düşünür ama o aslında doğru koşu değildir. Arda'nın beklediği koşu o değildir ya da. Ya da oynarsa Orkun da otur toplar atabilir. Hatta İsmail bile atabilir. Hani İsmail için şey söyleniyor ya. Aslında 6 olduğunu unutmayıp hep 6 gibi oynasa sahanın en iyi oyuncusu olacak. Fakat o hep 8'liğe de özeniyor. Yapamayacağı şeyleri düşünüyor filan. Düşünecek tabii.
1: Tabii ki.
0: İsmail'in kendini aşmak gibi bir hedefi olmasın mı yani? Olacak tabii. İsmail sen bunları aldırma. Yine ara sıra dene oğlum öyle. Arkaya koşu yap, şut at. Kafa vuruşu yap mesela gol olsaydı bugün kahramanımız İsmail'di. Gol atamadı diye mi İsmail kahramanımız olmadı? Gayet iyi oynadı.
1: Aynen öyle.
0: Yani kendi insanımıza yönelik yıkıcı eleştiri iştahımızın izahı yok. Yani bunun belki doğu toplum olmayla bir ilgisi vardır diyorum da çok da gidip incelemedim. Yani İran'da da böyle mi? Kendi insanını en çok etini yemeyi onlar mı seviyor ya da Pakistan'da böyle mi bilmiyorum da Orta Doğu'ya özgü bir şeydir belki bu. Yani onu belki o şekilde sınırlandırabiliriz ama kendi çocuklarımızı bu kadar değersizleştirmenin bize katacağı bir değer yok. Ya da sen kendi evladına yönelik olmayan şeyleri olmuş gibi aktarıp onu değersizleştirmeye çalıştığında değersizleşen sensin. Sadece evladın değil. Sadece o oyuncu değil. Yani bu yani tabii evlat muhabbetin de öz evlatçılık gibi algılanmasın da. Yani bizim çocuklarımız da gayet yetenekli çocuklar. Kimi eksiklikleri herkesin olduğu gibi onların da olabilir. Ama unutmayalım ki oyuncu da oyunla birlikte sahada gelişir. Yani 30 yaşındaki, 32 yaşındaki, 35 yaşındaki oyuncu bile oynadığı bir oyundan kendine özgü yeni dersler çıkarabilir. Yani sanki elimizde çok daha iyileri var da milli takımı, milli takım hocası yanlış oyunculardan kuruyor. Öyle bir şey yok. En iyilerini seçmiş. En iyilerin içinde de gerçekten çok iyiler var. Elbette bazı pozisyonlarda da eksiklerin olacak. Fransa milli takımının da eksikleri yok mu? Yani bana göre çok herkesin çok beğendiği sağ bekleri bence yetersiz Fransa milli takım için. Barcelona'nın da sağ beki. Bence yetersiz. Bana göre Pina ondan daha iyi bir sağ bek mesela Trabzon'un sağ beki. Yani herkesin eksikliği olabilir. Bana göre sana göre yorumlanabilir bir şey olduğu için futbol dünyanın gözde sporu zaten. Herkes kendinden bir şey buluyor. Herkes kendisini işin içine dahil edebiliyor. Ben demiştim diyebilmenin hazzını herkes yaşayabiliyor. Çünkü 50 tane diyorsun bir tanesi tuttu mu ben demiştim diyebiliyorsun. Diğer 49'dan kimsenin haberi olmuyor. Böyle güzel bir alan açıyor futbol hepimize. Ez cümle Arda'nın zekası ve yeteneğinin koşturabileceği, uyum sağlayabileceği oyuncu sayımızın sayısı ne kadar artarsa, hı hı, İtalya oyununu kazanma olasılığımız o kadar yüksek olur. Bir daha söyle.

0: mi?
1: Öyle anladım.
0: Arda'nın, yok ben de kendim söyledim.
1: Tabii ki,
0: çok
1: buyurun.
0: Arda'nın yeteneğine, oyun görüşüne, kabiliyetine uygun atacağı topları, şutların gideceği yere göre önceden hesap edip, çünkü asıl olan kendi takım arkadaşınla idman geleneğinden, idman birikiminden gelen aynı şeyi aynı anda düşünebilme yeteneği. Şimdi Barış'la ya da Yunus'la işte ya da Deniz'le ya da kimle oynuyorsa ya da Can'la aynı şeyi aynı anda düşünebildikleri durumda Arda onlara topu istedikleri yerde buluşma şansını verecektir.
1: Evet.
0: Arda'da bu yetenek var. Doğru. Ama önemli olan işte o duygu birliğini yakalayabilmek. O da işte böyle siparişle, işte Selahattin Kınalı ekranda söyledi, hadi şu duygu birliğini yakalayalım. Ne olmuyor? Çok çalışmayla oluyor, çok tekrar oluyor. Milli takımlarda da genel anlamıyla çok tekrar şansı olmadığı için bir takım havasına bürünmeleri ancak işte bir söylem olarak kolej havasına büründük falan olur. Ama gerçekte öyle bir şey olmaz. Çünkü futbolun olmazsa olmazı tekrar. Aynı şeyi tekrar, tekrar, tekrar. Bunu yapan bilemiyor musun milli takımda? Da yapamıyorsun. O Fransa milli takımında Mbappe'de, Real Madrid'de oynadığı kadar verimli oynayabiliyor mu milli takımda? Hayır. O da onun suçu değil yani. Çünkü çok çalışma imkanından yoksunlar. Sadece İspanya'da şöyle bir farklılık var. İspanya futbolu U11'den A takıma kadar aynı felsefeyle inşa ettikleri
1: aynı
0: için
1: hocayla
0: şeyi biliyorlar. Zaten dün hoca oyuna nasıl müdahale etti? İki müdahale etti. İkisi de gol attı ya. 2-1 mağlup takım.
1: Evet.
0: Fuentes iki kişi attı sahaya. Barella'yla kim attı?
1: Alex Baena'yla bakalım.
0: Baena ilk golü attı. İkinci golü de
1: hatırlayamadım, hemen bir
0: ben
1: bakalım.
0: Ben de bir anda dondum kaldım. Çaydan büyüdüm çekeyim bu arada.
1: Bu arada zaten program biter bitmez İngiltere-İspanya'nın geniş özetini de yine izleyicilerimizle buluşturacağız.
0: Şey ya, Oyarzabal, yar beni.
1: Mikel Oyarzabal.
0: Yar beni, Oyarzabal beni. Final golünde o atmıştı ya.
1: Evet.
0: Yar
1: evet
0: beni,
1: doğru, 55'te Oyarzabal girdi Bayana ile birlikte.
0: Evet.
1: Peki şimdi son olarak yine İtalya, yarın oynanacak Türkiye-İtalya maçı ile ilgili görüşlerimizi yavaş yavaş toparlayacağız. Ben bu karşılaşmada şunu da sorayım hocam. Şimdi Fransa karşısındaki kadar kompakt bir oyun mu bekliyorsunuz? Daha böyle geçişleri kovalayan bir Türkiye mi olur? Yoksa bu karşılaşmada topu daha fazla talep eden taraf biz mi oluruz?
0: İtalya'nın topa sahip olma konusunda Fransa iştahı göstermesini beklemiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani böyle 50-50'lik bir oyun gibi bekliyorum. Her iki takım da çünkü kazanmak için oynayacak. Ama Türkiye ev sahibi ülke olmanın getirdiği avantajla biraz daha set oyunu oynamayı dener mi, onu kestiremiyorum. Ben olsam Fransa oyunundan çok da terk etmem. Çünkü onlar da kazanmak zorunda.
1: Evet, İtalya'da akan oyunda zayıftı. Yani belki de bu karşılaşmada biraz daha duran topların, işte kenardan gelecek ortaların daha belirleyici olabileceği bir karşılaşma olabilir.
0: İtalyan futbolu zaten epeydir böyle duran top kovalıyor. Zaten o konuda başarılıdırlar.
1: Hı hı.
0: Ama son zamanlarda iyice Inter'i falan çok izlediğim için Hakan'dan dolayı. Inter'de bile bu var. Tabii Inter daha değişik bir oyun oynuyor. Üçlü oynuyorlar. Akıcı yani akışkan bir oyunları var. İtalyan milli takım Inter gibi oynayamıyor mesela ama hı hı. Az önce söylediğim gibi tekrarın yoksa o kadar iyi oynamaman da gayet doğaldır.
1: Hı.
0: Ama milli takımın, ya Orkun'un durumu kesinlikle belli değil değil mi? Ya? Belki
1: yok, hayır
0: mi?
1: Değil.
0: Belki oynama ihtimali var mı?
1: Bugün 19.45'te basın toplantısı var. Artık net cevabı orada hocadan
0: yani
1: dinleyeceğiz.
0: Orkun'un oynama ihtimali olursa
1: hı hı.
0: Daha rahat set oyunu, set hücumu yaparız. Yani İsmail ile Salih'in biri muhtemelen bekler.
1: Tabii.
0: Ama tabii bunun yaratacağı handikap da olabilir. Sonuçta İtalya ile oynuyorsun. 11 tane İtalyan delikanlısı oyuna çıktıklarında arkalarındaki futbol birikiminin verdiği avantajla sana sorun çıkarabilirler her zaman.
1: Evet.
0: O yüzden o çok tabii ki hafif almak gibi bir şey hiç kimsenin aklından, hele Montella'nın aklından hiç kesmez. İtalya'da yıllarca top oynadı. Yani hem İtalyan hem İtalya'da top oynadı. İyi biliyor oraları. Ama ben Fransa oyunundan, yani kabul edelim ki İtalya Fransa kadar ürkütmüyor hiçbirimizi.
1: Tabii ki, doğru.
0: Ama yani ürkütmeyen taş da başarabilir.
1: Allah korusun.
0: O yüzden yine de dikkatli olup Fransa oyunundan çok kopmadan,
1: hı-hı,
0: çünkü Fransa ile böyle oynadık ki 3-4 tane net pozisyonumuz,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Yani şimdi bir tanesini atarsak maç kazanacağız.
1: Aynen.
0: O gerçeklikten de kopmamak gerekiyor.
1: Şimdi bizim de önemli eksiklerimiz var ya, Hakan dediniz az önce Inter'de, işte Kenan'ın yokluğu, Orkun oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Bu 3 oyuncudan böyle bir tanesini seçebilecek olsanız kimin var olmasını isterdiniz bu maçta?
0: 150 tanesi de olsa Kenan'ı seçerdim.
1: Doğru.

0: Benim de aklımdan aynısı geçiyor.
1: Çünkü kazanmak zorunda olduğun oyunda Kenan gibi patlama yeteneği çok yüksek.
0: Alanı hızlı kat edebilecek.
1: Çok hızlı kat ediyor, şut atıyor, arkaya adam koşu yapıyor, arkaya top kaldırıyor. Yani Kenan'ın yapmadığı şey yok. Ama sakatlık var. Sonuçta Can da, ben Can da çok beğendiğim bir oyuncu tipi. Sakin ve hızlı. Hı hı. Yani Can da hiç telaş göremezsin. Bak oyunlarına dikkat et. Evet. Can böyle pır pır filan. Can her şeyi hesaplı. Alman altyapısının etkisi. Tabii ki kabiliyeti, hı hı, doğuştan gelen yetenekleri önemli. Ama eğer sen yeteneğini terbiye edecek eğitimden yoksunsan yeteneğinin hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Doğru. Peki o zaman milli takımımıza başarılar dileyelim. Yarın 21.45'te İtalya ile oynayacağımız Uluslar Ligi ikinci müsabakamız yine ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Ay Yıldızlara başarılar diliyoruz. Gün boyunca yine milli takımımızdan gelişmeler oldukça bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız. Biraz da kulüp gündemlerine geçelim. Zaten yayının başında Ozan Zeybek de olduğu bölümde Fenerbahçe'yi konuşmuştuk. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım konusunda yine kısaca bir değinmiştik. Biraz şimdi Galatasaray'ın gündemine bakalım hocam. Galatasaray'ın da milli ara dönüşü önemli kritik müsabakaları var. Bunların arasında bir tane Fenerbahçe ile oynayacağı derbi müsabakası var. Bir de tabii ki Barcelona maçı var. Orada da bütün şu anda odaklar Osimhen'in sağlıklı bir şekilde dönüşüne konsantre durumda. Biz sabah Haldun Domaç'la konuştuğumuzda Haldun Domaç Osimhen'in şu anda oynayabilecek durumda olduğunu ancak tam olarak Barcelona maçıyla ilk 11'e dönebileceğini söylemişti. Siz ne bekliyorsunuz Osimhen'in dönüşüyle ilgili?
1: Milli ara dönüşü Galatasaray'a ilk maçı kim?
0: Kasımpaşa'yla.
1: Ondan sonra mı Barcelona maçı var?
0: Tabii doğru, Barcelona. Kasımpaşa üstü Barcelona.
1: Ya Kasımpaşa maçında zannetmiyorum yani Osimhen istese bile teknik kadronun oynatacağını. Çünkü Galatasaray'ın muhtemelen Avrupa'da var yok maçına çıkacak yani bir anlamda da. Hı hı. Barcelona'ya Galatasaray'ın yenilmemesi lazım. Ben yenmesi şart diye bir şey söylemiyorum. Ona gerek yok. Galatasaray Barcelona'ya yenilmeden çıktığında sahadan her şey yeniden maçlar. Avrupa'sı da yeniden maçlar. Lig'de zaten yeniden maçlayacak bir şey yok. Lig'de sonuçta 13 puanla averajda ikinci sırada yani. Lig'de iki maçlık barem yani 6 puanlık fark kabul edilebilir, tolere edilebilir bir farktır büyük takımlar için. Yani 6 puan geride olursun. Yine de şampiyonluk şansını rakibine neredeyse ona yakın derecede devam ediyordu. Tabii ligin son 3 haftasından bahsetmiyoruz. İlk yarıdan bahsediyorum. Şu anda Galatasaray average lider. Gerçek rakiplerinden de yani herhalde Ahmet'i rakip olarak görmüyordur hiç kimse. Ahmet Spor'la kendileri dahil yani. Puan farkıyla önünde. Fenerbahçe ile Trabzon'dan 3 puan önünde. Beşiktaş'ın da 1 puan mı? Yani puan farkıyla lider zaten. Hı hı. Hani Türkiye'de yeniden maçlanacak diye bir duruma, bir eşiğe gelmiş değil Galatasaray. Gelebilir mi? Evet gelebilir. Yani Trabzon karşısındaki Galatasaray dağınıklığı bunu herkese düşündürebilir. Bu sadece Trabzonspor'un taktik dehasıyla anlatılacak bir şey değil. Zaten ortada dehalık bir şey yoktu. Hoca yeni gelmiş. Elinde Salah gibi bir çilingir var. Hem Siri hem anında hizmet veriyor. Anında işi görüyor. Kilidi çözüyor. Zaten bekleme oyunu yaparsın. Galatasaray üzerine gelecek belli. Yenersin yani. Ama Galatasaray bu tuzağa bence çok kolay düştü. Yani hele, yani diyorum ya futbol okullarında ders olarak okutulacak bir goldür Trabzon'un attığı demeyeyim de Galatasaray'ın yediği gol. Yani Salah'ın attığı gol. Dersik bir gol yediler. Ondan sonra da toparlayamadılar. Yani biraz direnç göstermeye çalıştılar ama olmadı. O olur. Bazen futbolda böyle olur. Ama Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacak. Kasımpaşa da ligin namalubu bu arada.
0: Evet, tek namalubu.
1: Tebrik edelim onları da. Kasımpaşa ile oynayacak. Kasımpaşa oyununu bir şekilde kazasız belasız geçeceklerini bekliyorum. Kazasız belasız dediğim yani kazanacaklarını bekliyorum. Kazanmalarını bekliyorum. Ondan sonra Barcelona maçı eğer sahadan yenilmeden çıkmayı başarabilmiş bir Galatasaray için Avrupa hikayesi yeniden başlar. Ya son 16 hikayesinden bahsediyorum. Son 16 hedefinden bahsediyorum. Hı hı. Avrupa hikayesi tabii ki bu maçları oynayacaksın yani. 8 maç yapıyorlar. 6 maç mı yapıyor takımlarımız?
0: Şampiyonlar Ligi
1: lig aşamasında evet.
0: Toplamda 8 karşılaşması var. 4'ü iç sahada, 4'ü dış sahada.
1: İşte 8 maçı hepsini oynayacaksın. İkincisi Barcelona maçı. Ondan sonra 6 maç daha var.
0: Evet,
1: yani
0: doğru.
1: Hikaye bitmiyor. Devam edecek.
0: Tabii
1: şöyle bir şeyimiz de var. Türkiye olarak bunun ne kadar farkındayız çok da bilmiyorum da en azından ben farkındayım. Farkında olan çoktur. Galatasaray'ın Avrupa oyunlarında başka bir kimliğe büründüğünü çok gördük. Yani 3 yer 5 yer dediğimiz Bayern Münih oyunlarını nasıl oyunlar çıkardığını gördük. Yani Galatasaray'ın böyle bir geleneği var.

0: oranını sahaya dayatabilirse Barcelona'nın da etkili silahlarını biraz durdurur. Biraz kaleci şansı olur. Biraz onları beceriksiz de olur. Sen bir tane gidersin, yakalarsın pozisyonu. Yani Sane ortalar, Kerem vurur. Kerem diyorum, Yunus vurur. Gol olur. Alırsın maçı 1-0. Olmayacak şeyler değil bunlar.
1: Tabii ki.
0: Yani rakiplerimizi saygı duymakla kendimizi küçük görme arasındaki tahterevalli de çok gidip geliyoruz biz. Tabii ki saygı duyacağız. Ama kardeşim 11'er kişi oynanıyor bu futbol. Ya hepsi de delikanlı. Hepsi 20'li 30'lu yaş grubundaki delikanlılar. Her şey mümkün.
1: Hı hı. Tabii burada Barcelona'nın güncel form durumu, yani Barcelona'nın ismi bir kenara, güncel form durumu dolayısıyla böyle bir endişe var. 7'de 7 yaptılar, 31 gol attılar ligde.
0: Her serinin biteceği bir nokta
1: tabii
0: var.
1: Ki, belki aynen bu, öyle. Liverpool'da geldiğinde mesela tarihin en pahalı Liverpool kadrosuyla gelmişti. Ancak orada da Galatasaray kazanmıştı. Dediğiniz gibi motivasyon değişiyor orada.
0: Yani elbette sürpriz olur. Dünya futbolu için Galatasaray Barcelona'yı yendi diye bir sürpriz algısı olacaktır.
1: Tabii ki.
0: Ama futbol bu sürprizleri içinde barındırdığı için kitlelerin sporu.
1: Doğru.
0: Zaten. Ve Galatasaray bunu daha önce çok kere yapmış. Hı-hı. Yine yapabilir.
1: Aynen öyle. Şimdi Galatasaray'ın gündemini de yavaş yavaş toparlayalım. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da da Muhammed Salah normalde Mısır milli takımının kadrosuna alınmıştı. Ama Güney Sudan maçının kadrosundan çıkarıldı. O da mücadelenin suni içimde oynanması dolayısıyla Salah dinlendirilecek ve Salah da şu anda Trabzonspor'un yine en büyük, en önemli yıldızlarından biri. Müthiş bir açılış yaptı. Trabzonspor'un gol katkıları konusunda arasında zirveye yerleşmiş durumda. Galatasaray maçının da yıldızıydı. Trabzonspor'da milli ara dönüşünde artık Avrupa mesaisine başlayacak. Hem lig maçı hem de konferans ligi serüveni başlayacak Trabzonspor'un.
0: Hafta içi bir Twitter X paylaşımında gördüm. Salah'a yönelik, yani Kaya'ya yönelik sosyal faaliyetleri eleştiren tayfaya karşı bir Trabzonsporlu bir kızcağız Buse'ydi galiba. Şey dedi, yani siz şey dedi, Çankaya'da trafik tabelasına asılıp poz vermeyi, sıraya girip poz vermek ilkellik değil, bu mu ilkellik diyor yani. Bizi eleştirenlere bakın tarzında bir şey söylüyor.
1: Bu bank konma konusu mu? Hani bu Trabzonspor'daki Salah'ın kayalık.
0: Kayaya gibi sürünme, evet. Filan, kayayı öpme filan gibi, hı-hı, bir sürü şey var. Tabii onlar da onlar da saçmalık tabii. Ama zaten şeyi söyleyeyim, yakında gidip taşa çaput bağlayanları bile görebiliriz belki. Şimdi kitlelerin sporu, kitlelerin içinde her türden insan var yani. Herkesin her olaya standartlar ölçüsünde tepki göstermesini bekleyemeyiz. Her camianın, her topluluğun içinde çok aykırı davranışlar içinde olan tipler de olacaktır. Önemli olan genel kamusal algının ne düşündüğüdür. Evet, çok şık şeyler değil ama adam Salah'ı işte o şekilde seviyor ve sevgisini o şekilde ifade etmek istiyorsa, ya o da sadece onu bağlıyor. Yani bir şehri, bir camiayı onunla eleştirmek, yani bütün Ankaralılara şey mi diyelim şimdi, tabelaya asılıp fotoğraf çektiriyorlar. Ne diyelim yani, böyle şeyler olabilir. Kitlelere, toplumlara, şehirlere, camilere mal etme düşüklüğünü göstermeyelim. Salah suni sahada oynamama kararı, ben Mısır Federasyonu'nun, Futbol Federasyonu'nun izni olmadan böyle bir karar alamazdı Salah herhalde. Demek ki federasyonunda buna olur vermiş, uygun görmüş. Hı hı. Çünkü suni sahada özellikle İskandinav ülkelerindeki sahaların çoğu,
1: evet,
0: kış aylarında başka türlü top oynanamayacağı için o şekilde organize oluyor. Yani muhtemeldir ki çok bilgi sahibi olmadığımız için böyle züccaciye dükkanına girip bütün her şeyi kırıp dökmek istemiyorum. Federasyonun izni doğrultusunda Salah'a kampı terk etme hakkı verilmiştir. Herhalde belki Güney Sudan futbol takımı nasıl bir takım? Hani Liechtenstein gibi mi? Yoksa Şanlı Faroe Adaları gibi mi? Öyle bir şeyse, keçi Faroe Adaları gayet iyi top oynamaya başladı. Lüksemburg da dün Bulgaristan'a gitti, deplasmanla yendi. Beklediğim bir şeydi. Herkes gelişiyor yani. Yerinde sayan kimse yok. Hı-hı. Türkiye hariç.
1: Federasyon yapmış zaten açıklamayı. Dinlendirilmesine karar verdi diye zaten direkt birinci hızda.
0: Ama da çok alışkın olduğumuz bir şey değildi. Salah.
1: Evet, evet.
0: Yani Salah şey demiştir, ya ben bırakın beni, ben Trabzon'umu özledim, memlekete gideceğim demiştir.
1: Mısır, yani Mısır Federasyonu da elindeki en büyük Elmas'ın Salah olduğunu bilerek böyle bir harekette bulundu sonuçta.
0: Yani herhalde
1: Afrika Uluslar Ligi'nde ona ihtiyaçları olacak.
0: Güney Sudan herhalde çok ciddi

0: rakip gibi de görünmüyor. Değil mi?
1: Tabii ki yani daha yani Afrika Uluslar Kupası'nın daha majör maçlarında Salah daha çok görev düşecek yani. Adamların en büyük kozu sonuçta Muhammed Salah. Evet, Muhammed Salah da kadrodan bu şekilde çıkarıldı. Trabzonspor'da milli ara dönüşü ilk maçına Samsun karşısında çıkacak. O karşılaşmayla ilgili de yine daha böyle Thomas Rice'ın milli arada dokunuşlarını net görebileceğimiz belki de bir maç olacak. Çünkü Galatasaray maçında kendisinin de ifadesiyle 2,5 antrenman fırsatı olmuştu. Çok büyük hoca
0: şimdi
1: dokunuşu
0: de 2,5 futbolcu var ama.
1: Gerçi o da doğru. Şimdi full kadroyla çıkamayacak. Samsun sonrasında da Beşiktaş maçı var. Yani Thomas Rice'ın bir an önce elindeki bütün kadrodaki oyuncuları, en değerli oyuncularıyla bir araya gelip kendi dokunuşunu, kendi imzasını atabilmesi gerekecek bu süreçte.
0: Beşiktaş maçı özellikle sezonun maçına dönüşebilir.
1: Oyun zevki anlamında müthiş bir maç olacağı kesin.
0: Zaten evet, son yıllarda çok zevkli oluyor Beşiktaş-Trabzon oyunları, Trabzon-Beşiktaş oyunları. Önce Samsun var tabii. Samsun Spor'u hiç beğenmedim ben.
1: Kötü yani, başladılar evet.
0: Birkaç oyunlarını izledim. Geçen seneye göre yani oyuncu eksikliklerinin takımı bu kadar kötü etkilemesini ben anlamadım. Oyuncu isimler değişir ama sanki mesela Zeki Yavru'yu göndermeselermiş daha iyiymiş. Zeki Yavru sağ bekte destanlar yazacağı için değil. Hı hı. O takımın kimyasını oluşturan element, birleştirici element sanki Zeki Yavru'ydu mesela. O gitmiş, onun eksikliği yaşanıyor. Sol stoperin yerine Van Drongelen çok iyi bir sol stoperdi. Onun yerine sağ ayaklı bir stoper almışlar. O randımanı veremiyor. Müdahaleleri de geç kalıyor. Futbolda saliselik geç kaldığında topu kalenden çıkarırsın. Sonucu öyle olur ve o hataları, o yetersizlik daha doğrusu, hata demeyelim, çıplak gözle izlediğinde işte sol stoper yerinde duruyor, müdahalesini yapmaya çalışıyor filan, işini yapıyor dersin ama fark yaratamıyor. Samsun Spor'da geçen sezon ve önceki sezon oynadıkları mevkilerde kendilerinden beklenenden fazlasını veren oyuncu sayısı en az 4-5'ti. Hı hı. Bu sezon kendilerinden beklenenin üstüne çıkan kimse olmadığı gibi altına inen çok fazla. Yani Samsun Spor'un oyuncu oyun yapısını hocasına saygı duymakla birlikte, yani samimi bir adam, çalışıyor belli, kaygı duyuyor, müdahale etmek istiyor, çalışıyor, hiçbir itirazımız yok. Ama belli ki Samsun Spor bu sezonla hiç iyi hazırlanamamış. Eğer devre arasında gerekli takviyeleri yapmazlarsa sezon sonunda hiç istemediğimiz yerlerde görebiliriz Samsun'u. O anlamda Trabzonspor'un şahsen Samsun'da puan kaybı yaşamasını beklemiyorum. Ama asıl oyun ondan sonra içerideki Beşiktaş maçı olacak.
1: Evet, yönetmenimden son olarak kapatmadan bugünün Uluslar Ligi programını rica edeyim. Bizim kanallarımızda yayınlanacak A Spor'da ve A Haber'de hangi maçlar var? Günün en önemli, en kritik maçlarının programları ekranlarınıza gelirken Selahattin Kınalı ile son olarak bir Uluslar Ligi akşamki beklentilerini soracağım. Bugün saat 19'da Sırbistan-Hollanda maçı var A Spor kanalında. Yine 21.45'te Norveç-Portekiz mücadelesi oynanacak. A Spor'da yayınlanacak ve 21.45'te aynı saatte Almanya-Yunanistan maçı var A Haber kanalında. Tabii Norveç-Portekiz maçı orada cayır cayır alev almış durumda. Bir tarafta Haaland, bir tarafta Cristiano Ronaldo'lu Portekiz.
0: Vallahi iki tane Akdenizli ülke var. Portekiz'e de Atlas'ı, Akyanısı diyelim, Akdeniz diyelim. Ben Almanya-Yunanistan, Yunanistan'a olan sevgimden dolayı diyelim. Almanya-Yunanistan oyununu izleyeceğim.
1: Öyle mi?
0: Tabii benim maçım o ama fırsat olursa Norveç Portekiz'e de bakmak isteriz tabii.
1: Tabii Dünya Kupası'nda Norveç müthiş bir imza bıraktı. Erling Haaland ve ekip arkadaşları turnuvanın adeta simge isimlerinden olmuştu. Aynen öyle. O kürek çekme
0: en güzel iş oydu.
1: Sevinç işi müthişti. Erling Haaland da gerçekten Dünya Kupası'nın imzası oldu değerli izleyenler. Ve böylelikle yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik.
0: Norveç'in attığı hiçbir golü hatırlamayız. Ya da Dünya Kupası'ndan çok zor gol hatırlarız. Fakat şu gösteriyi hiçbirimiz unutmayacağız. Yani Meksika dalgası gibi.
1: Evet,
0: futbol,
1: doğru.
0: Futbol böyle izler, böyle birikimler bıraktığı için güzel. Ve onları zenginleştirmek gerekiyor. Kazanırsın, kaybedersin. Barça'ya yenilmişsin, yenmişsin filan. Ya 50 sene sonra da, 100 sene sonra da ya futbol bahis baronlarının oyuncağı olmaktan kurtarılırsa devam edecek zaten. Yine o golleri molleri yine yaşayacağız. Fakat asıl kültürel miraslar çok daha önemli.
1: Aynen öyle. Selahattin Kınalı, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben yaşasın hafta sonunun böylelikle sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 27 Eylül 2013 yılında ünlü sanatçı, tiyatrocu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
12: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Spor Radyo.
0: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: As.

0: ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. Son Dünya Kupası sahibi İspanya'yı ağırlayacak İngiltere. Ferran Torres. Avrupa futbolunun, hatta dünya futbolunun diyelim, iki büyüğü karşı karşıya. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. Dani Olmo. Unai Simon bıraktı Laporta. Kukureya. Baskı geldi Saka'dan. Taç İspanya'nın. Tuhel ekranlarınızda, İngiltere teknik direktörü. Bir tarafta geleneği, temposu ve yıldızlarıyla İngiltere. Diğer tarafta son yıllarda oyuna yön veren Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya. İki farklı futbol kültürü, iki güçlü jenerasyon. Ve tabii ki yüksek bir beklenti var bu maça dair yine bu akşam değerli izleyiciler. Laporte, Kukureya, Williams, taç İspanya'nın yine. Kuansa kendilerinin kullanmasını bekledi. Luis de la Fuente ekranlarınızda. İspanya'nın başarılı teknik adamı, Uluslar Ligi'ni 2023'te kazandı. 2025'te de penaltılarla Portekiz'e kaybettiler. Onu da kazanıyorlardı evet, neredeyse. Ezri Konsa. Aston Villa'dan Arsenal'a transfer oldu o da. Hart Gay'i bıraktı. O'Reilly tekrar Gay'i. İki City'li, Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika. İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
1: Çok büyük bir
0: soğuk duş. Hata.
1: Şimdi tabii yani Barcelona'nın o kadar İspanya'nın o kadar büyük özellikleri var ki, hücum pres var, orta alan presi var.
0: Kabus gibi başlangıç. Tabii. En istenmeyecek senaryo belki de İspanya karşısında. Mark Gay'i burada Yamal'ı fark etmedi. Çok sinsice geldi peşinden. Topu kaptı. Dengesini kaybetmesine rağmen düşerken gol vuruşunu yaptı Lamine Yamal. Dünya futbolunun wonderkid'i sahnede ayak içiyle köşeye iyi bıraktı. Trafford ilk resmi maçında henüz ikinci dakikada topu ağlarında gördü.
1: Kaleci güzel bir hamle yaptı ama o kadar iyi vurdu ki.
0: Bir de Gay'in bir şarjı var orada. Hani rahat vurdurmuyor. Düşerken o vuruşu yine yapmayı başardı. Wembley'de bir anda bir sessizlik oldu şu anda. İngilizlerin gürültüsü tekrar duyulacak mı bakalım. Laporte, Rodri. Ön alan baskısı var İngilizlerden. Unai Simon. Laporte tekrar. Rodri'den Kukureya'ya. Pas bağlantısını Rodri sağlıyor. Devamını getiremedi Dani Olmo. Tuchel bir hayli sakin. Mark Gay'in büyük hatası. Manchester City'li oyuncu. Lamine Yamal'a topu kaybetti ve bu hatası pahalıya mal oldu onlara. Artık ayağında çok fazla top tutmaz herhalde Mangi'yi. Kuansa, Bellingham. Sol tarafa doğru güzel bir top attı. O'Reilly şimdi aldı topu. O'Reilly'nin ortası, Eric Garcia'dan dışarı gitti top. O'Reilly tekrar. Mark Gay'i. Lamine Yamal da La Liga'da ilk 7 haftada 7 gol attı, 4 asist yaptı. Ruslar Ligi'nde de hesabı açtı.
1: Geriden prese karşı oyun kurup da, yani herkes tedirgin etmeyecek taraftarlarını, tek takım İspanya'dır dünya.
0: Kesinlikle. Kubarsi. Yamal tekrar. Şimdi topu aldı Gordon. Anthony Gordon ceza sahası içinde. Gordon çevirdi ortaya Unai Simon. İkinci hamlede sahip oldu topa. Bu arada tabii bize verilen kadroda Eric Garcia yazıyordu ama Mark Pubil ilk 11'de başladı. Onu düzeltmiş olalım değerli izleyiciler. İlk açıklanan kadroda Eric Garcia vardı. Mark Pubil oynuyor sağ bekte İspanya'nın.

0: Rodri. Rodri tekrar oyunu kuracak İspanya'da bir kez daha. Onun sakatlığı döneminde Manchester City'nin de ne kadar bocaladığını hatırlıyoruz Premier Lig'de. Sol dizinde bir sakatlık yaşadığı için ısınma sırasında Eric Garcia kadrodan çıkarıldı. Mark Pubil başladı 11'de İspanya'da değerli izleyiciler. Anderson. Hata geldi şimdi. Kukureya. Kukureya savunmadan müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak. İspanya hata Luis Kelly'den geldi.
1: Yine önde baskıyla kazanılan bir top.
0: Evet, Luis Kelly hiç bakmadan Kuan sağa doğru döndü. Kukureya yine orada bir fırsat kolladı İspanyollar.
1: Konsa iyi oyaladı. İyi alan kapattı son pozisyonda. Kukureya.
0: Gelişine Lamine Yamal vurdu. Gordon'dan döndü top. Kukureya şimdi. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah. Top ağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside. Ya bu offside olsa bile İspanya ikiye atacağının sinyallerini fazlasıyla veriyor şu anda. Evet, kaçamamış Ferran Torres offside'dan.
1: Aslında şey offside değil, öbür arkadaşı bıraksa.
0: Evet, o değil. Harry Kane bozuyor orada offside ama

Erlan offside'da. Orta alanda Fabian Ruiz tekrar yükseltti topu. Williams'ın koşu yoluna doğru. Konsa, Williams'ın faulü var. Hata mı? Hayır. Yetişti Konsa. Onu düşünmemişti halbuki Trafford. Konsa ile oynamıştı. Mark Gehi yine müthiş bir baskı var ön alanda. Oradan çıkmayı şimdilik başardılar. O'Reilly. Harry Kane. Bellingham istedi. O daha sağ tarafa doğru yükseltti topu. Konsa. Şimdi Saka. Beraberlik golü için geldi İngilizler. Ceza sahası içi. Bellingham topu pası. Rodri. Doğru zamanda doğru yerde iyi bir konum aldı ceza sahası içinde. Yani olmaya faul yaptı O'Reilly. Biraz da taktiksel bir faul. Görev bölgesinden bir hayli uzakta kaldı O'Reilly. Kubil. Arsiden Laporta. Şimdi Kukureya. Puan sahta kaldı top. Lewis Kelly. Bu kez verdi Harry Kane'e. Gordon'ın bir koşusu var. Sol taraftaki boşluğa döndü O'Reilly şimdi. Yamal geldi karşısına. Mark Gehi. Organize hücuma döndü İngilizler. Yerleştiler İspanya yarı alanına. Saka. Bellingham. Şimdi Lewis Kelly yerde kaldı. Davide Massa çaldı düdüğü, verdi faulü. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Yani Olmo'nun faulü var Lewis Kelly'ye. Simon baraj istedi. İki kişilik bir baraj. Elliot Anderson ve Bukayo Saka ikilisi topun arkasında. Kaleye bir hayli uzak bir mesafe. Anderson'ın yüksek topu arka tarafa, Kuansa'ya doğru. Mark Gehi. Hata devam edecek İngiltere'nin. O'Reilly. Anderson. Döndü sağ tarafa şimdi. Bir kez daha yüklenme çabasında İngiltere. Bukayo Saka. Anderson derinlemesine, Saka'yı düşündü. Aldı topu Saka. Saka döndü geriye. Gordon ortayı yaptı. Savunmada karşılayan yine Rodri. İkinci top Anderson'la İngiltere'de, nefis çalım. Anderson Rodri'den döndü yine. Gordon, Williams'tan dışarıda top. Taç İngiltere'nin.

devam ettirdi bu kez. Oyunun sürmesini istedi Davide Massa. Unai Simon. Kubarsi. Uzun oynadı Kubarsi. Gehi. İçit vermedi orada. Ezri Konsa. Konsa. Aldı topu Bellingham. Oynadı Lewis Kelly ile. İyi paslaşmalar Saka. Rodri. Bellingham ayağının dışıyla nefis döndü sağ tarafa. Konsa yerden çıkarttı. Kukureya'dan döndü İngilizler. Oyuna ortak olmaya başladı. Topun hakimiyetini son birkaç dakikadır aldı İngilizler. Gordon şimdi. Lewis Kelly.

0: Riley. Gordon'la oynayamadı. Anderson. Markey'i tekrar. Masadan puan saha. Oyununu kabul ettirmeye başladı İngiltere. Anderson atağın yönünü çevirdi. Nefis bir top Gordon'a. Gordon'un ortası arka direğe doğru geldi. Saka'dan önce Kukureya'nın müdahalesi. Saka korner bekliyor. Biz pozisyonun tekrarını izleyelim şimdi tekrar. Gordon. Top böyle dışarı gitti. Kukureya'dan çıkmış gözüken o. Ama bir out kararı geldi. Evet. Rodri çeviremedi topu. Bellingham. Rodri avantaja bıraktı hakem. Lamine Yamal aldı şimdi. Ferran Torres'in koşusu var. Geri döndü Rodri'ye. Fabian Ruiz. Laporte, şimdi Kubarsi.
1: Şimdi bir İngiltere iyi bir hareketlenme yaptı 5 dakika.
0: Evet,
1: etkili.
2: O için inanmayın. Boş ne? Hepsini söyleyeceğim ben. Rahat olun. Şimdi nereden başlayayım diye de bakıyorum. Çok şey var çünkü. Önce bu şeyden 11. maddeyi söyleyeyim. Devam edeyim. 11. maddede geçmişte satma vardı. Ben satmayı kaldırdım. Fenerbahçe mallarını satmayacağız. Tüzüğe bir madde koyacağım. Tüzüğe bir madde koyacağım. Bir onu da konuşarak, yani ben kendi başıma değil, yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Sayın Divan ve Divan Başkanımız, diğer değerli insanlar gelip fikirlerini söyleyebilirler. Şeye, Aralık sonuna kadar bunu oluşturacağım. Sonra Ocak veya Şubat'ta Tüzük Tadil Kongresi yapacağım. Burada satın almayı diyeceğim ki mesela önemli hep beraber 20 sene 25 sene satamaz. Satmaya da Mali Kongre'ye gelecek, aklıma gelen, sizler de başka şeyler söyleyebilirsiniz. Yani. Diyelim ki aidatını yatırmış 50 milyon, 50 bin kişinin %10'u, %20 ancak onayı verirse bu da satabilir. Yoksa satamaz. Adam yeni 300 kişiye, 500 kişiye kadar, 30 bin kişi aidat yatırmış, 50 bin kişi, 40 bin kişi neyse, 25 bin kişi katılıyor. Herkes gidiyor 500 kişiyle satar, eder, bütün kulübü her şeye sahip oluyor. Böyle bir şey yok. Değiştireceğiz. Çoğunluk onay verecek. O çoğunlukta %10 olur, 20 olur katılımı. O şekilde çözeceğiz. Satmayı kaldırdım. Fenerbahçe'de malını alındıktan sonra kimse kafasına göre babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. 11. maddenin ana konusu, 11. maddenin ana konusu, arkadaşlar birazdan hepsini anlatacaklar. Dün gece televizyonlarda da bu konularda açıklamalar yaptılar. Dinleyince çok mutlu olacaksınız. 11. maddenin sonu 12. maddeye gidiyor. Samandıra'ya. Samandıra tesislerinde iki tane ana parsel var. Bir tanesi 14.915 metrekare diyelim. Bu kısım hazinenin, Milli Emlak'ın. Diğer kısım 60 küsurdu herhalde, öyle zannediyorum. O da Orman Bakanlığı'na, ormana ait. Şimdi biz diyoruz ki bu 15.000 metrekarelik kısmı satın al. Kulüp satın alsın. Nereden alacak? Kulübün parasıyla alacak. Nereden o para? Sponsorlardan gelen parayla. Şimdi onunla ilgili arkadaşlar konuştular, geliştiler. Şimdi açıklarlar. İşte bedeli bu kadar, şöyle taksitlerle alacağız diye size anlatırlar. Onların rolünü çalmayayım. Şimdi 13. madde aslında altında A, B, C, D diye giden konuları kapsayan bir maddedir. O maddede işte planların yapılması, yatırım, tesis yapılması, bunlarla ilgili konular. Birincisi Kenan Evren. Kenan Evren yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılındaydı veya 2001. Ben o zaman bunu Milli Eğitim'le anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın karşısında 3 okul bir tane salon yapılacaktı. Yaptık, vermediler ve uzadı uzadı. Sonunda Ali Beyler bir sözleşme yaptılar. Uzattılar yeniden. Bazı şartlar yazdılar. Önemli değil. Ama oraya bir şey yapılmıyor. Kimse de bir hareket yapmıyor. Oraya bir proje yapmaya başlayacağız. Onay verirseniz. Onun da şartlarını, her şeylerini Özgür Bey gelip anlatacak. Burada gösterecek her şeyi. Sonra da sizin onayınıza sunacağız. Maltepe Akademisi. Bu araziyi ben tahsis ettirdim. 2018'de. Benden sonra 130 dönümdü. 125 dönüm vermişler. Bir plan proje çizmişler. Onun doğru veya yanlışlığını artık tartışmanın anlamı yok. Aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. Orada 6 tane saha var. Çim saha. Bir tane de stat yapılıyor. 5000 kişilik. Bu 6 sahayı, çim sahayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu birazdan açıklayacak arkadaşlar. Bizler yaptırıyoruz. Herhalde tahmin ediyorum Mart Nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verecek parası yöneticilerden. Dere ağzında Metin Aşık tesisleri depremden dolayı yıkılıyor. Rapor alınmış, yıkılıyor. Fakat yıkılırken de orada futbol maçı yapılıyor. Kadınlar, gençler oynuyorlar. Yukarıdan çatıdan beton düşüyor. Yeni yani. Onun üzerine ben hemen yıkın diye gittim mercilerle konuştum, gerekli insanlarla ve yıktık. Şimdi bizden önce proje hazırlamışlar. Galiba Ali Bey mi bilmiyorum, siz mi hazırladınız? Kim hazırladı? Ali Beyler. O projenin aynısını yapacağız. Adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Arkadaşlar anlaşacaklar. Şimdi bir de bu stadyum işi var. Stat işi. Onun da kapasitesini Nihat Bey anlatacak. 64 bin kişiye çıkabiliyoruz. Bu 64 bine çıkan stat, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinde, gittiğimizde bu konu açıldı. Ve hemen başlayın yapın diye de orada Sayın Bakan da vardı, talimat da verdi. Şu anda projeler, ben biliyorum, Ankara'da imza safhasında konuştuk. Yani bir hafta 10 güne kadar çıkar. Öyle zannediyorum Kasım ayında filan da inşaat dışarıdan başlar. Ama Nihat Bey burada gelip açıklayacak. Onun projesi, ona da şimdi buradan açıklamaları için teşekkür ediyorum. Şimdi sonra 14'te de yine bir madde var. Bu maddenin altında sponsorlukla ilgili Nata Holding'in Fenerbahçe Futbol AŞ'yle yapmış olduğu sözleşme ve orada bir yapılacak inşaatların satışları ve oradan kulübe aktarma, reklam yapma, bizim televizyonda, radyoda veya diğer mercilerde yapacağımız reklamlar karşısında bize yardım, destek olacak. Tabii de yönetim kurulu üyesi olduğu için böyle bir düşüncesinden dolayı ona da teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Sonra o da gelip anlatacak tabii. Bu 15. madde de genel bir madde. İşte şey yaparsak, bir şirketle anlaşma yaparsak veya milli piyango uygulayacağız. Aslında ona gidip bağlanıyor. Biz milli piyangoyu izni aldık. Devletten izin aldık resmi ve 120. yılla ilgili 3 Mayıs'ta çekecek şekilde arkadaşlar anlatacak da Fatih Aslan anlatacak. O da değerli içinde şeyler, malzemeler, evler, arabalar, şunlar bunlar olacak. Oradan gelen gelir de kulübe olacak. Sonuçta kulübe 180 milyon euro şu anda sponsorluk anlaşmaları yaptık. Paralar giriyor. Şimdi devam ediyor. Hiç alkışlamayın. Bak hiç rica ediyorum, alkış yok. Solunda istiyorsanız alkışlarsınız. Sonuna kadar bekleyin. Lütfen rica ediyorum. Kendinizi de yormayın. Şimdi doktorla ve kadın takımını şey yaptık. Yönetimle

Şimdi söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. Geçmişte çalıştığım çok değerli insanlar vardı. Onları da buradan yad ediyorum, anıyorum. Bir tanesi de Şekip Bey'di. Bu arkadaşlardır. Onlardan çok şey Fenerbahçe bekleyecek ve faydalanacak. Şimdi küvetçileri de unutmayalım. Onlar da bugün büyüklerde, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olmuşlar. Onları da tebrik ediyorum. Bir kere tam detaylara girmeden şunu söyleyeceğim. Benim olduğum zaman içerisinde ne hisse senedi satacağız, ne de sermaye yatırımı yapacağım. Bizim değer çok düşüyor bunları yaparak. İnsanlar bilecekler ki Fenerbahçe'nin arkasında olduğu bir işlemin çok sağlam ve garantili olduğunu bilecekler. Buradan da bunun sözünü veriyorum. Biz yapmayacağız. İhtiyacımız yok. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi onları söyledikten sonra şimdi 497 milyon 500'e bağlanan bir bütçemiz var. İşte 50 milyona 46 milyon açık var. Fakat bu açık sponsorlardan gelecek paralarla kapanıyor. Ve ben şunu söyleyeyim sizlere. Mayıs sonu itibaren biz 24 milyon bir açığımız var. Fakat orada da sponsorların gelirleri konmadığı için o açık var. Yani o 24 milyon da kapatılabiliyor. Yani Mayıs'ta ben burada kongreye geldiğimde size diyeceğim ki ben aldığımla verdiğimle sıfır size teslim ediyorum. Ona söz size ait. Karışma. Borçlandıkları zaman gelir. Yoksa gelme. Uğraşmam yani. Şimdi sizlere bugünkü tabloyu anlatıyorum. Bugünkü tabloyu. Çok sayfa yapmışız. Bulmak da zor oluyor. Ha, burada. Tamam. Lütfen ya hafızanızda tutun ya da yazın. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe Spor Kulübü gelirleri, futbol takımının gelirleri, üye geliri, işte ben, Barış Bey, bu arkadaşlar, hepsi yönetici arkadaşların verdikleri katkılar, sponsorluk reklam 19 milyon, efendim şu erkek basketbol kombine 7,5 milyon euro. Buna bir euro olarak şey. Büyük rakamları söylüyorum. Stopaj iadesi 2,5 milyon euro. Toplam 48 milyon geliri var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Bunun karşılığında Futbol AŞ'nin yine UEFA TFF'den Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon euro geldi. Ayın 18'inde. Sporcu bonservislerinden 3.6, bizim gibi şahıslardan gelen 40 milyon euro, kombine geliri 30 milyon, bilet geliri 5 milyon, loja geliri 10 milyon, sponsorluk reklam burada 16 milyon, stopaj iade 5 milyon, Feneryum'dan 12 milyon, bir de faiz geliri kazanmışız 1 milyon da o. Toplam 149 milyon euro. Bundan sonra bütün kongrede herkesten isteyeceğiz bunu. Geri bana açacaklar. İkisinin toplamı gelirler 197 milyon 454 bin 995. Yarattığımız para. Bunun içinde 7 milyon 189 bin 953 euro sayın beyefendilerin bize bıraktıkları para. Yani biz 190 milyon euro para yaratmışız. 4 ayda. Bunun karşılığında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün giderlerinin toplamı 22 milyon 502 bin 305 euro.
tarafında yapılan harcamalar. Tek tek var burada. Benim önümde ama ben sizi rahatsız etmemek için fazla şey yapmıyorum. En fazla erkek basket 4 milyon harcamışız. İşte cari hesaplar 4 milyon. Vergi vermişiz SSK'ya 5 milyon 200. Personel maaşları 2 milyon 200 bin. Bu şekilde 22 milyon 500 bin euro. Futbol takımında ise, yani futbol AŞ'de, orada ise 105 milyon giderimiz var. 105 milyon euro. İkisinin toplamı 127 milyon 627 bin 266 euro. 197 milyon paramız vardı. 127 milyon harcamışız. Ne kaldı? Ne kaldı? Soru soracağım dedim ya. Ne kaldı? He? 77. Fenerbahçe'nin kasasında bu para var. Duruyor. Yazıyorlar para yok, para yok, para yok. 77 milyon hangi şirketin kasasında var? Fenerbahçe'nin kasasında, burada. Bak anlatıyorum, açıklıyorum. Hep açık olacağız. Şeffaf olacağız. 77 milyon euro kulübün kasasında var. Daha sponsorluklardan da yani belli bir kısmı girdi. Hepsi girmedi. Mayıs sonunda kafa kafaya bütçeyi sıfır teslim edeceğim burada. Şimdi 8 Haziran tarihinde seçim olduğu zaman geçmiş ödemeler için nakit açık 43 milyon euroymuş. Yani geldiğimizde 43 milyon euro hemen ödenmesi para varmış, gerekiyormuş. 8 Haziran vadesi geçen beklenen ödemeler toplamı 48 milyon 783 892. Vadesi geçmiş ödememişler. Bonservis, menajerlik, işte bilmem ne, bir onları da anlatacağım. Söyleyeceğim hepsini. Biz ne yapmışız? 39 milyon 117 bin 214'ünü ödemişiz. Yani 48 milyondan 39, 9 milyon ödememişiz. O da menajerlerden dolayıdır. Bir kısmı ufak ödedik, duruyor. Yarın pazartesi, bugün de cumartesi, pazartesi günü, birazdan tam okuma rakamı, 24 milyon euro eski futbolcuların bonservislerinden dolayı olan borcu dün kulüpte imzaladım, yatıracaklar. 10 Ekim'e kadar yatırmazsak Avrupa'dan şeyi alamıyoruz, lisansı alamıyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Bilin de kulübün durumu nedir, ne de oluyor. Tamam mı? Nereye geldik? Bilin diye. Yoksa başka amacım yok ya. Bilin. Çünkü ben söylediğim sözleri yerine getirip bırakacağım. Şimdi demin söyledim. Paralarımız bu kadar. Futbol AŞ'de 27, şeyde spor kulübünde 3 milyon, basketbolun 8 milyon parası var. Toplam 41 milyona, 42 milyona yakın orada. Bir de ayrıca 40 milyon dolar, yani 35 milyon karşılığı euro, toplam 77 milyon kulüpte duruyor. Şimdi imzaladım dedim arkadaşlarla beraber, çift imza. Batshuayi Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Sağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon. Talisca El Nas kulübüne 5 milyon bonservis borcu var. Yarın ödüyoruz. Milan Skriniar 2 milyon borcu var Paris Saint Germain'e. Ederson kaleci 2 milyon 707 bin 500 bin borcu var Manchester City'ye. Asensio PSG'ye 500 bin şarta bağlı bir alacak varmış, ödüyoruz. Ama

yüzünde de toplam 568 bin euro fesihten dolayı borcumuz var. Ödüyoruz, yardım ediyorlar. Şimdi sporcu vergileri. Fenerbahçe Spor Kulübü %20 kendisi ödüyor, %20 de oyuncular ödüyor düşüncesinde sistem, ama öyle değil. Sistemde %40'ı da kulüp ödüyor. Şimdi bu oyuncuların vergileri toplanmış, isimleri saysam 25 tane var. Milan Skriniar, Paulo Santos, hangisi bu? Rodriguez, Çağlar Soyuncu, Osterwaldo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Önder, Mert Müldür, Talisca, Bekao, Ferdi, İsmail Yüksek, Cenk Toksun, Emre Mor, Oğuz Aydın, Samuel, Mesut Özil. Ya gidiyor da gidiyor. Adamlar yok zaten burada. Hepsi gitmiş çoğu. Toplam 300 milyon TL. Yani 6 milyon euroya yakın, 5,5 milyon euro vergi borcu var. Yarın ödüyoruz. Tamam mı? Ondan sonra daha devam edeceğim. Bu oyuncularla ilgili bir de şey var. Diyorlar ki, bir tanesi akıllı yazmış, okuyacağım. Çok biliyor. Bak, isim vermeden konuşuyorum ama divanda hepsini ismin olarak saldıracağım. Aynı düşünceyle devam ederlerse. Ya fikirlerini değiştirecekler, doğru olanı söyleyecekler, doğruya saygım büyük, başım üstüne. Ama doğru olmayan yalanları yazarsanız o zaman cevabını alırsınız. İsim vermeden söyleyeceğim, uyarıyorum. Diyor Fenerbahçe, diyor 30 milyon şeyden para gelecek. Bu Şampiyonlar Ligi'nden, evet. Bunu kendi koydukları paraları alacaklar. Ya gülüyorsun madem, vallahi kızıp gülüyorsun yani. Ya kardeşim, 26 milyon geldi. Fenerbahçe 7 milyon ceza gelmiş. Onları da anlatacağım, sizler de bilgi sahibi olun diye. Neden ceza gelmiş? Neler olursa bize UEFA bizi kabul etmez şeyle, maç yapmamıza. Çünkü futbol federasyonu ayrı. Bir de onların verdikleri bir şey var. Biz neden ceza yedik? Anlatacağım. Şimdi bu şeyi yaparken sözleşmeleri, bazı oyuncuların kulüpleri de biz Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak para alacağız diye kayıt geçmişler. Ve bunun toplamı da 4.025.000. Ve bunlar tabii dünya biliyor kaldığımızı. Faturaları göndermeye başladı, ödemeye başladık biz de. Ödüyoruz yani. 26, 4 milyon ceza kestiler, 7 milyonun 4'ünü kestiler, kaldı 22. 22'den 4 milyon da şeye gidiyor, oyuncuların kulüplerine, kaldı geriye 18, öyle mi? 18. Şey de var, söyle adını. Bu oyunculara prim verdik. Roma maçından önce şampiyonluk primi dağıttık. 4 milyon 200 bine tuttu. 4 milyon bir kısmını da şeyden geliyor, sözleşmesinden geliyor. 4 milyon da şey dağıttık. Prim dağıttık. Ne oldu? 14'e mi düştü? 14'e düştü. 14 milyon dolar para da kulübün kasasında duruyor. Hiç kimse cebine para almadı. Yapılan bütün anlaşmalar sponsorluktur. Bağış yok. Para verdim yok. Verirse zaten harcayamazsın. Kaydeler var. TFF'nin ve UEFA'nın. Şimdi bunu da geçtik. Orhan Bey, iyi anlatıyor muyum? Anlatıyorum ben. Tövbe tövbe. Allah Allah. Şimdi gelelim şeye. Enes'i zaten anlattılar. Paranın yarısını almış yemişler. Yarısı da işte seneye ve öbür sene gelecek. Tamam mı? Aldığınız onların iki taksini niye yatırmadınız ya? Niye yatırmadınız? Yatırsaydınız herkes rahatlamış olurdu. Evet, bunu sporcu vergilerinde söyledik. Bunlar da.

0: hallettik. Sızlık-ı Şerif'i de anlattım. Ne geliyor ne gidiyor. Ve toplamda 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Bilin yani. 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Fenerbahçe'nin menajerlere 35 milyon euro borcu var. Haberiniz olsun. Bunun 12 milyon euroya yakını da zamanı geçmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim de Sayın Başkan komik olacak. Ötme ölem. Tamam mı? Ötme ölem. Şimdi bir de bu oyuncuları satmayla ilgili bir liste çıkarttık. Geçen sene 15 tane oyuncu almışlar. Yani iki başkan zamanında alınan oyuncular. 15 kişi ve işte bunlara da arkadaşlar da söylüyorlar şu kadar para harcandı falan diye. Şimdi bu oyuncuların federasyonun aldığı karar var. O diyor ki federasyon işte sen böyle yapmazsan ben 10 taneyi kabul ederim. 4 tane gençten gelecek. Aksi halde diğerlerini ne yaparsan yap diyordu başta. Son 2-3 gün kala bir şey çıkartıldı. Bizim arkadaşların da desteği isteğiyle. Ona göre kulüpte tutabiliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor. Türkiye Kupası'nda oynayabiliyor. Böyle bir karar çıkarttılar. Bunun üzerine biz oyuncuları daha tutma. Yani sen yoksa bir çeşitli anlamak diyor ki benim 4 alacağım maaş. 4 daha var diyor 8. 2 yıl. 8 milyonu diyor bana ödeyin gideyim. Bak bunları iyi dinleyin. O yorumcu yazıyor. Fenerbahçe bunu niye göndermedi? Onu niye gönderiyor? Ya bu Cihan Kamer'in Oğuz'un kafaları çatladı ya. Her akşam oturup gelip anlatıyorlar, konuşuyoruz. Diego Carlos gitmiyordu. Gitmiyor. Ben paramı verim diyor. 2 sene daha benim sözleşme var, parayı ver. Ne kadar alacağı işte 4 mü nedir? 4-8. Bunların bir de bonservisleri var. Bak bir de o var. Ambamat'ın 8 milyon euro ödenmemiş bonservisi var. Biz ödeyeceğiz. İyi idare etmişsiniz kulübü, tebrik ediyoruz. Vallahi iyi idare etmişsiniz. Bak. Ne diyorsun? He? Ya almış değil de abi al sattın bonservisini sattın mı? Ya sen kimi aldın söyle bakayım ya. Tamam maliyeti ne kadar? 200 milyon 200. Ya yalnız Kante 70 milyon. Bak çocuğun futbolcusuna bir şey söylemiyorum. Söylersem çarpılır. Ama he? Ne 55? Vergisi, bonservisi. Gel. Burada gel. Kaç alıyor gör. Biz öyle ezbere konuşmayız. Gel. Gel al bak abi. Bak gel. Kante. 40 milyon 900 bin maaşında. Bak okuyayım sana. Dön. Okuyayım sana. Kante. Bonservis. 41 milyon 900 bin maaş ve imza. Bonservis 5 milyon. Menajer 3200. 3 daha menajer söylüyor 6. Tamam topla. Topla. Nereye geldin? Bırak abi vergileri de koy yapsan %40 da vergi koy. Ya ne başkanım ya? %40 vergi koyacaksın abi ne yapayım ben yani? Devlet alıyor.
1: Sayın Başkanım gündeme bağlı kalalım.
0: Ya iyi de bilmeden konuşuyorlar ya. Yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi konuşuyorlar. Ya vallahi ya. Neyse onu da geçtik hadi. Hepsi burada var. Bak hiç ezbere konuşmak yok. Hepsine çalıştım geldim. Onun için oradan laf söyle. Kante'yi satacağım diyorsun. Gel. Gel konuşalım. Gel açız. Ya ne almadın ne yaptın? Almadın parasını ödemedin. Almadın parasını ödemedin ne fark etti?
1: Sayın Başkanım daha gündemde tamam, 8 tamam, madde peki. Var. Gündem
0: tamam benim. Şimdi arkadaşlar Fred gitti. Bonservisi 10 milyon. Ödenen para 7600, 2 milyon 435 bin daha Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Bunun karşılığında kendisinden, kulübünden 2 milyon aldık. Hemen hemen kafa kafaya kapanıyor. Lukovcan'dan 6.721.000 euro bonservis ödemişiz. Tamam mı? Dur daha Lukovic kaleci. Ondan sonra gelelim Sofyan Avrovat 14 milyon. Ödenen 6 milyon 8 milyon daha bonservis ödeyeceğiz. Göndermesek 8 milyon da maaş. Taliska 8,5 maaş feshedildi. 14.450.000 aldığı para, tamam mı? Onu da gönderdik. Son 5 milyon borç var, onu da ödeyeceğiz bonservis. Musab'a 6 milyon almışlar bonservisi, siz aldınız. Ve 6 milyon da kapatmışsınız galiba, sıfır orada. Diego Carlos 10.900.000, 11 milyon euro bunun bonservisi. 3.450.000 ödemişler, 7.450.000 euro daha kapanacak para var. Herkes bilin diye anlatıyorum bunları, bilin. Öyle dışarıda ötüyorlar, söylüyorlar, bunlara inanmayın. Doğrular, gerçekler bunlar. Bekao 8.726.000 euro bonservisi var, tamamı ödenmiş. Evet, bunlar da bu. Şimdi girelim şeye. Bir arkadaşlar gittiler federasyona, kavga ettiler. Oradan biri diyor ki, siz kulüp olarak ne kadar vergi ödediniz? Fenerbahçe, Türk spor tarihindeki bütün takımlardan fazla vergi ödemiştir. Döküman burada. Ben benim zamanımı biliyordum, çıkarttım. 1998'den 2017'ye kadar Fenerbahçe 410 bin dolar benim başkanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Maliye Bakanlığı'na vergi ödemiştir. Milyon 410 milyon euro dolar. Sonra 2018'den 2026'ya kadar sizler ve diğer arkadaşlar 405 milyon dolar ve 400 milyon 943 bin 934 dolar vergi ödemiş. Toplam 814 419 731 milyon dolar Fenerbahçe vergi ödemiş. Artı 13 milyon da yapılandırma yapmışlar, onu ödeyeceğiz. 820 milyon dolara yakın Fenerbahçe Kulübü Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödemiştir. Diğer bütün kulüplerin de vergilerini açıklamalarını bekliyoruz. Şimdi hep Bahri Şabi var ya. Ya bunlar yabancı oyuncuları satamadılar. O kalsın, bu gitsin, bu şöyle, bu böyle. Ya kendilerini başkan zannediyorlar. Kendilerini yönetim kurulu üyesi zannediyorlar. Kendileri İsmail Kartal zannediyorlar. Veya Oğuz Çetin zannediyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Petrolyosunuz, kimsiniz? Alın böyle bir şey. Kulübün idaresi var, idarecisi var, başkanı var, yönetimi var. Efendim Fenerbahçe'nin takımı zayıfmış. Niye zayıfmış? Efendim işte şuraya bir oyuncu lazım. Taliska'yı niye gönderdiler bilmem ben. Ya kurallar var kardeşim. Bu kuralları ben koymadım ki. Bu kuralları federasyon koydu. Federasyonun kurallarına uyacağız. Ne diyor bu? 10 tane oyuncu diyor. Alabilirsiniz diyor. Tamam, güzel, aldık. Sonra diyor ki 4 tane de genç al. Onu da aldık. Geriye ne kaldı? Geri kalanları diyor istiyorsan, eğer onlar da kabul ediyorlarsa, Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda oynatabilirsin. E oyuncu kabul etmiyor. Önce hiç kabul etmiyorlar. Diyorlardı ki biz paramızı alıp gideriz. Tamamını. Ama bu kanun çıkınca bütün kulüplere faydalı oldu. Ve bütün kulüpler bu konu üzerinde yorum yapmaya başladılar ve zorlamaya başladık. Öyle olunca da anlaştık. Anlaştık, gittiler. Fakat giderken ne oldu? Bilin diye anlatıyorum. Şimdi İrfancan Ebibayat. Bu gönderdik bunu. 1 milyon 4 1,5 milyon euroya kalırsa

28'e kadar şeyi var, süresi var. O kadar para alacak. 1,5 milyon euro. Sonra Sofyan Amrabat 8 milyon 400 bin euro alacak. Kaleci Livakovic 4 milyon alacak. Cengiz Ünder 2 milyon 714 bin alacak. Füret 4 milyon 750 alacak. Talisca 17 milyon euro alacak. Sıdıkı Şerif 12 milyon 450 bin alacak. Çağlar Söyüncü 2 milyon 750. Rodrigo Becao 3 milyon 420. Diego Carlos 7 milyon euro. Antonio Musaba da alacağı maaş bunlar şey 5 milyon 600 bin. Toplam 83 milyon 554 bin 607 euro. Fenerbahçe bundan kurtuldu. Aklı yok mu ya? Fenerbahçe kurtuldu. Bunları temizleyerek. Ben mi aldım bunları? Onlar diyor biz de almadık. Ama her sene bu adamları göndermek için para veriyoruz, bilmem ne veriyoruz. Mal olarak duruyor. Ama bunun karşılığında kalan bonservis ödemeleri var. Tek tek söylemeyeyim, toplam söyleyeyim. 42 milyon euro bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz. Sonraki gönderildiği ücretlerden de tamam gelen şeyler işte neydi adı bonservislerden dolayı da 30 milyona yakın girdi sağlamışız. Bunu da böyle kısaca geçmiş olayım. Şimdi bu basında yazıyorlar, çiziyorlar. Ve diyorlar ki işte efendime söyleyeyim İsmail Hoca şöyle söyledi, İsmail Hoca böyle dedi, bilmem ne. İsmail de niye? Ben tahmin ediyorum. Yani o andaki psikolojik şeyinden dolayı. Çünkü bizimle arasında herhangi bir problem yoktu. Zaten biz getirdik. Getirirken de benim o 2 aylık seçim sürecinde söylediklerimi herhalde hepiniz biliyorsunuz. Neyin ne olacağını da söyledik yani. Şimdi diyorlar ki İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar. Tamam, güzel, güzel. Şimdi İsmail Hoca bana da söyledi. O gece döndüğünde konuştuk. Ben çok açık, net konuşan, yüzüne konuşan adamım. Ben öyle arkadan konuşmam, yüzüne. Söyler mi? Ne düşünüyorsun? Bana aynı şeyi söyledi. Basın da yazıyor, basın da konuşuyorlar çünkü hepsi. Tek ben konuşmuyorum onu biliyorum. Tamam. Diyor ki şimdi Aston Villa'da Watkins miydi? Ha, Watkins varmış onu almamışız. Ya Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, efendim söyleyeyim Oğuz Çetin, İngiltere'ye gittiler, kulüple konuştular, çocukla, menajeriyle gelmem diyor. Ben Türkiye'ye gelmem diyor. Kulüpte satmam diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz. Yok diyor. Bir ay falan uğraştık yani. Bir ay veya 1,5 ay uğraştık. Sonunda olmadı. Ama şeyin son günü 60 milyon euroya artı çok yüksek kendisine bedeller ödediler. Arabistan'a gitti. Bu arada 4-5 tane de Sanford'la konuştuk. Konuşmalar yapıldı yani Avrupa'da. Hatta Arabistan'da da bir tanesiyle. Sonuçta geldiğimiz noktada ya Dortmund'daki Guzzi mi ne onu alacaktık. Onu da bizden önce arkadaşlar gitmiş teklif yapmışlar. 12 milyonun üzerindeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben Londra'da buluştum menajeriyle konuştum. Onun menajeri de esas menajeri Türk olan bir de yabancı var. Yabancı geldi onunla konuştum. İşte PSG'de Bekala bilmem kim onların Dembele'nin filan menajeri böyle ağırdan satıyor. 2 ay uğraştırdı. Ay geri en sonunda fiyatı 13 artı 2'ye çıkardılar. Zaten İsmail Hoca da istemiyorum dedi. Vazgeçtik almadık. Sonra kimi alacaktık? Yine bu ekip gidip teklif vermişti. Sar diye bir oyuncu. Stoper olan. Onunla işte sözleşmesini teklif etmişler. Geldiler, menajeri de buraya geldi. Bizim arkadaşlarla oturdu, konuştular, ettiler, anlaştılar. Adam gitti, cevap vermiyor. Onun üzerine ben dedim ki Ake'yi alırız.
Akay abi.

0: Ate'yi aldık. Vedat Muş'u da ben aldırdım. Çünkü ben şey yapıldığı zaman seçim sahasında onu alacağımı ifade etmiştim. Bir santral alacağım diyorum, oydu. Sonra kimi aldık? Lukaku'yu aldık. 3-4 hafta sonra Lukaku'yu hiçbiriniz tanıyamayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Baksam ne söylüyorum? Yani inanmasam söylemem. Ha, Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu varsa yaparız. Para var. 60 milyona yakın, 50-60 milyonda limitimiz var. O limiti de kullanırız. Problem değil. Şimdi biz hangisini almamışız yani? 4 tane atış yapmışız. Onun isteki olanı da, son genç olanı da Opoko muydu? Neydi? Yok yok, en son. He? Opoko. Onu da İsmail Hoca istediği için aldık. Efendim Greenwood. Marcus diye bir oyuncu. Marcus'tu galiba, yanlış hatırlamıyorum. Arabistan'da bulmuşlar. Malcolm'muş. Neyse aklımda öyle kalmış. Abi bir ay uğraştılar abi. Halledemediler, edecekler falan. Ben dedim Greenwood'u alıyoruz. Ve aldık. 39 milyon euro bonservis parası. Marsilya Kulübü, Manchester United, GTP ve çocuğun payı var. 4 tane insanlar, Cihan Kamer, Oğuz Çetin uğraştılar. Ve bir akşam Cihan telefon etti gece 12:01'de. Mesaj atmış, görüşebilirim, aradım. Ne oldu hayırdır? Ben bittim dedi. Bittim dedi, ben dönüyorum. Kal dedim, bitir gel. 50 milyon bonservis yatırırsan boşa çıkıyormuş. Yatır dedim 50'yi, al gel. Biz bunları hiç anlatmadık. Herkes oradan bol keseden YouTube'da para kazanacak, yalan yazıyor, söylüyor. 39 milyon euro aldık. Bizden önce seçimde bazı arkadaşlar vaatler vermişti, 50 milyon euroydu. 11 milyon Cihan Kamer ve Oğuz ve Hasan Çetinkaya kulübe para kazandırdılar. Onlara teşekkür ediyorum.
1: Başkanım, daha oylamalarımız olacak. Ne olur gündemde
0: hiç kalalım. Oylama boş ver. Oylama yapma, boş ver. Oylamaya hayır derlerse mutlu olacağım, onu da söyleyeyim. Ben hiç uğraşmam. Şimdi bu şeyi UEFA'yı size okuyayım, bilgi sahibi olan önemli. Veya bunu dağıtır mıyız bilmiyorum. Şimdi öyle bizimkiler zaten yanlış bildirmişler. %70 diyor oranları bildirmen lazım. Bizimkiler %84 bildirmişler. Cezanın gelme sebebi bu, artı Kerem Aktikoğlu. Bunlar için yapılan sözleşmeyi diyor ki Türkiye'den bir kulüp şikayet etti diyor. Ondan dolayı incelemeyi aldık ve bu incelemenin sonunda da bize 11 milyon euro ceza kesiyorlar. Sonra biz itiraz ediyoruz ve itiraz edince de bu parayı 7 milyon euroya düşürdüler, 4 milyonu aldılar, 3'ü de alacaklar. Ondan sonra Kerem Aktikoğlu'nu Hakan Safi Bey'den geldi, kulübe aldık. 4 milyon 750 bin euro yılda maaş ödenmek üzere kulüple 3 yıllık sözleşme yaptı. Bilginiz olsun, kulüp ödeyecek. Hakan Bey sponsor olacağını dün söyledi ama herhangi bir, şu ana kadar bir görüşme, bu konuda konuşma yapmadık. İşte 13-14'e yakın bir bedeli tutuyor üstelik. Her sene ayrı ayrı parası kadar artı %40'la vergisini ödemek kaydıyla sponsorluk yapacaklar. O zaman biz de onlara teşekkür edeceğiz. Saygı duyacağız. Ne kaldı? Ya bu Cihan Bey de bazı şeyler söyle dedi de, yani o da seyahate gitti. Bir de şu Acun İlizalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Şekil bakmıyor. Diyor başka. Biliyor musun konuyu? Bu şey yapmış, naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle herhalde. Sizlere de yaptı mı? Acun İlizalı, Eksen. Yapmış olabilir, ben problem değil ki. Ha, yapmış, parayı ödememiş. O zaman parayı niye almadınız? Parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 milyon, 32 milyon neyse. Şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.4.2026'da ödeyecekmiş, yine ödememiş. yarın ödeyeceğini söylemiş. Tamam mı? Eksen ödeyecekmiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz. Daha çok var. Şimdi, Sayın Divan Başkanı. Vallahi çok var da ama kısa keseyim. Arkadaşlar konuştular. 24'ü de söyledik. Şeyle ilgili bu arkadaşlar söylüyorlar işte durmadan. Bilgileri olmadan yalan söylüyorlar, ediyorlar. Bunlara cevap da vereceğim ama uzatmayayım fazla. Yeter bugün, yormayayım sizi. Divanda konuşurum. Divan Başkanı müsaade ederse. Orada konuşurum, söylerim. Şunu söylemek istiyorum en son. Lütfen Fenerbahçe'yle ayrışım yapmayın, birleşin. Bakın ben bir yıl varım. Sonra yokum. Bak açık açık söylüyorum. Herkes söyleyemez. Böyle söylediğim için de diyor ki bir tane uyanık gidiyor bir yöneticinin otellerinde kalıyor. Geziyor, tozuyor. Onunla YouTube'da konuşma yapıyor. Efendim bir saniye sonra gidecek adama neden yetki veriyorsunuz? Ya ben kendim için istemiyorum ya. Fenerbahçe Spor Kulübü için istiyorum. 7 sene 8 senede 3'ü çaktılar mı? Bir boya yaptılar mı? Söylesenize. Kimse bir şey yapmıyor. Yapanın da önünü keselim diyorsun. Ve bunların hiçbir tanesinde de kimse sizden para istemiyor. Bir tek Kenan Evren Lisesi ile ilgili projeyi iyi dinleyin. Lütfen onunla ilgili görüşlerinizi belirtin. Biz de onlardan faydalanalım. Bu Milli Piyango Fatih Bey anlatacak. Lütfen destek olun. Oradan yani dışarıdan gidip para alıp da getirmenin anlamı yok. Tamamen şeyden kullanalım. Kendi kaynaklarımızdan. O zaman borçlanmayız. Gelecek paraları da borçlara harcarız. Bakın size hepsini söylüyorum, yol gösteriyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmak yani yazmak Twitter'da orada burada değil. Şimdi üniversiteyi konuşacağız. Gelin ne düşünüyorsan söyleyin. Keşke onlar da gelse, onlar da söyleseler. Gelsin söylesinler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üniversitesi yok, bilin yani. Yok. İki yönetim de uyumuş. Uyumuşlar. Ve yönetim Medikan Hanım olmuş. 7 tane mütevelli heyet var. 7 mütevelli heyetin 5'i onların ailesi. 2 tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü. Onu da dün atadık iki arkadaşı Fatih Öztürk'le Savaş Bey'i o iki üyeyi evine koyduk. Eskiden 15 üye vardı, 40 kurucu üye vardı, 15 mütevelli vardı. Hepsi de Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ydu. Şimdi diyorlar ki şey yapma, yani bunu fazla uzatma, yazma, çizme diyorlarmıştı. Ben okumam dedim. Zaten dinlemem de, takmam da onları. Ya Fenerbahçe'nin malını alıyorlar elinden, ses çıkarmayacak mıyız? O zaman niye buradayız ya? Olur mu şey? Şimdi hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar gelecekler, projeleri tek tek anlatacaklar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Sabaha kadar buradayız, problem yok. Şekip Bey gidebilir, onun yerine yardımcılar bakarlar, tamam mı? Biz buradayız. Bugünümüz Fenerbahçe'ye ait. Arkadaşlar, eğer Allah kısmet ederse, Allah kısmet ederse, burada göstereceğim. 2 tane proje daha yapacağız bu yönetimle. Bu yönetimle yapacağız. Dur bakayım nerede? Bak, 2 tanesi yakın bir yerde Fenerbahçe Ada. Bu stadı halledelim, ondan sonra geçeceğiz. İkinci bir şey, yine bu İsmail Balcı'nın hazırlattığı bir projedir. Ve o da yine Fenerbahçe'yi yapmak üzere Marina yapmak üzere bir çalışması var. O da istiyorsa kısa isim vermeden anlatıp o da öbür resimde kalmış ama şöyle bir Marina yani. Şöyle bir Marina. 600 mü ne ya, yataklıydı galiba. 3600 mü? Kendisi bahseder. İnşallah Allah bana nasip eder. Bu iki projeyi de Fenerbahçe için yaparım. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Lütfen, lütfen, lütfen. Gelin buraya. Her şeyi sorgulayın. El kaldır, el indir yok artık. Bunu yapmayalım. Gelin konuşun ya, sorun. Teşekkür ediyorum. Benim yönetimimde

0: Teşekkür ederiz başkan. 11. madde üzerine müzakereler yapılmıştı. Sayın başkanımız da genel ve 11. madde ilişkin açıklamalarını yaptı. Şimdi 11. maddeyi okuyarak oylarınıza sunuyorum. Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi, kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonu...
1: Şimdi bir İngiltere iyi bir hareketlenme yaptı 5 dakika.
2: Evet.
1: Etkili de olabilir. Şimdi bak burada İspanya tempoyu kırmak istiyor şimdi. Şu anki
2: soğutacak.
1: Bölüm o. Tabii.
3: Yamal'da kaldı top. Lamine Yamal. Ferran Torres şimdi. Ferran Torres. Gol pozisyonu Torres. Kaleci Trafford. Bayrak kalkmadı Ferran Torres için. Karşı karşıya pozisyonda. Trafford geçit vermedi Ferran Torres'e. Evet. Kuansa offside'ı bozuyor burada. Müthiş bir kurtarış. Evet. Çok iyi büyüdü kalesinde Trafford. Ferran Torres'e geçit vermedi. Farkın ikiye çıkmasını engellemeyi başardı. İşler çok daha zor bir hale gelmek üzereydi İngiltere için. Lamine Yamal. Ferran Torres. Yamal tekrar. Kötü bir ilk dokunuş. Açtı ayağından. O'Reilly'ye baskı yapıyor şimdi. Lamine Yamal. O'Reilly. Mark Gehi. Yardıma gelen Elliot Henderson. Topu o bölgeden çıkarmayı başardı. Ezri Konsa. Kuansa.

0: Et c'est Constant. Kukureya. Zor bir top. Unai Simon. Göğüs kontrolü. Diaylı'yı uzaklaştırmayı da başardı topu.
1: Tutmadı burada. Ama geri pas olmaz öyle. Yani gelişi güzel vuruşlarda.
0: Yine de risk almadı.
1: Risk almadı.
0: Hakemlerin sağ tutumu belli olmaz diye düşünüyorlar herhalde. 17 dakikayı geride bıraktık değerli futbol severler. 1-0 önde. Lamine Yamal'ın ikinci dakikada attığı golle İspanya. Gordon. Sağ tarafa döndü Kuansa, orada Kuansa içerideki Saka'yı düşündü. Dışarıdan çevirdi topu Unai Simon. Köşe vuruşu kazandı İngiltere.

0: beraberlik arayışı sürüyor İngilizlerin. Wembley'de bir fırsat şimdi onlar için. Savunmadan Puansa da geldi. Mark Yehi içeride, Puansa, Kane, Bukayo Saka. Arsenal'da kornerlerden müthiş asistler yaptı. Yükseltti topu. Unai Simon o kalabalık içinde rahat bir şekilde aldı. Hemen yuvarladı topu Fabian Ruiz'e. Hızlı çıkıyor İspanya. Lamine Yamal iyi bir pas veremedi. O'Reilly'den döndü top. Jude Bellingham.
1: Çabuk döndü İngilizler, korner duymuş.
0: Bellingham. Gordon yakınında. Anderson. Mark Yehi. Ezi Konsan. Saka şimdi. Williams'la mücadelesi yerde kaldı. Tekrar ayağına geldi top. Yine yerde kaldı. Bu kez faulü aldı. Bukayo Saka. İlkinde istediği olmamıştı evet. Ama kısmet ayağına geldi yine. Serbest vuruş kullanacak İngiltere.
1: Birincide de yokmuş faul yani.
0: Yani abartılı.
1: İkinci net faul.
0: Evet. İlkinde yapamadım, ikincide evet. Yapayım dedi Williams da faulü. Evet, 20. dakikanın içindeyiz. Yine bir duran top fırsatı İngiltere için. Bukayo Saka topun arkasında. İçeride 6 arkadaşı var. Bukayo Saka yerden yolladı. Savunmadan döndü top. Yani Olmo'da kaldı. Şimdi hızlı bir şekilde çıkıyor Olmo. Anderson'ın sağından attı, solundan geçti ama yine geldi Anderson karşısına. Ondan Williams'a. Dani Olmo tekrar. Hani Olmo sol kanada doğru. Kukureya yetişti. Tuttu oyun alanında. Ne hayır. Dışarıdan diyor hakem. İkinci dokunuşunda top. Dışarıdan çevrildi. Luis de la Fuente de hemen orada.

0: 14 sene önce mahallesindeki kafede gazetedeki iş ilanlarına bakarken Luis de la Fuente İspanya'yı Avrupa şampiyonu ve Dünya Kupası'na taşıdı son 2 senede. Bukayo Saka, Kuansa.
1: Kane oyuna dahil olamadı.
0: Olamadı.
1: Orada sıkıştı. Hani böyle orta sahaya gelip duvar oluruz. Ha.
0: Gordon şimdi. ...2026 sezonunda kulüp ve milli takımında toplam 73 gol attı Erik. İnanılmaz bir sayı. Dünya Kupası'nda da 6 gol attı.
1: Şimdi İngiltere skor dezavantajından kurtulmak istiyor. Bir taraftan da tabii iki farka çıkmasın diye düşünüyor. Yani kolay evet. Değil.
0: Skelly, Konsa, Kukureya, offside. Bukayo Saka offside'da. %58 de İngiltere. Topa daha fazla sahip oluyor. Unai Simon uzun oynadı. Ezri Konsa. Konsa'ya Ferran Torres'ten baskı var. Marquei. Yine risk aldı orada ama çıkmayı başarıyorlar. O'Reilly. Gordon'un koşusu var. Gidemedi Gordon. Kubil'le çarpıştılar. Devam ediyor oyun. Fabian Ruiz. Dani Olmo. Şimdi Rodri. Tekrar Olmo. Kubil'den Kubarsi'ye. Laporte. Dani Olmo aldı. Sağında Lamine Yamal var. Bomboş bir koşu Williams'tan. Offside'daydı, atmadı ona. Lamine Yamal. Yamal içeri kat etti, döndü. Şimdi Kukureya'ya. Saka ile mücadelesinde yerde kaldı Kukureya.

0: Williams, Ferran Torres, Rodri. Yerleştiler İngiltere yarı alanına. Uzun bir süre sonra Fabian Ruiz, Kubarsi, Rodri. Williams. Fabian Ruiz. Ferran Torres. Araya girdi Anderson. Elliot Anderson. Oynadığı puan sahla yükleniyor İngiltere şimdi. Ortada Bellingham istedi. Aldı şimdi Jude Bellingham. Düzeltti, soluna çekti. Yerde kaldı Bellingham. Devam dedi Davide Massa. İnandırıcı bulmadı yerde kalışını Bellingham'ın. Lamine Yamal, Olmo, Kubil, Garcia baskı Bellingham'dan, Fabian Ruiz, Anderson kapmak üzere neredeyse faul yapıyor devamında. Çok yoğun bir baskı yaptı. Kendi silahıyla vurmak üzereydi İspanya'yı. İngilizler ön alan baskısı çok şiddetli oldu. Fabian Ruiz'in imdadına
1: iyi bir
0: bu faulü
1: uyguladılar ama o da topu o zor durumda iyi sakladı, değil mi?
2: Evet evet.
0: Mark G olsaydı. Barsi, Yamal, Ferran Torres yaklaşamadı ona. Şimdi Harry Kane topla nadir buluştuğu anlardan biri ve çok kısa sürdü bu an. Sık sık orta alana kadar gelmesi lazım Harry Kane'in topla buluşabilmesi için. Bukayo Saka, Kwanza.
1: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
0: Evet. Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. En güzelini yaptı. Belki de daha zor olanını yaptı. Harika bir kontrol. Nefis bir dribling. Ama bu kadar kötü bir vuruşu herhalde hiç kimse beklemiyordu ondan.
1: Hemen oradan iki pasta gole gidiyorlar. Bak şimdi bu kaçan ikinci net pozisyon, evet. Değil mi? Birini kaleci çok iyi kurtardı.
0: Ferran Torres kaçırdı. Derin bir oh çekti yine İngilizler. Gordon'a dönmeye çalışıyor Gordon. Kubil onu döndürmedi, faul yaptı. Lewis Kelly. İyi top Bellingham'a. Sol taraf açıldı şimdi. O'Reilly yerden çevirdi. Kubil ayak koydu korner.
1: Duran toplar tabii bir gol ümidi.
0: Bir korner daha İngiltere için değerli izleyiciler. ...29. dakikanın içindeyiz. Elliot Anderson topun arkasında. Kadriye doğru yüksek bir top geldi. Harry Kane'den önce Rodri vurdu kafayı. Ezri Konsa nefis kontrol etti. Bir orta da ondan. Elliot Anderson vurdu. Williams'tan döndü. Bir şut daha dışarıya. Bukayo Saka. İyi bir fırsat yakaladı. Top önüne düştü Bukayo Saka'nın. Topun çok, altına çok, çok fazla girdi. İyi bir fırsat aslında. Bayağı bir iyi bir fırsat.

0: 3 golü var bu sezon ligde Bukayo Saka'nın. Williams dokundu, alamadı. Fabian Ruiz, Anderson bırakmadı. Şimdi Luis Scully ayakta kaldı. Rodri'den sıyrıldı. Luis Scully girdi içeriye. Yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Hiç oralı olmadı Davide Massa. Tamamen kayıtsız bu pozisyona. Lamine Yamal. Şimdi Olmo. Olmo yerde. Luis Scully'nin faali var. Serbest vuruş kullanacak İspanya. İşte Barsi ile girdiği mücadele.
1: Ayağını vuran
0: kendisi uzatıyor ayağını Kubarsi'nin önüne doğru.
1: Penaltı almaya çalışıyor.
0: Aynen. Davide Massa tabiri caizse bunları yemez.
1: Bir de kondisyonu çok iyi. Bak, pozisyonlara da çok yakın dikkat evet. edersen.
0: Riley'e güzel yumuşattı topu Anderson'a. Tekrar O'Reilly. Harry Kane şut pozisyonu bulamadı. Veremedi. Etrafını sardılar hemen.
1: Bomboş arkadaş.
0: İspanya hızlı çıkma çabasında Lamine Yamal. Sakin diyor Yamal. Laporte. Hani Olmo'nun pası geçmedi. Luis Scully. Şimdi Bellingham dribling halinde. Kukureya peşinde. Verdi Saka'ya. Bukayo Saka. Ortayı yaptı Saka. Orada Kubarsi karşıladı. O'Reilly ikinci top yine İngiltere'de. Anderson. Konsa. Kwanza. Saka. Kureya ile oynamak istedi Saka. Evet, döndü şimdi. Saka kaleyi düşündü. Savunmada müdahale Laporte'dan. Köşe vuruşu kazandı İngiltere. Beraberlik golünü arıyor İngiltere.

0: 33. dakikanın içindeyiz. Henüz isabetli şutu yok İngiltere'nin. Bukayo Saka. Altı arkadaşı içeride. Arka direkte yerde kalan bir oyuncu var. Unai Simon. Gordon yerde kaldı. Unai Simon da. Top. Çok sakin bir şekilde. Arkadaşlarının yerleşmesini bekledi.
1: Yani ayakta başlatacak oradan.
0: Evet, Kubarsi ile oynadı, ondan Pubile. Yamal. Rodri. Çok sakin Rodri. Ayakta kaldı. Oradan topu çıkarttı, döndü Kukure'ye. Williams. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo, direğin yanından dışarı gitti top. Mükemmel bir pas verdi. Sihirli bir dokunuş Lamine Yamal'dan.
1: Hemen de defansın arkasına biri sarkabiliyor yani.
0: Evet. Zaten onun sarktığını görerek öyle oynadı. Dani Olmo'nun oraya hareketleneceğini gördü. Dar bir açıdan fena da bir şut değil. Direğin hemen yanından dışarı gitti. Korner bekledi ama. Karar out.

0: İngiltere'de mücadele ediyor. Ama üret...
1: Hatta başladığı zaman burası 30 sene bizim. Üst kullanım hakkı olduğu için. Biz o süreç içerisinde ofisleri, binaları, onları satış değil daha kira anlamında vereceğiz. Oradan işte 100 milyondu değil mi?
2: 115 milyon dolar.
1: 115 milyon dolar para geliyor. İnşaatın yapımı 80 milyon. Bilin yani. Bu inşaata başladık, bitirdik 80 milyon. Fakat gelimi de 100 milyondu. Mühim değil. Karşılıyor. Yani kulüpten herhangi bir para çıkmayacak. Ancak siz %80 inşaata geldiğiniz zaman bunu milli emlaktan, hazinenin yeri ya milli emlak, onu satın alma şansınız doğuyor. Satın alma değerleri de bugün 70-80 bin. Aslında çok yüksek de bu Özgür Bey'ler görüşmeler yapıyorlar milli emlakla her yerle. Onların değerleri 70-80 milyon. Bizim de 20-25 milyon harcadığımız okullar var. Düştüğümüz zaman 50 milyona burayı alacaklar. 50 milyona. Ama sonuçta o kiralarla bilmem ne 30 sene sonra 25 sene sonra mal sizin, aynı zamanda 700 milyona yakın kulübün parası olacak. İyi anlattım bilmiyorum, anladınız mı? Yani kulüpten para çıkmayacak. Para yok. Eğer müsaade ederseniz, izin verirseniz arkadaşlar çalışmaya başlayacaklar. Bir şey daha söyleyeyim. Ya buna bir sene sonra kaçarlar derseniz bu proje bitene kadar bütün sorumluluğu ben de bu arkadaşlarla beraber alacağız.
2: Evet. Başkanım, sözlerinize ilaveten tabii ki milli emlaktan irtifak hakkı tesis edilmiş bir arazinin yapımı bittikten sonra proje %80 seviyesinde.
3: Anthony Gordon 1-1'e getirdi skoru değerli izleyiciler.
0: Trafford İngiltere'de mücadele ediyor ama üretemiyor.
4: Evet. Kukureya. Çabuk bir bek. Yani İspanya savunmasının büyük bir hata yapması lazım gol yemesi için. Williams iyi döndü. Kumansa peşinde Kukureya.
0: Sahanın bütününü kullanıyorlar. Geriye, kenarlara.
4: Acele etmiyor. Yani sakin yerleşerek, yani görerek. Lamin Yamal ayağının dışıyla bu kez yükseltti. Geyiden döndü top. Tekrar Yamal. O'Reilly ve köşe vuruşu kazandı İspanya. Oradan alabileceği en iyi şeyi aldı Lamin Yamal. Son 10 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. İkinci dakikada Yamal'ın kaydettiği golle Mark Gay'in büyük bir hatası sonrası tabii. Bunu da ekleyelim tekrar. 1-0 önde İspanya. Dani Olmo. Kukureya. Williams. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis bir hücum. Anthony Gordon. Uzaktan avladı Unai Simon'u.
0: Çok güzel,
4: biraz daha
0: çok güzel
4: sürer diye bekledik belki ama çok geri koşuyordu Unai Simon.
0: Son
4: iyi yakaladı.
0: Vuruşla güzel atağın çıkışı, hızı.
4: İlk isabetli şutunda golü buldu İngiltere böylelikle. Anthony Gordon 1-1'e getirdi skoru değerli izleyiciler. İşte hücumu bir anlamda başlatan oyuncuydu. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Geri koşan Unai Simon'u daha fazla

0: topu sürüp de yerini almasını beklemeden yani, avlamayı başardı. O
1: tek pasta atağa başlatması, sonraki koşusu golüyle tam Gordon'a her yönüyle yazılacak bir gol.
0: Fabian Ruiz ona yetişemedi. Barcelonalı Anthony Gordon İspanya'ya attı golü Wembley'de. Asist Bellingham'dan, gol Anthony Gordon'dan. Bir Real Madridli, bir Barcelonalı İspanya ağlarını havalandırmış oldu böylelikle. Şimdi biraz daha İngilizlerin kendilerine olan güveni artacak kuşkusuz. Ferran Torres yerde faul. Bellingham da çok iyi başladı sezona. Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'de. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı, bulamadı çerçeveyi.
1: O, onun vuracağı yerde bir pozisyon ama pas vermesi lazım. Arkadaşı bomboş.
0: İşte Bukayo Saka. Harry Kane yuvarlamadı burada Gordon'a. Falso'yu istediği gibi veremedi aynen. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Kukureya'nın şanssızlığı.
1: Kendi kalesine attı.
0: Bakalım Harry Kane'in golü mü, Kukureya'nın kendi kalesine attığı gol mü? Top nereye gidiyormuş? Görmeye çalışacağız şimdi. İşte Anthony Gordon O'Reilly böyle çevirdi. Harry Kane kafayı vurdu. Kaleye doğru gidiyormuş buradan gördüğümüz kadarıyla.
1: Bence avuta gidiyordu ama dur bakalım, bir daha bakalım.
0: Yok, kaleye doğru gidiyor. Harry Kane'in golü. 2-1 önde İngiltere, İspanya karşısında değerli izleyiciler. Tabii Kukureya orada olmasa Unai Simon uzanabilir mi o topa? En güzel açı bu, evet. Köşeye doğru gidiyormuş.
1: Köşeye gidiyormuş.
0: Aynen. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Ballon d'Or'u kazanmak için en güçlü senem diyor Harry Kane. Kazanırsam bu sene kazanırım diyor. Hem Bayern'de hem de Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemişti. O'Reilly. Serbest vuruş kullanacak İngiltere.
1: İkinci devrede iyi bir mücadele olacak yani.
0: İspanya 2-0, 3-0'ı bulabilirdi abi. Yani. Onları kaçırınca...
1: Bak mesela orada bir Nico Williams düştü pozisyonda. Oradan bir kontraya düştüler. Arkadan evet. O şeyle, hırsla, birbirinin moraliyle yüklenme, bir ikinci gol. Bir anda maç İngiltere'ye döndü şimdi. Ama güzel maç oluyor. Yani.
0: Evet. Beklentileri karşıladı şu ana kadar. Anderson. Kwanza. Kaybetti topu şimdi Williams. 2-2 olur mu? Lamine Yamal çok kötü vurdu. Lamine Yamal.
1: İngiltere'nin
0: yine bir şans aldı İngiltere için.
1: Kendi 18.

0: Gordon, Harry Kane. Şimdi Bellingham, O'Reilly fırladı sol kanattan. Bellingham kaybediyor mu topu? İkili mücadele yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Lamine Yamal sol tarafta, Williams var. Lamine Yamal attı çalımı Lewis Kelly'ye. Dani Olmo sağında. Lamine Yamal kaleyi gördü. Verdi pasını Ferran Torres'e. Tekrar Lamine Yamal. İngilizler yerlerini aldı savunmada. Lamine Yamal Fabian Ruiz'i buldu. Fabian Ruiz dışarı gitti top az farkla. Korner, savunmadan sekti gitti korner.
1: Yamal da pas vermedi, sağ taraf bomboştu.
0: Evet, o da oynamadı. Dani Olmo iyi bir koşu yapmıştı sağından. Dünya Kupası'nda 8 maçta kalesinde sadece bir gol gören İspanya 44 dakikada 2 gol yedi İngiltere karşısında. Şimdi beraberlik fırsatı. Ön direkte Bellingham karşıladı değerli izleyiciler. Williams Saka peşinde. Döndü Kukureya'ya. 4 dakikada 2 gol buldu İngiltere. 36 ve 40. dakikalarda 2-1 öne geçtiler İspanya karşısında. Mark Kubil. Kubarsi. Rodri. Laporte. Kukureya. Bellingham. Kukureya topu kurtardı. Ortası. Direkten döndü top. Çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top. Direkten döndü. Kubarsi indirdi şimdi. Rodri bir kez daha yükleniyor İspanya. Mark Pubil. Fabian Ruiz'e. Bunaltılar son dakikada İngiltere'yi. Mark Pubil. Rodri'nin arkasına gitti ama Fabian Ruiz orada. Rodri ile paslaştılar. Fabian Ruiz oynadı Pubil'le. Onun ortası. Williams için yüksek bir top. Diğer tarafta Kukureya. Hata devam edecek. En az bir dakika ekledi Davide Massa. Kubarsi. Rodri. Fabian Ruiz. İyi döndü Lamine Yamal'a. O'Reilly karşısında. Lamine Yamal. Savunmada müdahale var. Margi. Atak devam edecek mi? Yoğun bir baskı var. Gordon'a. O'Reilly uzaklaştırdı o bölgeden ve Bellingham'a faul Laporte'dan. Nefes aldırıyor İngilizlere.
1: Çok iyi bir ikinci yarı bekliyor.
0: Evet. Bize. İngiltere Arjantin karşısındaki hatasını yapmazsa diyelim. Öne geçip bir geri çekilme, bir skoru korumaya yönelik anlayıştan uzak dururlarsa neler olacağını göreceğiz. Evet, ilk yarı bitti değerli izleyiciler. İngiltere 2, İspanya 1. Lamine Yamal 2. dakikada öne geçirdi İspanya'yı. 36'da Gordon ve 40'da Harry Kane'in golleriyle Wembley'de soyunma odasına önde gidiyor İngiltere.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Türkiye'nin spor radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım.com.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 27 Eylül 2013 yılında ünlü sanatçı, tiyatrocu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz, trafik

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 27 Eylül 2013 yılında ünlü sanatçı, tiyatrocu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

olsun işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Paraf'ın katkılarıyla
1: 1985 yılı Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Ferran Torres ile Williams çıktı. Alex Baena ile Oyarzabal oyuna girdi İspanya'da değerli izleyiciler.
2: Williams'ın bir

0: düşüşü maçı nerelere getirdi değil mi?
1: Evet.
0: Topu düştü. Herkes bir kontra. Penaltıda gol olsa 3-1.
1: Oyarzabalı maç çağırmaya başlamıştı zaten. Oyunu aldı Luis de la Fuente, daha fazla beklemedi. 56'da iki değişiklik yaptı. Bellingham. Ezri Konsa. Tekrar Bellingham. Takımın virtüözü adeta. Oyunu yönlendiriyor. Rakip yarı alanda Jude Bellingham. Elle oynama var. Anthony Gordon'dan Davide Massa'nın kararı bu yönde. İkinci yarıda 10 dakikada İngiltere kalesine gidemedi İspanya.
0: Çok hırslı oynuyor İngiltere. Çok motive.
1: Evet. Şimdi Rodri. Kubil. Rodri tekrar. Kukureya. Alex Baena. Rodri. Şimdi yerleştiler İngiltere yarı sahasına. Fabian Ruiz. Lamine Yamal. Barsi. Boşluk arıyorlar İngiliz savunmasının arasında. Lamine Yamal. Araya girdi. Geyi tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Baena nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Yamal bunu nasıl kaçırdı? Aldı attıydı Alex Baena. Muazzam bir pas verdi. Bir anda golle burun buruna bıraktı Lamine Yamal'ı.
0: Ya
1: atabileceği en iyi yere atmış topuyla yani. İnanılmaz. İlk yarıda Ferran Torres'in kaçırdığı, bir de bu Lamine Yamal'ın kaçırdığı iki muazzam pozisyon, iki net fırsat.
0: Ama burada kaleci de açı kapatamıyor. Çok müsait.
1: Evet. Yani.
0: Çok önemli bir fırsat.
1: Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor.
0: Orada söyledim biliyorsun. Oralarda pas yapmayacaksın diye. Bak yine aynı şeyden gol yediler. O kadar moralleri iyiken
1: ders almadılar bir türlü işte. O'Reilly, yine baskı geldi Yamal'dan. İnanılacak gibi değil gerçekten. Dani Olmo'ya topu bıraktı orada ve harika gördü kaleyi. Köşeyi Alex Baena. 3 İngiliz karşısında, onlar karşısında dikilirken ben şöyle köşeye doğru bırakayım topu dedi. Ama Alex Baena.
0: Değişkenlik gösteren bir maç ya.
1: 2-2'ye geldi.
0: İlk yarı 3-0 olabilirdi, sonra 3-1 İngiltere öne, penaltı kaç, şimdi 2-2 oldu.
1: İnanılacak gibi değil gerçekten. İki tarafa da gidiyor geliyor maç.
0: Daha da ne olacağı belli değil.
1: 2-2. Oyuna girdi. Kısa bir süre sonra golü attı Alex Baena. Ezri Konsa. Konsa. 4 gol var. Kaçan bir penaltı var. Daha doğrusu kullanılamayan bir penaltı var. Harry Kane çift vuruş yaptığı penaltıda. Şimdi baskı geldi yine. Topu kazandılar. Dani Olmo vurdu. Mark Gay'den döndü. Momentum şimdi de İspanya'ya geçti. İngilizler biraz sıkılmaya başladılar bu dakikalarda. Bellingham çıkmaya çalışıyor. Bellingham gitmeye çalışıyor. Müdahale var Rodri'den. Taç İngiltere'nin. İngiltere'ye nefes aldıracak adamların başında geliyor ekranlarınızdaki Bellingham.

0: Sacramento da çok doğru değişiklik yaptı yani. Nico Williams takımın en kötüsüydü.
1: Ferran Torres de öyle ortalıkta dolaşıyordu. Yani
0: doğru hamleler.
1: İyi birkaç koşu yaptı. İyi de bir fırsat bulmuştur Torres, Ferran Torres, ama harcadı ilk yarıda. Rodri. Dani Olmo sıyrıldı Lewis Kelly'den, döndü Lamin Yamal'a. Lamin Yamal O'Reilly'nin üzerine gitti. Lamin Yamal dışarıya. Sağ ayağıyla iyi kesemedi Lamin Yamal.

0: 2010'da Dünya Kupası'nı kazandığında İspanya, La Masia'dan yetişen 8 oyuncu vardı kadrolarında. 2026'da bu sene kazandıklarında yine La Masia'dan 8 oyuncu vardı İspanya kadrosunda. Maçın başında da konuşmuştuk ya işte Barcelona Akademisi'nin, Barcelona felsefesinin İspanya'ya getirdiği o muazzam katkıyı. Baena takım arkadaşlarına imzalattığı ilk milli formasını çerçeveletip annesine hediye etmişti. Eylül 2023'te çıkmıştı ilk A milli maçına Alex Baena. 76'da oyuna girip 77'de golünü atmıştı o maçta. Bugün de Wembley'de oyuna girdikten kısa bir süre sonra yine ağları havalandırdı. 2-2'ye getirdi skoru. Rodri. Fabian Ruiz. Ve Arzabal'dan önce Luis Scali. Şimdi Bellingham. Gordon'un koşusu var. Ona ulaştıramadı topu. Fabian Ruiz'den Rodri'ye. Alex Baena. Kukureya. Rodri. Yamal'ı düşündü. Barcelonalılar paslaşıyor. Dani Olmo şimdi. Rodri. Baena. Oyunu aldı İspanya bu dakikalarda. Hükmetmeye başladı. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gordon orada. Yamal yerde devam ediyor oyun. Anthony Gordon. Gordon riskli hareketler ama o topu oradan çıkarmayı başardı. Şimdi Bellingham. Harry Kane. Hızlı bir hücum fırsatı buldu İngiltere. Kwanza. Geniş bir koridor var önünde. Kukureya ve Dani Olmo geldiler karşısına. Kwanza. Bellingham. Jude Bellingham. İyi pas Bukayo Saka'ya. Bukayo Saka. Sevdiği pozisyonlardan biri. Sağ çaprazdan ayak içiyle uzak köşeyi düşündü yine.
1: Geriden güzel bir atak başlangıcıydı. Sonu da güzel yani.
0: Evet. Solu bir top. Uzak köşeye doğru. Ağlara gitse nefis bir gol izlemiş olacaktık. Herkesin kafası iki elin arasında. Bu pozisyonda kaçan golün hayal kırıklığı İngiliz seyircilerde ve Thomas Tuchel'de. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Lamine Yamal yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk kart bu. Nico O'Reilly'ye çıktı değerli izleyiciler. Ömer abi de görüyorsun böyle hakemin etrafını sarayım, böyle bir itiraz yok. Edeyim.
1: Öyle bir şey yapsan.
0: Kendimi yırtayım falan ha?
1: Hemen cezayı verirler.
0: Hani olma.

Nefis bir top yolladı Alex Baena'ya. Alex Baena çerçeveyi gördü. Alex Baena. Trafford çok zorlanmadı bu topu yakalarken. Yine baskı var. Yine riskli hareketler Trafford. Ezri Konsa. Anderson. Taç kullanacak İngiltere.

0: Anderson. Anoğlu'nun yoğun baskısı var ve bir top kaybı geldi. Şimdi Lamine Yamal kaptı topu. Lamine Yamal, Lamine Yamal. Anderson'dan döndü ve karşı atak şimdi. Jude Bellingham taşıyor. Jude Bellingham. Dört oyuncu ile ileride İngiltere. Gordon. Anthony Gordon sıyrıldı Fabian Ruiz'den. Bellingham. Döndü Lewis Kelly'ye. İyi bir top. Lewis Kelly kaleyi gördü. Sol ayağıyla vurdu, üzerine gitti Unai Simon'un.
1: Yine çıkarken yakalandı İngilizler.
0: Oyarzabal, Lamine Yamal tek top oynadı. Faul var. Sarı kart Mark Gay'ye. O'Reilly'nin ardından Gay'i de sarı kartı gördü İngiltere'de. Savunmadan iki oyuncu kart aldı. Dani Olmo'ya faul yaptı Gay'i. İki değişiklik var. İngiltere'de Thomas Tuchel de oyuna müdahale ediyor. Lewis Kelly kenara geliyor. Gordon kenara geliyor. James Garner ve Morgan Rogers oyundalar İngiltere'de.
1: Niye çıkardı ki Gordon?
0: Biraz daha herhalde bir hemen taze bir kuvvet, enerji istedi belki. Morgan Rogers da iyi.
1: Da yani Gordon
0: Chelsea'ye geçti. Aston Villa'dan. Son 20 dakikaya giriyoruz zaten. Morgan Gibbs White'ı çağırdı bir de. Dubai'de ailesiyle tatile gitmişti milli takım alınmayınca bu arada. Bir gün sonra Thomas Tuchel aradı. Milli takıma çağırdı onu. Aslında çoktan çağrılması lazım Morgan Gibbs White. Yani iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Bu sene de iyi başladı. Yedekler arasında o da.
1: Bakalım ne olacak bu değişiklikte. Evet. Ben doğru bulmadım iki değişikliği de.
0: Garner ekranlarınızda. Everton'da oyuncu. Devam ediyor oyun. İki oyuncu da yerde. Ezri Konsa, Kwansa. Anderson. Kwansa. Dışarıdan çıktığı görüşünde Alex Baena itirazda. Tacı İngiltere kullanacak. Çıkmadığını belirtti yardımcı hakem. İspanya öne geçti. İngiltere geri döndü. Üstünlüğü aldı ve İspanya tekrar beraberliği buldu. Rodri indirdi. Kubarsi. Kubil geriye. Kukureya.

0: İspanya'da da Pedri oyuna girdi. Fabian Ruiz'in yerine değerli izleyiciler. Derin bir top Lamine Yamal için. Kalesinden uzakta karşıladı Trafford. Taç kullanacak İspanya. Rodri. Laporte. Vansa çevirdi. Pedri'de kaldı. Pedri. Şimdi aldı Kukure'ye. Tekrar Pedri. Lamine Yamal. Yüklenme çabasında İspanya. Tüm atlarıyla İngiltere yarı alanındalar. Lamine Yamal. Kubil. Barsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Bayern hemen oynadı karşı karşıya ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. Oyarzabal oyunu aldı. İki adam skoru değiştirdi İspanya adına. Luis de la Fuente 56'da oyuna bir dokundu, bir dokundu.
1: Tuel'de yanlış dokundu. Yani bakalım. Geri çıkar mı yani oyundan? Orta sahada en iyi pres yapan oyuncu.
0: İşte Laporte, Alex Bayena'ya. Bir gol bir asist Alex Bayena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Yardımcıya da bakıyor.
1: Yalnız
0: offside bayrağı hani kalkar mı acaba?
1: Çok güzel
0: diye.
1: Bir maç izliyoruz her şey bir tarafa.
0: Kesinlikle abi.
1: Giden gelen momentumu bir o alıyor bir o
0: aynen
1: alıyor
0: öyle.
1: Yani.
0: Öne geçen momentumu alıyor. Bir taraf bocalıyor. Sonra o alıyor üstünlüğü. O oynamaya başlıyor.
1: Penaltı gol olsa 3-1 öne geçiyor İngiltere. Şimdi 3-2 mağlup. Yani çok güzel bir maç yani.
0: Gerçekten arkada. Dönüm noktasıydı. Harry Kane'in kullanamadığı penaltı. İspanya maçta ikinci kez önde değerli izleyiciler. O'Reilly. Pedri.

0: 62. milli maçında 31. golünü attı Oyarzabal. Her iki maçta bir gol atıyor İspanya formasıyla. Oraylı açıldı top Oyarzabal. Lamine Yamal. Üçüncü golden sonra da yüklenme çabasında İspanya. Lamine Yamal rahat girdi içeriye. Müsait bir arkadaşını aradı. Dani Olmo, Pedri. Yerleştiler. Şimdi tekrar İngiltere yarı alanına. Oyarzabal 3-2'lik üstünlüğe taşıdı İspanya'yı. Momentum İspanya'da ve sürdürmeye devam ediyorlar. Oyarzabal Euro 2024 finalinde de İngiltere karşısında kupayı getiren golü atmıştı değerli izleyiciler Berlin'de. Yine ağlarını havalandırdı İngiltere'nin. Oley oley sesleri Wembley'de. Şimdi Lamine Yamal. Rodri.
1: Başladılar gene. Evet. O sapo sap pas trafiğine.
0: Kesinlikle. Bellingham bıraktı zaten. Bayağı bir yorulmaya başladı o da. Son 15 dakikanın içindeyiz. Pedri de girdikten sonra bu topları daha fazla yapmaya başladılar. Pedri tekrar. Rodri.
1: Ya bir de hamle yapacağın oyuncular var elinde.
0: Tabii.
1: Öyle bir kulübe ki.
0: Nefis dokunuş Pedri'den. Lamine Yamal hemen oynadı. Dani Olmo. Lamine Yamal dışarıya. Yine İngiltere'nin topla oynayabilmesi için kenardan ikinci bir topu istemesi gerektiği dakikalardayız. Ya bu topla İspanya oynuyor şu anda. Osaka kazandı ikili mücadeleyi Pedri'nin.

0: buraya Saka sürtüşmesi. İngiltere tekrar ortak olabilecek mi bakalım. Hem oyun hem skor anlamında. Şunu hissediyor musun abi? Şimdi sanki bir 5 dakika İngiltere topla oynayacak gibi. Bukayo Saka. Kukureya'nın üzerine gitti. Destekle geldi. Alex Bayena'dan döndü geriye. Anderson sol tarafa doğru yükseltti. Bellingham alamadı orada. Araya giren Yam aldı. Oyarzabal. Yamal. Rodri yakalayamadı. Zor bir toptu onun için. Anderson. Sanki sıra bizde der gibi değerli izleyiciler.
1: Fizikleri bitti. Yani dikkat edersen çabuklaşamıyorlar.
0: Yani Eze var yedek kulübesinde. Morgan Gibbs-White var. Saka. Son 10 dakikanın içindeyiz değerli izleyiciler. 5 gollü maç Wembley'de. İngiltere 2, İspanya 3. Neler bekliyor bakalım duraklamalarla birlikte önümüzdeki dakikalar. Çok şeye gebe sanki. Anderson iyi sakladı topu. Bellingham. Bellingham da aynı şekilde çok iyi taşıdı. Jude Bellingham çok iyi döndü. Bukayo Saka geldi İngilizler. Bukayo Saka şut pozisyonu arıyor. Yerde kaldı. Kukureya ile mücadelesi. Faul bekliyor Bukayo Saka. Sarı kart çıktı Bellingham'a. Rodri'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü Bellingham. Bukayo Saka Kukureya mücadelesi. Pozisyon bu.
1: Topa dokunmuş. Ayağının ucuyla topa dokunuyor.
0: Evet, değişiklik var. Dani Olmo çıkıyor İspanya'da.
1: Kim
0: onun
1: giriyor
0: yerine?
1: Bak.
0: Mikel Merino giriyor.
1: Gizli golcü.
0: Evet. Bir başka silah ve Calvert-Lewin'le Morgan Gibbs-White oyuna dahil olacak değerli izleyiciler. Bir Leeds'li, bir Nottingham'lı oyuna girecek birazdan. Dubai'deki ailesiyle yaptığı tatili yarıda kesip kampa katıldı. Gibbs-White, Saka çıkıyor oyundan, Harry Kane çıkıyor. Son kozlarını oynuyor Thomas Tuchel. Calvert-Lewin son dönemde adeta yeniden doğdu. Leeds United'da geçen sezon 15 gol atmıştı Calvert-Lewin. Bu sezonda 2 gol, 1 asist üretti oynadığı ilk 5 maçta. Bellingham. İyi bir pas değil bu. Bilden Yamal'a. Gibbs White. Yamal. Rodri. Oyarzabal. Kaybetti topu. Şimdi Bellingham kaleye baktı. Jude Bellingham soluna çekti. Jude Bellingham üzerine gitti Unai Simon'un. Çok iyi çekti soluna. Pota baskı var. Unai Simon. Faul var.
1: Kartlık faul.
0: Calvert-Lewin.
1: Alece yaptı
0: gitti. Ama. Gitti. Şey.

0: 84.000 seyirci var. Anons ediliyor şu anda. İspanya son dakikalarda üstünlüğünü koruyabilecek mi Wembley'de? Lamine Yamal. Oyarzabal geriye döndü. Kubarsi. Lamine Yamal.
1: İşte şu pas olayı baskı yemeyi engelliyor. Yani şimdi mağlup takımın baskı yapması lazım. Bunu yapamıyorsun işte bunun karşısında.
0: Ya baskı yapsan da evet, geride o zaman geride açık bırakıyorsun. Bunu istiyor zaten İspanya ama iyi bir sonuç aldılar bu baskıdan. Anderson şimdi ceza sahası içi, ortaya çevrildi top. Calvert-Lewin'i açtı. İyi bir pozisyon. Garner çevirdi ortaya. Herhalde oyuna girdikten sonra da topla ilk buluşması oldu. Çünkü ismini hiç söylediğimi hatırlamıyorum açıkçası Garner'ın. 70'te girdi yani oyuna. Fansa. Rodgers bıraktı. Anderson. Bak dediğin gibi abi. Rodgers'la Garner'ı aldı. İkisi de
1: yok orada.
0: Topla oynayamadı. Ayaklarına top gelmedi ama Oyarzabal ve Alex Baena değişikliği hemen
1: çok
0: etkisini gösterdi.
1: Sonra Gordon oyundan çıkar mı? Öbürü olan da orta sahada basıyor, koşuyor.
0: Kukureya, Rodri, Pedri, Lamine Yamal. Yamal Gay'den sıyrılma çabasında bırakmadı Gay'i. Bellingham oraya kadar geldi. Topu çıkarıyor şimdi. Deep side. Pedri. Mikel Merino bıraktı. İspanya'da yine top. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinin rövanşı bir anlamda Berlin'de İspanya İngiltere'yi 2-1 mağlup edip kupayı kazanmıştı 2 sene önce. Wembley'de de kazanmaya yakınlar İngilizler karşısında. Merino, hata gelecek mi? Pedri.

0: Çok yoğun bir baskı yapıyor İngilizler. Mikel Merino, Rodri döndü sol tarafa. Evet, Rodgers topu kazandı İngiltere. Morgan Rodgers. Rodgers orta geldi, tehlikeli bir top, arka direkte. Pubil dokunuyor, korner. İspanya kendisi istedi bu tehlikeyi yaşamayı. Tehlikeli yolladı. Altı pasın içine doğru. Calvert-Lewin uzağında topun. Arkadan gelen Gibbs White var. Araya giren Pubil. Köşe vuruşu kullanacak İngiltere. 3-3 için topun arkasındalar şimdi. Köşe vuruşu. Saçarak kullandılar. Anderson baktı içeriye. Anderson'ın ortası karşılıyor savunma Laporte'la. İkinci top yine İngiltere'de. Derinlemesine bir pas geldi şimdi. Gibbs White'ın ortası çok yüksek. Vansa. Garner. Tekrar Vansa. Yükleniyor İngiltere. Bellingham nefis bir pas. Anderson. Anderson. Hızlı bir top Kıvansa için. Kontrol etmesi zor bir top.
1: Sağ tarafa çıktı. Sağda bomboş oyuncu var.
0: Elliot Anderson. Evet, bir değişiklik daha geliyor. Thomas Tuchel'den değerli izleyiciler. Jared Braithwaite oyuna giriyor. Mark Gay kenara geliyor. Son değişikliği yaptı Thomas Tuchel. Rodri. Araya girdi O'Reilly. Dakika 90. O'Reilly. O'Reilly. Güzel hareketler. İyi de pas. Bellingham aldı topu. Bellingham döndü Gibbs White'a. Geliyor İngiltere. Morgan Gibbs White. İçeri baktı Gibbs White. Şimdi çıkarttı Anderson'a. Anderson. Gerilerden gelen Konsa'ya tüm atlarıyla yükleniyor İngiltere beraberlik golü için. Garner. Bu arada O'Reilly'nin bir sakatlığı var. Trafford. O'Reilly'nin kalkmasını bekledi. Anderson kalktı O'Reilly. Bakalım kaç dakika ekleyecek Davide Massa.
1: Bir var da var.
0: Evet. 5 dakika gelir herhalde. Goller de var. En az 5 dakika, evet. 5 dakika anons edildi değerli izleyiciler. Mikel Merino. Merino düştü kalktı. Elle oynama Merino'dan. İngiltere'de top. Bellingham çok çalışıyor yine. Takımını 3. bölgeye taşıma çabasında. Verdi Kwanza. Kwanza'dan tekrar Bellingham'a. Kukureya geldi. Bellingham. Kukureya dokundu. Ezri Konsa. Anderson. Elliot Anderson. Kwanza. Anderson tekrar. Braithwaite. Garner. Garner tekrar. Vansa. Boşluk arıyor İngiltere. Geriye çekildi takım halinde İspanyollar. Ve Lamine Yamal'la topu kazandı. Braithwaite'in kötü pası sonrasında. Lamine Yamal Oyarzabal'a doğru geriye iyi koştu. Anderson. Braithwaite son anda çıkarttı ayağından. Lamine Yamal yine gelmişti baskıya. Anderson. Elliot Anderson. Şimdi Bellingham. Jude Bellingham. İçeri baktı. Bellingham sağ tarafa yolladı. Orada Rodgers var. Morgan Rodgers. İçeri girdi Kıvansa'da. Morgan Rodgers. Çok kötü bir orta Rodgers'tan. Arkadaşlarının da moralini bozuyor Rodgers bu kötü ortayla. Maçın hakkı ne diye sorsam Ömer abi sana?
1: Abi çok değişken oldu maç yani. Ama burada bir tek şey var. Yani İspanya'nın çok çok beklenen oyunu

0: Oynamasa da istekli bir İngiltere karşısında goller kaçırdıktan sonra 2-1 yenik duruma düşmesi ama oradan tekrar öne geçmesi, yani hakikaten onların büyük takım olduğunun bir göstergesi.
1: Kesinlikle. Serbest vuruşu İngiltere kullanacak.
0: Penaltı gol olsa maç başka yere giderdi.
1: Evet. Aynen.

0: faul daha. Ezri Konsa, Rodgers. Son fırsatlar artık değerli futbol severler. İspanya 3-2 önde, İngiltere 3. golü arıyor ve yine olay yerine gidiyor. Davide Massa, üst üste fauller var. Serbest vuruş kullanacak yine İngiltere. Bu kez ceza sahasına daha yakın bir nokta. Alex Baena'nın faulü Morgan Rodgers'a.
1: Son anlarda bir duran top şansı. Bakalım evet, nasıl değerlendirecekler.
0: Elliot Anderson topun arkasında değerli izleyiciler. 90+4. dakikadayız. İçeride 7 arkadaşı var Anderson'ın. İkisi de dışarıda bekliyor şimdi. Elliot Anderson. Kritik bir an. Anderson teslim etti topu Unai Simon'a. İyi kesemedi. İyi bir orta gelmedi Anderson'dan. Kuansa dokundu Anderson. Garner, Anderson. Kontrol etti. Morgan Gibbs-White. Son fırsat belki de artık Morgan Gibbs-White. Rodri karşısında. Şimdi Bellingham aldı topu. Bellingham döndü. Kuansa ortaya yaptı. Arka tarafa doğru Gibbs-White. İndirdi ortaya doğru. Brentway zorluyor. Tekrar Gibbs-White. Morgan Gibbs-White dokundu. Savunmada müdahale Kubarsi'den. Bunalttı İngiltere son saniyelerde. Bellingham Anderson'a. Anderson tekrar Bellingham aldı. Jude Bellingham Unai Simon corner. Bir fırsat daha var. Bir köşe vuruşu kazandı. Son anlarda İngiltere.
1: Çok iyi çalıştı Bellingham değil mi abi?
0: Çok çalıştı. Her yerdeydi.
1: Zaten
0: sağın her yerinde.
1: Zaten klas oyuncu da bugün bayağı da yere sağlam bastı yani.
0: Takımın lideri konumunda. Evet, son fırsat değerli izleyiciler. Heyecan dorukta. Wembley'de 3-3'ü arıyor İngiltere. Gibbs-White topun arkasında. Morgan Gibbs-White. Orta geldi. Savunmanın müdahalesi var. Lamine Yamal ağırdan alıyor. Süreye oynuyor Lamine Yamal. Şimdi yolladı ileriye. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler. Harry Kane maçın dönüm noktasıydı, kullandığı penaltı. Ayağa kaydı, 2 kez dokundu beyaz noktada topa. Sonrasında değişiklikler, Alex Baena ve Oyarzabal değişiklikleri, Luis de la Fuente'den iki oyuncunun attığı gollerle İspanya 3 puanı alıyor İngiltere karşısında Wembley'den.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor.
3: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu pazarlar değerli izleyenler. Milli takımımız yarın İtalya ile Uluslar Ligi'ndeki grubundaki ikinci maçına çıkacak. Maç Bursa'da. Tabii ki Türkiye-İtalya maçını bol bol konuşacağımız bir yayın olacak ama aynı zamanda bizden önceki devam ediyor. Aziz Yıldırım genel kurulda konuşuyordu. Bu anlamda da önemli açıklamalar yaptı. Bunları da değerlendireceğiz tabii ki. İbrahim Yavuz ve Salim Manav'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi milli gündem çok yoğun. Zaten maçlarda Turkuaz medya ekranlarında çok keyifli, çok güzel, özel maçları izliyoruz. Bunları konuşuyoruz. Evet. Milli takıma da geçeceğiz ama başkanın açıklamaları çok taze, çok sıcak. İsterseniz oradan bir başlayalım.
4: Tabii.
3: Hocam seninle başlayalım. Şimdi zaten hani şampiyon yapıp bırakacağım söylemi uzun zamandır Sayın Başkan'ın söylemi. Evet. Hatta kongrede aday olduğu dönemde de zaten bunun üzerinden hep konuşuyordu. Ama yani takım yetersiz algısı ama biz 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdik diyor başkan. Genelde de bu anlatı üzerinden yaptı açıklamalarını. Yani çok fazla hani En-Nesyri'nin ödenmeyen taksidi, işte Sidik Şerif'le ilgili durum, yine Çağlar'la Kante ile ilgili durumlar var ama hani oyuncu üzerinden değerlendirmeler ya da açıklamalar var ama istersen yani şu Fenerbahçe takımı yetersiz mi görülüyor? Sen bu anlatıya katılıyor musun? Sayın Başkan'ın da bakış açısından baktığın zaman ne düşünüyorsun? Bunu bir konuşarak başlayalım.
4: Ben kadronun yetersiz olduğunu asla düşünmem. Yani rotasyonla ilgili kadro zenginliği adı altında bir sürü oyuncuyu bir araya getirmenin de geçmişte çok sağlıklı olmadığını gördük. Yani burada aslında ideal kadro üzerine teknik direktör dokunuşunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani hemen hemen her oyuncuyu o işin içine katma, o da teknik direktörlerin işidir ama bizde son zamanlarda bu teknik direktör davranışı biraz yanlış anlaşılıyor. Yani olabildiğince birbirine yakın oyuncuları sayısal anlamda bir araya getirelim, teknik direktöre teslim edelim ama o iş öyle olmuyor. Yani bu işi en üst seviyede organize eden, planlayan takımlar ideal bir kadro ama altyapıdan da genç oyuncuların da işin içinde olduğu bir organizasyonu düzeni. Biz o işi unuttuk. Biz hep istiyoruz ki Asensio da olsun, Talisca da olsun, İrfan da olsun ama bir tanesi oynayacak. Dursun onlar, bir şey olmaz diyorsun. Onlar olmuyor. Onlar orada bir antrenman yapılıyor. O kadar hem de fiziksel anlamda geride olan oyuncularla antrenman yaptığınızda ister istemez aradaki fark da ciddi anlamda ortaya çıkıyor. Ben o işin kadro kalitesi konusuna katılmam. Yani Fenerbahçe'nin bence hele hele ideal 11'e baktığında kim olabilir ki? Yani mesela kalede Ederson'un olduğu, işte Vedat Muriç'inden, Asensio'sundan, Kante, Gendouzi ne olabilir? Yani hani bir takımda zenginlik hani, ama alternatifi yok. Alternatif de bir zahmet içerideki oyuncular da yukarı çıksın. Yani bu İrfan Can Kahveci hala yerinde sayıyorsa bu tek başına idareci sorunu olabilir mi yani? Burada sizle de alakalı. Yani ne antrenmanı yapıyorsunuz? Ya da Lukaku geldiği günden bugüne hala bir adım ileri gidemiyorsa bu tek başına idareciyle ya da Lukaku'nun bir önceki sene az oynamasıyla anlatılabilir bir durum değil, değil mi? Yani ben onun doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz işin teknik direktör tarafından okunması gerekiyor bu kadro konusunda. Şeye çok katılmam. Hani başkan onu çok dile getiriyor aslında. Ersun Hoca ile yaşadıkları şampiyonluktan sonra da benzer bir ifade kullanmıştı. Yani oyunculara parasını ödüyoruz, oyuncuları bir araya getiriyoruz. Yani hoca mı yaptı şampiyon diye. Hoca yapıyor şampiyon. Niye ondan sonra hepsini getirdiniz bir araya? Niye olmuyor? O zaman bu ben yaptım, ben yapıp bırakacağım düşüncesi dili bence çok sağlıklı değil. Yani kimsenin,
3: teknik adam için de yani aynı.
4: Kimse şekilde. Yani bu hep bütündür yani. Siz için idari tarafı, diğeri teknik tarafı, işte oyuncu tarafı değil mi? Yani bu bir bütündür yani.

0: Siz yapmış olmuyorsunuz. Hani bunu şu yüzden söylüyorum. Ersun Yanal döneminde başkan bu duruma itiraz etmişti. Yani Ersun Yanal üzerinden okunan başarıyı doğru bulmamıştı. Ama zaman aslında Ersun Yanal dönemindeki teknik direktör başarısının, oyuncu başarısının ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Yani genel olarak bir de benim şey de Ömer, o yani çok fazla konuşmacı yok mu? Genel bilmiyorum tabii var. Şimdi bu tarafında bu normal mi ya da?
1: Var aslında, bu hep kulüplerde hani konuşulan, sorun olarak da görülen bir nokta ama çok da çözülemiyor şu ana kadar.
0: Hani niye mesela bu kadar çok fazla, hala bakıyorum daha bir o kadar konuşacak insan var. Evet. Hani evet. Bu kadar fazla insanın konuş, tamam yani herkesin hakkıdır işin hani demokrasi tarafı, ama bu çok sağlıklı bir durum değil gibi geliyor bana yani.
2: Bu arada ben kongreyi takip ettim. Saat 14'e kadar, 14.30 civarına kadar takip ettim. İfade ettiğin gibi İbrahim abi, konuşmalar ilk 8-9 kişi vardı, 5 dakikayla sınırlıydı. Direkt konuşmaya başladığı anda sayaç açılıyor. Bittikten sonra son cümle alınıyor konuşmacıdan. Yani burada çok fazla konuşmacı da yoktu. Ama Fenerbahçe için tarihi bir kongre. Şöyle ki, kongrede birçok maddenin değiştirilmesi, bunun için oy birliğiyle sağlanması gerekiyor. Yeni maddeler var, yeni kurallar var bununla alakalı. Ben bir şey ilave edebilir miyim abi Ersun Hoca noktasında?
1: Tabii ki.
2: Ersun Hoca saygı duyduğum bir teknik direktör. Ülke futboluna önemli hizmetler yapmıştır. En üst mertebe ülkemizin milli takımı. Milli takımda teknik direktörlük yapmıştır ancak ben yaşça küçüğüm. Hocama büyük saygı duyuyorum. Tanımadığım için bir sempatim yok. Birebir muhabbetim olmadığı için. Ancak ben gelinen noktada Ersun Hoca'nın bundan 2 hafta önce yapmış olduğu açıklamalar vardı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yani X'ten bir paylaşımı vardı. Yani ben o paylaşımı gördüm. Direkt bendeki algı, ben burada tek olduğumu da düşünmüyorum bu algı sahibi olarak. Yani bir teknik direktör YouTuber'da yorumculuk yapabilir, saygı duyuyorum. Orada bir başlık atılmış. Bilmiyorum bu başlığı kendisi de yapmamıştır diye düşünüyorum. Danışmanları, sosyal medya danışmanları yapmıştır muhtemelen. Yani böyle olmamalı. Dikkatini çekti mi? Sonrasında yanlış yok. Anlaşıldığına dair bir açıklamada bulundu. Tekrardan bir açıklama yaptı ama orada, yani burada Ersun Hoca Fenerbahçe'yi son teknik direktör yapan kişi, aradan
0: son şampiyon
2: zaten. Yani Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon yapamıyor. Şampiyon yapan teknik direktör teknik direktörlüğü bıraktı muhtemelen.
0: Şöyle, ben Ersun Yanal örneği verirken yani evet, onun isminden yani bağımsız ben, son şampiyon yapan bunu, teknik direktör. Yani bu iş aslında teknik direktörden bağımsız okunmaması gerektiği
2: bağımsız
0: için söylüyorum.
2: Okunmamalı. Gelinen noktada ben bu dile getirmemiştim. Dile getirmek istedim. Eğer bunu sosyal medya danışmanları vesaire yapmışsa da yanlış yapılmış. Ersun Hoca yani burada ülkemizin milli takımında, Fenerbahçe ülkemizin en büyük camialarından birisi, bu mertebede çalışmış bir teknik direktör, Gençler Birliği takımıyla Avrupa kupalarına gitmiş bir teknik direktör. Ben üzüldüm yani.
0: Ne yapmış, ben kaçırdım.
2: Yani direkt
0: eleştiri mi?
2: Eleştiriden ziyade siz Aziz Bey'le, Sayın Başkan'la kötü olabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz.
0: Yani sen diyorsun ki geçmişten
2: dolayı orada olayı şahsileştirmiş. Direkt net yorumum budur. Sen okudun muhtemelen Ömer abi. Benimle aynı fikirde misin? Ben olayı şahsileştirdiğini düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim ama yani bugün bence başka bir gündemden bakmalıyız. Anlıyorum evet, senin söylediğini.
2: He, şöyle ki,
1: katılıyorum.
2: Şahsileştirebilir de, saygı duyarım.
0: Ama şurada ayırabiliriz. Eğer Ersun Yanal teknik direktörlükle ilgili kafasında başka bir plan yoksa, ben işin bu tarafında bundan sonra kalacağım derse yapabilir. Ben bunda da bir anormallik olduğunu düşünmüyorum.
2: Yani. Ben
0: ama antrenör dili olmaz. %100
2: aynı. Ben bir bilgi paylaşayım o zaman. Bu net bilgi. Erzincan Spor 1. lige çıkarsa muhtemelen teknik direktör Ersun Yanal olacak. Bunu da burada söyleyelim. Çünkü kendisi yok böyle bir durum dedi, açıklama yaptı. Ben net bir şekilde biliyorum, sezon başında Erzincan Spor'un danışmanı gibi teknik direktörlerle görüşme yaptı. Hatta ben yapmış olduğum röportajda Ümit Bozkurt kendisi yayınımda ifade etmiştir. sezon başı Erzincan Spor konusunda Ersun Hoca'yla görüştük.
1: Konumuz Ersun Yanal değil. Biz konumuza evet, dönelim. Konumuz Ersun Yanal değil. Evet. Konumuza dönelim. Şimdi hocam şunu konuşmak istiyorum. Kante Çağlar bağlantısı var. Bu da gerçekten ilginç. Bugün Sayın Başkan açıkladı. Nasıl? Yani dedi ki Çağlar'ın satışı için dedi Kante'nin menajerine bir yetkilendirme, görevlendirme verilmiş. Sözleşmesi eğer hani feshedilirse oradan bir alacağının olacağı üzerine. Çağlar da Fenerbahçe ile kontratını feshedip Çorum'a gittiği için Kante'nin menajeri de 3 milyon euroluk bir beklentisi varmış. Bu yüzden de kulüple birlikte hani bir diyaloğu varmış şu anda ve Sayın Başkan da diyor ki hani ben bu anlaşmayı geçerli görmüyorum, kendi adıma bu parayı ödemeyeceğim diyor. Bu anlamda da bugün açıklamaları vardı. Şimdi hani bu tabii ki Fenerbahçe yönetiminin aldığı bir karar. O dönem kimler bu yetkiyi verdi, neler konuşuldu onu da bilmiyoruz. Yani sonuçta Çağlar'da bu yaz ayrıldı Fenerbahçe'den. Bu yönetim vardı. Hani orada da bence yine açıklanmaya muhtaç noktalar var ama ben başka yerden yaklaşacağım. Şimdi Çağlar ayrıldı Fenerbahçe'den, tamam. Ama Kante bu takımın bence hem merkezde en değerli iki oyuncusundan bir tanesi, hem takım olarak baktığımda en önemli 3-4 oyuncusundan bir tanesi. Evet. Şimdi Kante ile ilgili Sayın Başkan göreve gelmeden de bazı açıklamalar yapmıştı. Hatırlıyoruz o açıklamaları. Şimdi belki Kante ile ilgili bu açıklamalar olumsuz görülmeyebilir ama olumlu da değil. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü ben Kante olsam derim ki ya niye ben her kongrede benim adım geçiyor? Yani ve neden? Hani ben işin içerisinde değilim. Sonuçta benim menajerimle kulüp arasında yaşanan bir durum. Ayrıca bunların bu kadar hani konuşuluyor, tartışılıyor olmasının da Fenerbahçe çok yarar sağlayacağını düşünmüyorum.
3: Ya bir kere şöyle, aslında Kante yani bunu mesaj vererek olumluya çevirmiş. Mesela ilk geldiğinde başkan, değil mi, Kante'nin maliyeti üzerinden bir şeyden bahsetti. Hatta bir önceki idareci de ya biz onu, değil mi, kulüp buluruz satarız üzerinden bir şey söylüyor. O da buyur satabilirsin. Şimdi sen düşünsene, bir takımın oyuncusun, milli takımdasın, Dünya Kupası'ndasın. Ve o kulüp genel kurulunda kulübün başkanı ve eski idareci seninle ilgili ya maliyeti yüksek diyor yeni gelen başkan. Diğeri diyor problem değil, biz onu veririz diyor. Sen bu ara bir organizasyondasın. Sonra Türkiye'ye geliyorsun ve çok kısa sürede oluyor bunlar. Türkiye'ye geliyorsun. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorsun. Hatta onlara da mesaj veriyorsun. Bakın diyorsun. Siz böyle bir kavga yapıyorsunuz ki bu doğru bir şey değil. Bak ben bunların arkasına sığınabilirim aslında. Değil mi? Evet. Bir kapı açtınız. Ama ben çok iyi bir profesyonelim. Hani sadece oyunculuğumla değil, insani anlamda da, profesyonellik anlamında da size de bir ders vereyim. O süreçten sonra Kante'nin her antrenmanda sahada, her maçta sahada ve oynanan bugüne kadarki oyunların tamamında maksimum veren bir oyuncu, değil mi? Evet. Hiç işin o tarafıyla aslında hani fırsata çevirmek istese bir sürü şey çıkabilir yani. Ya arkadaş, ben bir kulübün sözleşmeli oyuncuyum. Gelmişim, kontratlar belli. Yani benimle ilgili böyle bir ifade kullanılır mı? Onun arkasına sığınabilir. Asla sığınmamış ve o günden bugüne şahane bir oyuncu davranışı, şahane bir profesyonellik örneği. Ben yine aynı şekilde hiç işin o tarafıyla ilgileneceğini düşünmüyorum. Ama üzüldüğüm taraf şu, ders çıkarılmamış mesela. Oyuncu bir mesaj vermiş geçmişten. Yani bundan 2 ay önce, 1,5 ay önce oyuncu bir mesaj vermiş. Bak siz bu dili kullandınız, doğru değil ama ben sahada bir profesyonel bir oyuncu olarak işimi üzerime düşeni yaptım. Ama siz bu süreçten bir ders de çıkarmamışsınız. Hala benzer yorumlar yapılıyor.
2: Çok bu arada şey de oldu. Kante ile ilgili en son Aziz Bey şunu da söyledi. Yanlışım varsa düzelt, sen de takip ettin Ömer abi. Oyunculuğuna dedi bir şey demiyorum dedi. Topçunun kralı dedi. Böyle bir ifadesi de vardı ama ben aynı pencereden bakıyorum İbrahim abiye. Direkt Kante konusu geçen kongrede de konuşuldu. İster istemez bu futbolcular sosyal medyada kendileriyle ilgili neler yazıldığını, neler söylendiğini, yapılan açıklamaları takip ediyorlar. Tabii. Halk arasındaki deyimle temcit pilavı gibi devamlı her kongrede Kante konuşuluyor. Aynı fikirdeyim İbrahim abi. Kante olmasaydı mesela, Kante Gendouzi ikilisi olmasaydı Fenerbahçe deplasmanlardan puan çıkardı. Mesela Gaziantep FK ile deplasmanda berabere kaldı. Gençler Birliği'ne mağlup oldu. İç sahadaki maçların birçoğunu kazandı Beşiktaş derbisi haricinde. Kante olmasaydı Fenerbahçe'nin orta sahası, o ikinci bölgesi

0: çok rahat geçirebilirdi. Saha içerisinde kadro yeterli. Aynı fikirdeyim, ancak Fenerbahçe'nin kreatif oyuncu eksikliği var. Net bir şekilde Fenerbahçe'nin kreatif oyuncu eksikliği var. Düşüncem bu. Ama genel anlamıyla bu kadronun yeterli olduğunu düşünüyorum. Lukaku ile ilgili başkanın da beklentisi yüksek. Bakalım neler olacak.
1: Yani ben dediğim gibi çok fazla oyuncu ismi dile getirilerek, çok fazla konuşularak bu konuşmaların, bu gündemin oluşturulduğunu düşünüyorum. Bunun da takıma çok iyi yansıyacağını düşünmüyorum. Yani bu arada düşünmüyorum derken, bu Fenerbahçe'de illa bir olumsuzluğa yol açar demiyorum ama sağlıklı bulmuyorum kendimi.
2: Allah'tan oyuncu bu konuda çok şahane bir insan. Bak, futbolculuğunu bir tarafa bırakıyorum. Hoş, biliyorduk zaten Kante buraya gelmeden önce değil mi davranışlarını. Ama burada da ya bir şey öğretiyor oyuncu size ya. Yapmayın, evet, diyor. Yani işin bu tarafıyla ilgilenmeyin. Hani size bir faydası yok ki bu işin. Doğru. Yani bir idareci neden bu dili kullanır ki yani? Bir daha önce de kullanmış.
1: Şunu anlamıyorum yani, bu konu dile getirilmese de içte çözülse daha iyi değil mi?
2: Hayır, burada çözülecek bir şey yok. Oyuncuyu almışsın, parayı vermişsin. Tamam, bitti, o konu kapandı. Yani idarecilik, halledebileceğin problemler üzerine kafa yormak değil mi? Benim bildiğim, evet, öyledir yani.
1: Yok yok yani şey, Kante'nin menajeriyle olan konu. Hani yani bu
2: dışarıya bunun
1: dışarıya yansımasa da tabii. Mesela bu ya yani burada, kongrede gündem olacak bir konu da değil.
2: Burada bir sürü şey var zaten. Benim bir de anlamadığım ne biliyor musun? Çok enteresan. Yani iki tarafta çok iddialı. Mesela bu tarafta acayip iddialı. Bir taraf tamamen paraların çok yanlış harcandığı üzerine bir şey anlatıyor. Argümanı belgeliyor. Öteki de bir şeyleri belgelemeye çalışıyor. O da hani parayı doğru harcadığı üzerinden geçmişten bugüne örnek veriyor. Hani aynı sorunlar devam ediyor. Yani orada bir kişisel hesaplaşma gibi oluyor. Ama bunun bir camiaya bir faydası yok gibi de benim anlamadım. Yani ya gelir, gider, harcama değil mi? Belli bir sınır vardır. Yani kendi şirketlerin acaba bu insanlar hepsi için geçerli. Dünden bugüne bütün başkanlar için söylüyorum. Ya siz bu paraları kendi şirketlerinizi yönetirken bu şekilde harcayabiliyor musunuz? Mesela şurada eğer yani başkanın anlatısı üzerinden söylüyorum. İşte bu ödenmeyen parayla alakalı. Mesela Saran Grup'ta böyle bir şey olabilir mi? Mesela kendi şirketinde başkan bir yere bir ödeme yapmadan başka bir yeri kapatabilir mi yani? Değil mi? Eğer orada yapamıyorsanız, yani kendi şirketlerinizde bir şey halledemiyorsanız burada da yapmayın. Yani bunu sadece Saadettin Saran için söylemiyorum. Bütün kulüplerde çünkü benzer bir durum var. Yarın siz o kulüplerden ayrıldığınızda kendi hayatınıza dönüyorsunuz, şirketinize dönüyorsunuz. Bak, Adana Demirspor diye bir kulüp yok şu an. Adana, evet, Spor diye bir kulüp yok şu an. Benzer, evet, davranışlar. Fark şu: Galatasaray çok büyük, Fenerbahçe çok büyük, Beşiktaş, Trabzon, neyse, bunlar çok büyük camia olduğu için, arkada ciddi bir kalabalık olduğu için, diğerlerine uygulanan o yaptırımlar size uygulanmadığı için siz burada sınırsız bir özgürlük buluyorsunuz. Yani bu kurullarda artık daha bunların, insanların konuşmaması lazım. Birilerinin bunu ortadan kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Bak, her zaman aynı şeyi duyuyoruz. Ben Fenerbahçe'de hemen hemen her kurulda bunu duyuyorum. Beşiktaş'ta her genel kurulda bunu duyuyorum. İşte benzer, evet, durum Galatasaray. Ama bu böyle olmaması lazım. Yani bu kulüpler sizin şirketinizden bir farkı olmaması lazım. Şirketinizi nasıl yönetiyorsunuz, burayı da öyle yönetmeniz lazım. Bilmiyorum hani, bunun bize faydası olmadığı için söylüyorum.
1: Ara zamanımız geldi ama ufak bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Dönüşte yeniden karşınızda olacağız ve milli takım konuşuyoruz.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonu.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Reklam.
2: Toyota ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi
3: başka yere. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Konuşacağız. Fransa karşısında iyi bir oyun ama beklediğimiz skoru alamadık. Bir gol atabilirdik aslında, pozisyonlarımız da vardı ama bugün rakip İtalya. İnanılmaz atmosfere sahip bir stadyumda İtalya'yı konuk edeceğiz. Fransa maçındaki oyunumuz Dündar abi bize İtalya maçı için güzel şeyler hayal ettiriyor. Sen nasıl görüyorsun milli takımı? Birazdan İtalya'ya geleceğim.
2: Tabii Fransa karşısında gerçekten iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. İtalyan medyası da aynı şekilde yorumladı. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir çıkış yapması, her ne kadar tabii rakip bir Fransa olduğunu unutmayalım. Sonuçta oyuncular ortada ve iyi bir fırsatı değerlendirebilirdik ama futbol böyle bir şey, atamayınca tabii ne yazık ki sonuç ortada. Ama Montella'nın şu başarısını bir kez daha söylemek gerekir. Oyuncuları kısa sürede yine toparlamış. O Dünya Kupası'nda ki moral bozukluğu geride kalmış, tamamen silinmiş, bir kenara bırakılmış bir şekilde gördük. Bu önemli. Bu akşam tabii ortada olan bir gerçek var. İki takım da mağlup bir durumda karşı karşıya girecek. Bir yanda İtalya Belçika karşısında aradığı sonucu galibiyet elde edemedi. Diğer yandan Türkiye'de ne yazık ki Fransa karşısında, ama bu demek değil ki Türk milli takımımız yarın akşam bu stadyumda yaklaşık 40 bin seyirci önünde, onların desteği çok önemli. Ben inanıyorum ki yarınki mücadele çok çok güzel olacak. Eminim tabii Mancini de kendine göre tabii yeni bir formül arayışı içinde, çünkü Mancini çok kritik bir süreçten geçiyor. Ona da daha sonra detaylı değineceğiz. Ama az önce stada girerken Montella'nın bana sorduğunu da söyleyelim.
1: Elbette.
2: Yarın dedi kimi tutuyorsun dedi. Doğal olarak 37 yıldır İtalya'da yaşayan biri olarak, tabii dedim doğal olarak Türkiye'yi tutuyorum dedim. Çünkü kendi ülkem. Tabii ki dedi, böyle güldü. Ama doğal olarak Türk milli takımımızın birbirinden değerli oyuncuları var. Eksik oyuncuları zaten konuştunuz ama evet, bunlar ne yazık ki zaman zaman olabilen beklenmedik durumlar. Ama ben inanıyorum ki Montella yine en iyi şekilde İtalya karşısında, İtalya'yı çok iyi tanıyan bir teknik hoca olduğu için ve Mancini de çok iyi arkadaşı zaman, o nedenle inanıyorum ki yarınki mücadele Fransa'dan daha farklı olacak, daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü Fransa karşısında her ne kadar mağlup olsak da bence özgüvenleri oyuncularımızın daha iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Elbette.
2: Yani ki kesinlikle öyle zaten. Onlar hiçbir zaman kaybolmadı ama tabii elde edilen sonuçlar her zaman önemlidir. Olumlu sonuçlar. Ama tabii son antrenmanları ve daha sonra yapacağı değerlendirmeler sonrasında yarınki kadrosunu da merakla bekliyoruz.
1: Montella'nın
2: tabii. Evet. Ama tabii uzun bir aradan sonra ilk defa Türkiye olarak A grubunda mücadele ediyoruz. Bizim için aynı zamanda prestij.
1: %100.
2: Bu aşamada elde edeceğimiz sonuçlar bizi ileriye daha iyi bakmamızı sağlayacak. Çünkü önümüzde önemli turnuvalar olacak. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, genç oyuncuların hazırlanması, iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ben. Yeni yetişen bazı genç oyuncuların da zamanla dahil olmasıyla bu takım yine Avrupa düzeyinde çok ses getirecektir diye düşünüyorum. Ama tabii futbol bu. Sahaya inecek ve oynayacak olan oyuncular, her ne kadar teknik direktör gerekli taktiği de verse, oyunu hazırlasa da oyuncuların psikolojisi çok önemli o anda. Ama İtalya-Belçika maçını izledik ya, herkes ekranlarda bunu gördü. Çok iyi bir İtalya oynadığını görmedik açıkça söylemek gerekirse.
1: Oraya yavaş yavaş geleceğim ama önce bazı notları paylaşmam
2: ama
1: lazım.
2: Ama tabii Türkiye'yi konuşurken arada İtalya'ya mecburen...
1: Sen alışıksın bu duruma.
2: Tabii yani hani... Tamam, İtalya'ya dinliyorum geçelim. Seni.
1: Şimdi A milli takımımızda İlhan Fakılı milli takıma döndü. Ümit milli takıma gitmişti. İlhan Fakılı döndü. Orkun Kökçü, sevindirici bir gelişme. Orkun Kökçü de bu antrenmanda yer alıyor. Şu an A milli takımımızın eksiği yok. İtalya'ya geleceğim oradan. A milli takımımızda hiçbir eksik oyuncumuz yok. Herkes kadroda ve İtalya maçını hazır bir şekilde bekliyoruz. Ama İtalya'da ise çok farklı durumlar var, eksikler var.
2: Ciddi sorunlar var.
1: Ciddi sorunlar
2: Bilmeye
1: var.
2: Daha yavaş,
1: yavaş,
2: sorunlar
1: yavaş
2: var.
1: Yavaş yavaş açalım istersen oraları.
2: Evet, bu İtalya karnesini açalım. Çünkü evet. Önemli, niye önemli? Ben ona değinelim. Çünkü Türk milli takımımızı artık herkes tanıyor. Ne aşamada olduğunu biliyor. Bu oyuncularımızın daha doğrusu başarabileceğine inanıyoruz. Ama İtalya'nın bilmeyen sayfasını açacağım ben şimdi. Evet. İtalya'da 3 yıllardan sonra Mancini geri döndü. Geri döndü ama kısa süre önce başarısızlıkları nedeniyle Başkan Gravina görevden istifa etmişti Gattuso ile beraber. Daha sonra yerine eski Olimpiyat Komite Başkanı Malago geldi. Malago'nun gelmesiyle birlikte ciddi sorunlar ve polemikler var şu anda federasyonda. Evet. Kayyum atanması gündemde. Bunu daha kimse konuşmadı. İlk defa konuşuyoruz A Spor ekranlarında. Çünkü Malago her ne kadar bir spor adamı olsa da federasyona kayıtlı bir isim de olmadığı için başkan adayı olarak gösterildi ve başkan seçildi. Evet. İtalya'da federasyonda bu başkanlık seçim kurallarına göre Malago'nun federasyona kayıtlı olması gerekiyordu. Bir başka birine lisanslı bir spor adamı olarak kayıtlı olması gerekiyordu. Bu olmadığı için şimdi gündemde Malago'nun görevi bırakması bekleniyor ve yerine kayyum atanacak. Bu önemli bir gelişme İtalya cephesinde. Diğer yandan Mancini de özellikle Malago istemişti. 3 yıllardan sonra biliyorsunuz Pirlo gelecekti, gelmedi. Ama Mancini başarılı ve tecrübeli bir teknik adam. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Son Avrupa şampiyonu kazandı. Daha sonra yaşanan sorunlardan sonra ayrıldı gitti. Ama İtalya bu yarınki karşılaşmaya 10 eksik oyuncusuyla geliyor.
1: Evet, 10 eksik.
2: 10 eksik. Şöyle eksik. Bundan sonraki maçları düşündüğü için Mancini 10 oyuncusunu bu maça dahil etmedi. Bunlardan içinde Barelli ve Maldini. Zaniolo zaten sakattı. Diğerleri genç oyuncular. 10 oyuncu özellikle Barelli çok önemliydi. Maldini, Zaniolo zaten sakat olduğu için bu 3 isim öne çıkan isimler daha doğrusu. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Yarınki karşılaşmaya iki takım da mağlup geliyor. Karşılaşacak. Evet. Bu elde edecekleri puan bir sonraki aşama için çok önemli. Çünkü Fransa ve İtalya'da oynayacağımız Bologna'daki maç var. Bu nedenle bundan sonraki aşama için hem prestij hem puan için hem ileriye dönük

0: ileri dönük bu elde edecek galibiyetle, puanla birlikte daha iyi konumda olması için iki takımın da mutlak ve mutlak yarın galip gelmesi için, gelmek için mücadele edecek. Bu nedenle Mancini aslında çok zor bir durumda, ama şöyle bir durum ortaya çıkacak yarın bence. Defans hatasını çok yaptı ilk maçta, büyük olasılıkla bunu önlem almıştır Mancini. Bu çok önemli bir detay. Diğer yandan defansta savunma güçlü olması beklenirken hücumda daha hızlı hareket ederek bizim oyuncularımızı, boşluklarını arayarak gole gitmeyi düşünebilir İtalya milli takımı. Bu çok önemli bir detay. Bu nedenle iki takım arasında yarınki bu 90 dakikalık mücadelede gerçekten, ama şu var, İtalyan medyasında yansıyan bugün notlar şuydu: Türkiye'deki atmosfer cehennem atmosferi. Bu klasik kelimedir, yıllardır söylenir, hem özel maçlarda hem UEFA maçlarında hem milli maçlarda. Bu nedenle eminim yarın tribünlerde yer alacak taraftarların sesi ve desteği çok önemli. Bu nedenle Türk milli takımımızın Fransa'daki oynadığı oyun gibi ve onun bir tek üstü oynarsa eminim yarın çok güzel bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama tabii Mancini oldukça üzüntülü ve oldukça endişeli, çünkü uzun bir aradan sonra İtalya milli takımına geri dönmesiyle birlikte herkes bir beklenti içine girdi.
1: Elbette kötü başladı.
0: Kötü başladı. Kötü başlayınca bir kere hayal kırıklığı var İtalyan medyasında. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı vardı. Ben bir iki isim vereyim. Hatta A Spor'a da özel konuştu.
1: Evet.
0: Vieri efsane. Evet. Onun da bugün yarın eminim ediyor arkadaşlar hazırlayacaktır. Vieri mesela Montella için çok övgü dolu sözler söyledi.
1: Hak Türkiye milli takımının
0: tabii yok, gerçekleri söyledi. Ki Vieri bilen, Vieri gerçekten düşündüğünü söyleyen bir oyuncu. Evet. Yani sırf arkadaş olduğu için söylemedi. Ve dedi ki Dünya Kupası'nda da bence dedi doğru bir sonuç olmadı dedi. Yani elde edilen sonuçun kısa süre içinde elenmesi ve Türk milli takımında bana göre çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Genç oyunculara şans tanıdı. Bence dedi çok çekişmeli, güçlü, güzel bir maç olacak yarın için dedi. Ama tabii futbol bu. Sahaya inildiği zaman iki takımın da oyuncuları ve teknik direktörün hazırladığı şekilde mücadele etmesini bekleyeceğiz, ama ben eminim bizim oyuncularımızın morali çok yüksek seviyede.
1: Evet.
0: Çünkü Fransa maçında gördük. Ne yazık ki o istediğimiz galibiyeti alamadık, ama en azından verilen mücadele bize biraz umut verdi diyebilirim.
1: Özgüven yükselten bir maçtı. Hazır Montella ekrandayken 95-96 sezonu Sampdoria'da iki tane forvet var. Biri Montella, biri Mancini. Aynı forma için mücadele eden oyuncular.
0: Aynen.
1: Mancini 24 gol, Montella 24 gol, Mancini de 15 gol atıyor o sezon. 2015 yılında teknik direktör olarak son kez karşılaştı bu iki isim. Montella Fiorentina'nın başında, Mancini Inter'in başında. Her ikisinin de birer galibiyeti var. Yaklaşık 12 yıl sonra. Yani yaklaşık 12 yıl sonra tekrar karşı karşıya gelecekler. Montella'nın rakibi ülkesi İtalya. Mancini'nin rakibi de vatandaşı Montella ve daha önce görev yaptı, Galatasaray'da görev yaptı, Türkiye'ye karşı oynayacak. Yani duyguların karmaşık olduğu, iki teknik adamda duyguların karmaşık olduğu duygusal bir maç bekliyor bence. Kulübedeki teknik direktörlerin reaksiyonlarını bu arada maç boyunca çok merak ederek izleyeceğiz. Bu sebeple bu tesadüfü sen nasıl yorumlarsın? 95-96'da aynı takım için mücadele eden iki forvet bugün rakip.
0: Evet, İtalya medyasında da 30 yıl aradan sonra yine karşı karşıya diye ifade kullanılmış aslında. Teknik direktörlük döneminden bahsetmemişler fazla, ama 30 yıl aradan sonra belirttiğin gibi aslında... Futbolda güzel şeyler bunlar. Evet. Çünkü eski dostlar, eski rakip olan, birbirine rakip olan oyuncular daha sonra Inter Fiorentina döneminde teknik direktör olarak yine karşılaşmaları doğal, bu futbolda olan şeyler. Tabii asıl ilginç olan tabii iki İtalyan teknik direktörü.
1: Evet.
0: Yani başka farklı ülkelerden olabilirdi, farklı liglerden olabilirdi, ama burada iki İtalyan teknik direktörü. Şurada bir parantez açmak istiyorum aslında. Avrupa ligler içinde İtalyan teknik direktörleri aslında genel olarak baktığımızda çok başarılı oluyorlar. Gerçekten geçmiş yıllarda baktığımız zaman şu anda da başarılı. Sonuçta Montella aslında her ne kadar belki bazılarına göre evet, bazılarına göre hayır olsa da gene de ben inanıyorum ki bu Türk milli takımına kısa süre içinde çok şey kazandırdı. İyi bir seviyeye getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıması. Yani neye geleceğim? Montella artık yarı Türk bana göre. Çünkü
1: kendisi de öyle söylüyor.
0: Kendi söylüyor. Yani Napoli köken

0: olduğu için bize çok yakın bir toplum Napoliler. O nedenle burada kendini evinde gibi hissediyor. Gerçekten İstanbul'da, Türkiye'de. Ama şu da bir gerçek, tabii federasyon yetkileri destek oldu. Bir şekilde motivasyonu, moralini bozmaması için destek olundu. Tabii eleştiriler de oldu zaman zaman. Olması da gereken aslında ama yapıcı eleştiriler her zaman açık olmak gerekir, ama kırıcı eleştiriler değil tabii. Ve yarınki bu mücadele iki teknik direktörün zaten oyunculardan öteye bence ikisinin demin de belirttiğin gibi karşılaşmaları düellosu. Bir şekilde düellosu tabii.
1: Düellosunu
0: tabii
1: izleyeceğiz.
0: Çok yani. Önemli.
1: Bir satranç maçı var aynı
0: ama
1: zamanda.
0: Ama şu var, istatistiklere baktığımız zaman genel olarak baktığımız zaman hem kariyeri, futbol kariyerinde hem de teknik direktör olarak tabii Mancini'nin elde ettiği başarılar bir adım önde Montella'ya göre.
1: Elbette.
0: Yaklaşık 3-4 yaş.
1: Yaklaşık arada 10 yaş
0: mı? Yok, 10 yok.
1: Yani bugün baktım diye.
0: Ben
1: tekrar bakalım.
0: Tam hatırlamıyorum ama 7-8 yaş gibi bir şey olması lazım. Ya sadece konu yaş değil tabii.
1: Tabii tabii, yaş değil. Aynen hani, öyle.
0: Tabii belki Mancini biraz erken başladı ama sonuçta elde ettiği bir Avrupa şampiyonası var. Uzun yıllar sonra İtalya kazandırdığı en büyük, en önemli kupalardan biri. Tabii güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bir de şu var. İtalya Türkiye arası her zaman bir rekabet var. Her zaman güzel bir rekabet var. Hem Avrupa şampiyonlarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, hem Konferans Ligi'nde bir şekilde İtalyanlarla hep yolumuz kesişiyor. Bize de yakın bir toplum. Böyle bir güzel ortamda umarım tabii kendi sahamızda oynadığımız maçı en iyi şekilde değerlendirip bu avantajı kullanarak tabii bu galibiyeti mutlak almamız gerekecek. Ben yani bunun kaçırılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve inanıyorum ki en iyi şekilde çok iyi bir Türk milli takımı göreceğiz yarın akşam. Ben Fransa'dan sonra daha çok ikna oldum. Ama tabii yani ne diyelim?
1: Şimdi yarın göreceğiz. Tabii. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz.
0: Tabii.
1: Yarın inşallah ilk 3 puanımızı İtalya karşısında alacağız. Dündar Keşaplı ile beraber A milli takımımızın antrenmanını değerlendirdik, izledik. Bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz diyelim. A milli takımımızın basın toplantısında Montella ile beraber Zeki Çelik açıklamalarda bulunacak. Bunu da ifade etmiş olalım. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Milli takımımıza dair tüm gelişmeleri A Spor ekranlarından paylaşacağız diyelim. Söz tekrar stüdyoda.
2: Erdem Akbaş ve Dündar Keşaplı, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biz de İtalya maçını stüdyoda değerlendiriyor olacağız.
3: Evet.
2: Hocam şimdi İtalya Belçika 2-0 kaybetti. İtalya zaten son 3 Dünya Kupası'nı pas geçti. Çok ciddi bir krizin içerisindeler. Mancini'yi yeniden göreve getirdiler ki son olarak İtalya'da Mancini Avrupa Şampiyonası zaferini yaşamıştı. Tabii ondan sonra 2022'ye gidemediler. Büyük bir kriz oldu, ayrıldı. Yeniden geri geldi. Belçika'ya da kaybetti. Belki hani milli takımla aynı güne denk geldiği için futbol severler çok fazla takip etmemiş olabilirler. Sonuç üzerinden çok aldatıcı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Belçika iyi bir takım bu arada. Çok beğendim. Ama İtalya'nın
4: oyun
2: da
4: olarak, evet,
2: 0-0 iken, 1-0 iken, 2-0 hani oynanırken bile çok ciddi pozisyonlar yakaladığını ve bence son Dünya Kupası playofflarından sonra da bir oyun geliştirdiğini, yeniden bir heyecan geliştirdiğini, yani fiziki olarak da oyuncuların bence iyi göründüğünü söylemek lazım. İsim isimle bakarız ama ben İtalya milli takımını dediğim gibi Belçika maçındaki skordan bağımsız yani değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
4: Ya skor yanıltıcı olur. Ben de yani zaman zaman biraz oyuna bakabildim. Onlar da aslında enerji olarak kötü bir takım görmedim. Evet, skor ister istemez orada işte enerjiyi de beraber olumsuz bir yorumlandırıyor ama ben o anlamda enerji anlamında iyi bir takım gördüm ki oyuna ortak olabilecekleri gerideyken de pozisyonları buldular. Yaş ortalamalarına da aslında baktığın zaman yani en yaşlı oyuncusu 27 yaşında, bu önemlidir. Hani bir milli takımlar öyledir, bir gelecek de inşa edersin, hem yarışırsın hem bir sonraki jenerasyona da hazırlarsın. Bu anlamda ciddi bir krizdeler onlarda. Evet, Mancini ile ki normalde yani herkes hafızasında en güçlü organizasyonu kim yaptıysa kısa sürede en azından yine ona sarılıyor. Çok fazla milli takımlarda bu anlamda değişim oldu. Ama tabii bizim de son Fransa maçı ile ilgili yani oyunun bütününde taktik analizi değerlendirdiğimizde aslında oradan da çok olumlu istatistikler içinde barındırıyoruz. Ama keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor. Yani onlar bize mümkün olduğunca yüksek tempolu oyuna zorlayacaklar ki

0: bizde de eğer oraya ayak uydurabilirsek kalite anlamında da bir hayli o problemi ortadan kaldıracak oyuncularımız var.
1: Evet, yani bizim de bence Fransa'ya karşı gösterdiğimiz önemli pozitif olumlu noktalar var. İtalya'nın da mutlaka hala zayıf noktaları var. Biraz da bunu işlemek lazım.
2: Yani kaldığı yerden devam edeyim. İbrahim abinin 27 yaşındaki oyuncu Bastoni'ydi. Ben de şaşırdım direkt Bastoni 27 yaşında. Çünkü piyasaya erken çıkan bir oyuncuydu. Bundan dolayı biraz şaşırdım.
0: Zaten Salim şöyle, gerekiyor. Çok özür dilerim. Mesela aslında milli takımlarda bizim de yapmamız gereken o. Yani turnuvalara giderken milli maç sayısı, işte turnuva sayısında oyuncu tekrarının ne kadar önemli olduğunu, deneyimin ne kadar önemli olduğunu aslında evet. Dünya Kupası bize gösterdi değil mi? Yani
2: evet.
0: Bireysel anlamda aslında şahane oyunculara sahibiz ama ilk defa Dünya Kupası'nı deneyimleyen oyuncuların tamamı ilk defa. İşte Arda Güler gibi, işte Can Uzun gibi, Deniz Gül gibi oyuncuları bir sonraki organizasyona daha fazla turnuva deneyimi olan oyuncularla gitmek çok bizim doğru. Adımıza belirleyici oluyor. Önemli olduğunu düşünüyorum ben onun ya.
1: Ya yani, bu arada yani şu da bence çok önemli bir şey. Şimdi İtalya takımı hep hafızalarda şu var ya, şimdi yeni kurulmuş bir takım. Evet, yeni isimleri evet. Var tabii ki. Mutlaka Mancini geldi, bazı dokunuşlar yaptı. Bazı isimler çağırdı. Ama işte kalecisine bakıyorsun, Donnarumma kalede. Savunmasına bakıyorsun, Mancini son Avrupa şampiyonluğunda da yine olan evet. Geniş havuzun içerisindeki isimlerden bir tanesi. Onun dışına bakıyorsun, Barella vardı o kadroda. Bugün yine var. Tonali, tamam Tottenham çok iyi gitmiyor ama Newcastle'da gösterdiği performans, oyuncunun bireysel kalitesi çok önemli. Lazio'da çok iyi başlamış bir Frattesi var ki Tonali diyorum. Barella daha 29 yaşında. Frattesi de çok yaşlı bir oyuncu değil. Keza Tonali zaten öyle genç. Yani baktığımızda Tonali, Barella ve Frattesi üçlüsünü uzun yıllar İtalya'nın kullanabileceğini evet. Düşünürsek bence çok doğru. İyi bir merkeze sahipler. Özellikle de modern futbol için söylüyorum. İleride de Esposito gibi Inter'de çok iyi başlayan ve henüz 21 yaşında çok olan, gelecek yıllarda da muhtemelen İtalya'nın değişmez isimlerinden birisi olacak olan bir isim var ki bana biraz da böyle Christian Vieri patlayıcılığını ve bitiriciliğini hatırlatıyor. Moise Kean belki bitiricilikte zayıf ama fizik olarak her zaman üst düzey bir isim. Şimdi var da var İtalya'da. Aslında yeni oluşturulan bir takıma göre de bence gelecek vadeden bir yapılanma var. Onu söyleyelim. Yani buna şöyle bakmayalım.
2: Evet.
1: Mancini geldi. İşte İtalya 3 Dünya Kupası'nı pas geçiyordu. Her şey kötü. Bütün kadro bir anda değişti. Hayır. Hala çok tecrübeli bir takım İtalya. Bunu gözden kaçırırsak bizim için biraz can yakıcı olabilir diye düşünüyorum.
2: Yani şunu söylemem gerekiyor. Şöyle ki aynı fikirdeyim İtalya ile ilgili. İtalya takımının özellikle de genç oyunculara sahip olduğunu, dinamik bir takım olduğunu paylaşalım. Belçika'ya 2-0 mağlup oldular ama bu bizi yanıltmasın. Fransa maçında ilk yarıda milli takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyun gücümüz güçlüydü. İkinci yarıda bireysel bir hatadan gol yedik. Bu da olabilir. Gayet normal. İtalya'da geleceğin milli takımını inşa ediyor. İtalya'nın bu kadar başarısız olmasının sebebi üst üste turnuvalara gidememesinin bence en önemli sebebi teknik direktör değişikliklerinde nasıl diyelim bazı hatalı kararlar aldılar. Mesela bir Gattuso tercihi vardı. Gattuso yani denemeler de yaptı teknik direktörlükle ilgili ama başarılı olamadı. Farklı 5 büyük lig dışında da çalıştı. Başarılı olamadı. Bu Allah vergisi bir maharet diyebiliriz. Yani bir yetenek diyebiliriz. Olmayınca
0: olmuyor.
2: Onlar da
0: bize olmuyor. Benzedikleri için onlar da evet. Geçmişte iyi futbolcular hemen antrenörlük konusunda.
2: Evet. Yani burada da zannediyorum ki Mancini göreve geldi. Mancini Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı İtalya ile. Hatta sizinle de paylaştım. Galiba dedim bizim ülke futbolu gibi. Ya işte bizi Avrupa Şampiyonu yaptı ya da bizim kulübümüzde şampiyonluk yaşadı. Bu hocanın bir hakkı olsun. Buna bir şans tanıyalım. Modeli de olmuş olabilir. Ama iyi bir yapılanması var. Azımsamamak lazım. Azımsarsak sıkıntı yaşarız. Yine bence aynı ciddiyetle mücadele etmemiz gerekiyor. İtalya maçında düşüncem, Fransa maçında düşüncem şuydu. Yani hala tartışılıyor. Santraforlu oyun, santraforsuz oyun. Diziliş farklıydı. Benim dikkatimi çeken bir nokta var. Milli takım tercihi yapılırken bazı pozisyonlarda İbrahim abi dikkat etmişsindir, Ömer abi dikkat etmişsindir. Bazı pozisyonlarda bir oyuncu, bazı pozisyonlarda üç

0: oyuncu var. Yani kadro tercih edilirken de bu noktada planlamada hatalar olabiliyor. Onun dışında Orkun Kökçü, Erdem Akbaş aktardı. Antrenmana takımla birlikte çıktı. Bence Orkun inşallah oynar. Hazır bir şekilde sahaya çıkar. Çünkü Orkun bu sezon Beşiktaş'ta önemli ve özel işlere imza atıyor. Biz aslında orta sahada Salih ve İsmail elinden gelen gayreti gösterdi ama Orkun gibi kreatif bir oyuncu yokluğu yaşadık. Tamam, rakip Fransa, şampiyonlukları olan, finalleri olan, yarı finalleri olan bir takım. Karşımızdaki takım, yani düşünsene, Mbappe sakatlanıyor, çıkıyor, yerine Doué giriyor. Bir kanatta Olise, diğer tarafta Dembele. Yani çok çok önemli bir takıma karşı mücadele ettik. Bence İbrahim abi, sen de uzun yıllardır futbolun içerisindesin, önemli kulüplerde oynadın. Savunma yaparak oynamak, hücum yaparak oynamaktan daha fazla yoruyor insanı.
1: Topun peşinden koşuyorsun.
0: Peşinden koşuyorsun ve herhangi bir hatanda faturayı kesiyorlar. Onun için bence ciddiyeti bırakmamak lazım. Belçika maçından da bağımsız azımsamamak lazım. Ömer abi, sen de bahsettin. İyi bir takım İtalya. Belçika maçı bizi aldatmasın derim.
2: Ben Fransa maçına şöyle bakıyorum yani. Maç önü yayınında da bunu söyledim. Fransa'ya yenilebiliriz dedim. Fransa'yla yılın her günü maç yapsak 365 günde biz Fransa'ya yenilebiliriz. Bu arada bütün ülkeler için geçerli. Yani Fransa bugün yani dünya futbolunun işte İspanya ile birlikte
1: gelen, evet,
2: yani değil mi? Takımlarından bir tanesi. Ama dedim ki bir oyun bulabilirsek buradan, yani inşallah sonuç da olur ama sonuç olmadığı takdirde bir oyun üretebilirsek hani geleceğe, en azından Fransa maçından cebimize bir şey koyarak çıkmış oluruz diye düşünüyorum dedim. Üçlü merkez, daha doğrusu üç stoperli bir merkez, ama Zeki bek olmasına rağmen o da merkezde yer aldı ve bence bu bize biraz oyun çıkardı diye düşünüyorum hocam.
1: Kesin, aslında orada temel amaç neydi? Yani mümkün olduğunca yani merkezde kalabalık olmak, rakibi de mümkün olduğunca merkeze zorlamak, kalabalık olduğumuz yere zorlamak. Çünkü geniş alanda eğer biz Mbappe, Dembele ya da Olise gibi oyunculara yakalanırsak, sayısal anlamda da eksik olursak problem çıkartabilen bir takım ki bence ki ben Montella'nın göreve geldiğinden beri yani her maçın hikayesi konusunda teknik taktik analiz konusunda çok başarılı bir teknik direktör. Yani Hırvatistan maçıyla başlıyor hikaye ki o günkü oyunu düşünelim. Tam rakibe uygun bir analiz ki golü de
2: Barış attı.
1: Barış Alper ve yani çok fazla oyunu kendi sahamızda kabul ettiğimiz ama uzun toplarla rakibin çok öne geldi ki benzer bir oyun yaşadık. İlk yarı şöyleydi aslında. Yani stadyumda tabii maçı izleyince daha sağlıklı analiz edebiliyorsun. Yani evet, beşli karşılayan bir takım ama hem Ferdi'yi hem de Oğuz'u yani ilk kenarda topla buluşan oyuncuya gönderip yine dörtlü savunmayla karşılayan ki bence bu oyunda en değerli şeylerden biri de iki merkez oyuncunun yani Salih'in de İsmail'in de çok fazla dağılmamış olması. Ön tarafta şeyi merak ettim tabi bulamadık onu yani Can Uzun'un yani koşu mesafelerini bireysel anlamda oyuncuların çok merak ettim. Çünkü Can Uzun ilk yarının sonunda bir hayli yıpranmıştı yani, evet, çok fazla kovaladı. Ya bu taktik disipline sadık kalmak oyuncu olarak da takım olarak da ki işte söyledin herhalde yani İspanya ile beraber bu iki ülke bu anlamda ciddi ayrıldılar diğerlerinden. Yani şimdi bunlara karşı çünkü küçücük bir hatada ki herhalde ilk yarının sonlarıydı. Merkezde bir an daldık ve Çerkin'in şeye çarptığı Meri'nin üstüne gelen pozisyonda. Yani çok bireysel anlamda yetenekli, çabuk karar veren oyunculara karşı bu analizin kusursuza yakın ilk yarı sahada olması. Ama eksiğimiz şuydu, ilk yarı bittiğinde ben öyle yorum yapmıştım. Evet, topun arkasına geçmede hiçbir problem yok. Rakibi eksik yakaladığımız pozisyonlarda kontratakla onlara problem çıkarmada her şey yolunda. Ama biraz daha topa sahip olan, biraz daha oyunu rakip yarı sahaya götüren bir takım olmak zorundayız. Çünkü tek başına savunarak bu işi götüremezsin. Yani işin sadece savunma tarafına talip olarak evet var bu oyunun içerisinde ama biraz daha topu götürmemiz lazım ki zaten ikinci yarı topa sahip olma istatistiği, rakip yarı sahada topla buluşma istatistiği dengelenmeye başladı ki bunun çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz gol aslında şey analiz konusunda önemlidir. Yani oyunu okumamız açısından önemlidir. Ben çok fazla yorum okudum yediğimiz golle ilgili. Asla bir oyuncu üzerine bir şey yıkmamamız gerekiyor tabii ki. Bir gol atılıyorsa da ekiple atılır, yeniyorsa da takımla beraber. Yani en uçtan başlar, zincirleme hatayla alakalı bir durumdur ama orada...

0: ilk topa giden Salih'ti Uğurcan'a. Aslında o ara yani arkasına küçücük bir baksa acaba arkada ne oluyor ne bitiyor? Bomboştu arkası. Yani öndeki o Dembele ile şeyin baskısını kırabilirdi. Çünkü döndüğü an arkada Çerki daha gelmemişti ona. Doğru. Yani ona alan ve zamanı vermişti. O iade etmeyi tercih etti. İade edince ister istemez diğer oyuncular üzerimize geldi. Ya ondan sonra yani yine maçı yani hafızalarında canlandırsın bizi izleyenler. Salih aslında merkezde kalsa çünkü Abdülkerim öne çıkmıştı. Yani yine dörtlü blokta hiçbir şekilde problem olmayacaktı. Ama o an duygularına yenildi. Öne geldi. Yine basmaya o gitti. Ya o gidince merkezde iki oyuncu birden göbeği boşaltınca Zeki tek kaldı. Aslında Zeki'nin pozisyonunda hiçbir sorun yoktu Mbappe ile eşleşmede. Ama bu sefer Dembele boş kaldı. Ve normal olarak oyunculara ne denir? Kaleye daha yakın rakip kimse ona git. Artık Mbappe'nin tehlikesi ortadan kalkmış oluyor. Mecbur olarak birini tercih etmek zorundasın ve kaleye en yakın olanına gitmek zorundasın. Yani bunu biraz şu yüzden anlatıyorum. Salih'in Ahmet maçında yenilen golden sonra özür dilediğini dinlemiştim. Ya bir oyuncu bence bu özür işine çok fazla girmemesi lazım. Teknik olarak o pozisyonun iyi analizini yapması lazım. Benzer bir sorun. Evet. Orada da arkasıyla ilgili ne olup bitmeden değil mi? Yani özür yerine o yaptığı hatayı iyi analiz etse belki de bu pozisyon olmayacak. Umarım bunu o anlamda iyi analiz etmiştir. Çünkü tam bir orta saha oyuncusunun ki yani hele hele günümüz futbolunda her yeri, her saniye bakman, bilmen lazım. Yani arkanda, önünde ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü seni diğer oyuncularla ayıran temel özellik odur. İki oyun iki yönlü oynamak zorundasın. İade işin en kolay tarafı. Dönmüş olsan oyun başka yere dönebilir ki onun da kariyeri açısından ben önemli bir pozisyon olduğunu düşünüyorum yani.
1: Kesin bir de yani dediğim gibi benim en azından olumlu nokta olarak cebimize koyduğumuzu düşündüğüm şey yani kanatları iyi kapatarak zaten bir tarafta şimdi Olise oynuyor, diğer tarafta Mbappe oynuyor. Yani Fransa milli takımında yıldız çok ama bu isimleri en azından sınırlayarak da oyun gücünü Fransa'nın düşürmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu
0: vermedik
1: düşünüyorum.
0: Vermedik onlara.
2: Başarılı olduk.
0: O zamanı, Olise, alanı
1: öyle bir pozisyon yani. Vermedik. Yani Olise'nin az önce işte ekrana yansıdığı bir şutu var ama onu zaten ne yapsan da vuruyor. İşte yıllar önce Robben de vuruyordu. Tabii, yani tabii. İstediğin kadar önünde savunmacı olarak dur, sola çekiyordu, vuruyordu, köşeye ya bırakıyordu.
0: O kadar
1: yani.
0: Şey olacak o oyunu.
1: O da yıldız yani kumaşı, öyle söyleyelim. Peki şimdi Uluslar Ligi özel yapacağız. Hem dünkü maçları konuşacağız hem de bugün programda ne varmış onlara göz atacağız değerli izleyenler. Uluslar Ligi özel başlıyor.

0: Evet, Uluslar Ligi çok keyifli başladı. Tabii ki Avrupa'nın devleri sahne alıyor. Önemli maçlar, keyifli maçlar, bol gol ve dikkat çekici skorlar var. Haliyle İngiltere-İspanya maçıyla başlayacağız. Dünün 5 gollü maçı. İngiltere geri dönüş yaptı. İspanya açılışı yapmıştı. Sonrasında İspanya'nın geri dönüşüyle birlikte maç tamamlandı ama hani 2-1 iken Harry Kane'in direğe nişanladığı penaltı maç başka bir yere gidebilirdi. Evet. Seninle de konuşuruz hocam. Yani böyle maçlarda hani hep biz genelde maçın bir kırılma anı oluyor falan diye düşünüyoruz ya. Maç kırılıyor mu? 90 yani, dakika kırılıyor maç yani sürekli.
1: Bizim aslında teknik direktörlerin
0: böyle bir nokta var yani.
1: Bizi yani problemi başka yerde aramayın. Bak oyun kırılma anı üzerinden
0: devam edeceğiz anlatalım. Hocam ama reklamımız varmış. Bir reklama gidelim değerli izleyenler. Çok kısa bir reklam. Dönüşte konuşmaya devam.

Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Uluslar Ligi özelde hem dünkü maçlara şöyle kısa bir bakış atacağız hem de günün maçlarından da biraz da bir konuşuruz. İngiltere-İspanya maçı başladık. Devam edelim. Evet.
2: Ya şöyle aslında hani teknik direktör davranışları üzerinden okumanın ne kadar sağlıklı olduğunu da aslında oralardan bize gösterdiklerini düşünüyorum. Mesela onlar hiç doymuyorlar. Mesela bu İspanyollar nasıl bir şey? Hala doymuyorlar. Değil mi? Mental yorgunlukları yok. Hani bir yerde olmaları gerektiğini sürekli bize anlatıyorlar. Mesela üst üste bir takım çok iyi gidiyorsa orada bir mental yorgunluk ya da doymuşlukla ilgili bir şey anlatman lazım. Bunlarda öyle bir şey olmuyor. Kırılma anıyla ilgili çok şey dinledim mesela. Ya o penaltı gol olsa aslında oyun kırılmıyor. Onların öyle bir şeyi yok ki. Doğru. Bunun öyle olmadığını aslında Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta gördük değil mi? Yani oyun 3-1 oluyor, 3-3 oluyor, 4-3 oluyor, 4-4 oluyor. Yani asıl olan aslında planlama. Yani maç başlar, maçın bitiş düdüğüne kadar arada oyun sürekli değişir. Sana gelir, bana gelir, eksilirsin, rakip eksilir değil mi? Yani oradaki bütün aslında belirleyici olan teknik direktör olarak davranış, hazırlık, planlama bu belirleyici oluyor. Yani aslında bu organizasyonlar evet seyir zevki açısından şahane oyunlar izletiyor bize. Evet. İşin o tarafıyla ilgilenelim, keyif alalım ama bence orada farklı mesajlar da var. Yani 41 yaşında Modric hala bize vermeyip 20'li yaşlarda oyuncuları veriyorsa, Greenwood'u veriyorsa bir düşünmemiz lazım yani. 41 yaşında bak senin de anlattığın maçta değil mi yani? Doğru. Neden 41 yaşındaki Modric'in buralara gelmediğini, neden genç oyuncu? Ya orada bir şey bir almamız lazım. Yani bize aslında birçok anlamda sadece görsel değil bence yani gelişim anlamında da bize birçok şey öğrettiklerini düşünüyorum. Yani İngiltere-İspanya maçını ben biraz öyle de yorumladım yani.
1: Bu arada yani İspanya beklediğimden fazla pozisyon verdi ve öndeyken hani özellikle de Dünya Kupası'nda neredeyse kalesine hiç pozisyon veren bir takım değildi. Biraz fazla pozisyon verdiler ama bakmak lazım tabii ki.
3: Dünya Kupası'nın en az gol yiyen takımıydı.
1: Gol yiyen ve kalesine gol beklentisi en az minimum derecedeydi. Dün tabii yani şöyle bir kısa toparlama yapmak gerekirse Hırvatistan 41'lik Modric ile birlikte.
3: Evet.
1: Gerçekten özel işe imza attı. Bilic yeniden geri döndü. 2006-2012 çalışmıştı milli takımda. Yeniden Slaven Bilic işin başında. Yani İngiltere-İspanya maçına da baktığımız zaman yani İngilizlerin hep bir şekilde işin ucuna getirip bu maçta bile. Hani bazen turnuvada oluyor bu, bazen tek maç için oluyor.
2: Halledemiyorlar.
1: Halledemiyorlar yani. Şey var ya ben o sözü de çok severim yani.
3: Şey.
1: Yani bir mesele vardı halledemedik. Yani İngilizler için de bu tamamen şey. Yani bir mesele
2: her
1: vardı,
2: şey aslında oraya
1: şekilde.
2: Giderken onlar adına şahane. Kadro, tekrar, oyuncu gücü her şey süper ama turnuvanın sonunda yine hayal kırıklığı. Oyunda da aslında benzer bir durum olmuş yani.
3: Şöyle diyebiliriz ya hani bu sosyal medyada çok yaygın olduğu için ölüm kalım meselesi varsa İngiltere'de orada sıkıntı oluyor. Yani son nefeste İngiltere finallerde son nefeste o olmuyor yani.
1: Ben tabii bir de şu kısımla çok ilgileniyorum açıkçası. Mesela çok başarılı bazı performanslar var. Sadece bu dönem için söylemiyorum. Ama bazı isimlerin gerisinde kalıyorsun. Yani şanssız oyuncular var. Bu anlamda böyle bir grup var. Şundan bahsediyorum. Unai Simon evet iyi bir kaleci.

0: ama arkasına David Raya bekliyor. Ki hani Raya'nın bence benim son 2-3 yılda gördüğüm en özel performanslarda neredeyse tamamında David Raya var.
1: Evet.
0: Ama Simon De La Fuente'nin kalecisi ve asla değiştirmiyor. Yani Uluslar Ligi'nde de değiştirmiyor. Evet. Hani David Raya için zor bir durum. Yani bunu yıllarca işte bu fonun arkasında bekleyen kaleciler yaşadı.
2: Kalecilerin öyle bir talihsizliği
0: var. Yani tek pozisyon olduğu için ve çok evet, hani istikrarın gerekli olduğu bir pozisyon olduğu için de yine Brezilya'da işte Alisson'un arkasında bekleyen Ederson bunu değil mi yıllarca yaşadı.
2: Tabii tabii.
0: Büyük talihsizlik olarak görüyorum açıkçası.
2: O mevkiin maalesef böyle bir talihsizliği var ya.
1: Bu arada şunu dışında söyleyebilir miyim? Mesela
0: lütfen.
1: İspanya maçını takip ettik. İngiltere-İspanya maçını. İspanya çok güçlü bir takım. Dün net bir şekilde de gördüm Cuma günü Fransa ile oynadığımız maçta. Yani kağıt üzerinde Fransa'nın yıldız oyuncu kadrosu, Albenili oyuncu kadrosu daha fazla ama oyun gücü olarak İspanya Fransa'nın çok çok üzerinde.
2: Orası biraz daha oyuncu yeteneğine bu taraf ama bunun tabi temeli çok geçmişten bugüne evet, geliyor yani.
1: Oyun gücü güçlü bir İspanya var.
2: Yani De La Fuente'nin alt yaş mil takım kategorilerinden işte oynattığı oyun sistemi devamında orada temas etmiş oyuncularla buraya gelişimi. Ben de aynı fikirdeyim. Oyuncu kalitesi olarak orası daha iyi ama oyun olarak bunlar bu işi daha sağlıklı yapıyorlar.
1: Bunu şu an için söylemiyorum ama İbrahim abi, dünya futbolunda ben bunu çok gözlemledim. Sen de takip ediyorsun. Dünya futbolunda özellikle de bazı takımlarda B takımında o takımın B takımında bizim Türkiye'deki tanımıyla eski PAF takımında görev alan teknik direktörler birkaç yıl sonra A takımda teknik direktör olabiliyor. Ümit milli takımda çalışan teknik direktörler A milli takımda teknik direktör olabiliyor. Zannediyorum ki Türkiye'de bu bir tek Fatih Hocalı oldu. Ümit milli takımı çalıştırdı diye hatırlıyorum. Yaşım itibariyle çok konuya hakim olmasam da. Yani burada geriden gelen jenerasyondan bahsediliyor. Aslında o geriden gelen jenerasyonla birlikte teknik direktörlerin de yetişmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Şöyle söyleyeyim, hemen oradan
1: mesela
2: bir örnek vereyim.
1: Egemen Korkmaz'ın bugün ben gördüm, Egemen Hoca'nın puan tablosunu paylaşmışlar. Direkt istatistiklerini gayet de başarılı. Şu ama an bak, için bunu konuşmuyorum ama şu ama an farklı anlaşılmasın.
2: İstatistik yanıltıcı olur. Egemen Korkmaz da aslında oradaki temel hedefin oraya oyuncu göndermek olduğunu söylüyor. Evet. Bizim zaten altyapı antrenörlerin de mesela bazı arkadaşlarımız mesaj atıyor. Diyor ki abi işte şu takımı çalıştırıyorum, aldım şampiyon yaptım. Eyvallah, değerlidir ama altyapılarda özellikle kıymetli olan yukarı kaç tane oyuncu taşıyorsun? Kaç tane evet, oyuncunun gelişimine dokunmuşsun? Bak ben yani genç mil takımlarda en alt yaş kategoriden Ümit mil takım, Olimpik mil takıma kadar
1: evet,
2: 87 kez mil takımlarda oynadım ama bizim çok genç güzel, mil takımlara başladığımızda Ümit mil takıma kadar rahmetli Gündüz Tekin Oray, Metin Türel, Özkan Sümer, onların antrenörleri işte Turan Mescid, Osman Denizci, Necati Özçağlayan, yani o dönem çalıştığımız antrenörlerden sonuna kadar temas ediyorsunuz. Planlama ancak o şekilde olur. Şimdi
1: evet,
2: yani burası ben üzülüyorum hatta, yani genç mil takımlar ya da ümit mil takımlar böyle hani ya boştayken buralarda zaman geçireyim değil. Yani bir planlamayla bak onlar yapmış. İspanya bundan o gelişimi sağlarken de o dönem atmış demeli.
1: Evet.
2: Hatta ben Fransa'nın da şeyini okudum stadyumdayken, işte bir jenerasyon işte değişimle alakalı falan, o planlamayla alakalı. Ancak o şekilde yapıyorsun işte, o tesis o sistemi oturtuyorsun, o sistemde tekrar belirleyici oluyor. Bizim genel anlamda oradan örnek verecek olursak eğitici sorunumuz net var, antrenör sorunumuz net var. O da genç mil takımlarda sürekli değişimli olmaz. Yani her gelen yeniden bir şey inşa etmeyecek yani. Kim gelirse gelsin orada o oyuncular aynı teknik direktörlere, aynı antrenörlere temas etmesi gerekiyor. Çünkü herkes bu sefer değişiyor. Ben geldim başka bir oyunla oynayacağım. Ömer gelmesin, Salim gelmesin, başka oyuncularla hop geri dönüyorsun. Sonra bakıyorsun işte İlhan Fakıllı, Ümit Mil takıma kadar hiç yokmuş piyasada. Olmaz yani, öyle nasıl yani, inşa edeceksin yani?
1: Geçen evet, yayında da söyledim. Gökhan Keskin'den Allah razı olsun, Gökhan Hoca'dan. Birlikte çok kez yayın da yaptık.
0: Hocaya selamlar, sevgiler.
1: Bizi izliyorsa selamlarımızı iletelim. Yani Gökhan Keskin olmasaydı İlhan Fakılı'yı ben de ne yazık ki, birçok futbol sever ne yazık ki tanımayacaktı.
2: Senin bizim bilmemizde bir anormallik yok.
1: Yo, aslında yani,
2: biz yorum

0: bilmemiz lazım.
1: Hayır, tabii ki bilirsek ama bizim bir faydamız yok. Yani biz bilsek de oyuna temas, ya biz yönetmediğimiz için bir, en fazla bilgimiz olur böyle bir oyuncudan.
0: Bu arada Ömer abi bilmesi lazım. İbrahim abiyle de yayın dışında denk geldiğimiz yerleri söyleyebilir miyim?
1: Stadyum.
2: Yani İbrahim de mutsuz olmayacaksa bu durumdan söyle.
0: Kasımpaşa maçları.
1: Bir an bir düşündüm yok yani stadyum yani, dışında.
0: Aynen. Kasımpaşa yani. Maçları, Sarıyer maçları.
1: Yani Atlikler'de.
0: Atlikler maçları yani.
2: Güzel. Hocamla program yani, yapmak çok keyifli. Sohbet aynen, etmek evet, her zaman için çok keyifli.
0: Güzel.
2: Burada olduğu için mutluyuz onu evet, söyleyeyim kendi adıma. Şimdi günün maçlarına baktığımızda zaten şöyle çok kısa bir değerlendirme de yapmamız lazım.
0: Tabii ki.
2: Sırbistan, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Galler, Norveç, Portekiz gibi bir fikstür bizi bekliyor. Tabii Avusturya, Kosova maçı da var. Cebel Tarık, Andorra var o D liginde. Norveç, Portekiz herhalde değil mi? Öne çıkan bir maç.
0: Haaland çıkan ve maç.
2: Ronaldo düellosu Aspor ekranında yayınlanacak.
1: Şahane bir 21.45'te.
2: Evet, yani 21.45'te. Gerçekten nefis bir maç olacak.
1: Nefis bir maç bizi bekliyor. Yani en iyilerin bir arada olduğu organizasyon evet, aslında. Tabii biraz şeyden şikayet ediyorlar. Çok maç eyvallah ama sahada da onu görmüyoruz ama. Mesela evet çok maç oynuyorlar. Biz yorumlarken şikayet ediyoruz. Antrenörler de ya bunlar dinlensin falan diyor ama şimdi yani Almanya Hollanda maçın Hollanda'ydı ama Almanya Hollanda maçını izlediğinde ya da işte İngiltere İspanya maçını izlediğinde oyuncular gayet yani tempo olarak da seyir zevki açısından evet, şahane oyunlar izletiyorlar ya. Yani. Evet. Bu karşılaşma da aslında bu anlamda şahane geçmeye aday bir karşılaşma.
2: Uluslar Ligi'nin en golcü oyuncularından iki tanesi. Haaland 20 golle ilk sırada, pardon 21 golle. Atıyor ya sürekli, hesabını tutmak zor oluyor. Ben 20 derken o 21-60 bile oluyor. Ronaldo'nun 15 golü var. Bakalım Aspor ekranında nefis bir maç. 21.45'te değerli izleyenler sizlerle buluşacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Tamamlıyoruz programı. İbrahim Yavuz ve Salim Manav çok teşekkürler. Ağzınıza
0: sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Mutlu güzel günler, hoşçakalın.
3: Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar Ağa Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Mayer işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
4: Offside, offside.
3: Şimdi bayrak kalktı.
4: Bir bakalım pozisyona, evet.
3: Pozisyona ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu kafayı, kalecide kaldı Meyhan.
4: Şahane bir pozisyon.
3: İyi geldik kaleye.
4: Yazık.
3: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda korner. kornere gönderdi. Gole çok yaklaştı. İşte pozisyon ekranlarınızda. Vuka Vavrıç'ı İspanya'dan. Menyan korner.

0: bir başka ışık. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlike Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dripling halinde. Şerke gidiyor. Pası verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Menyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atadı dışarıya. Abdülkerim. Ah, şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eder isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert. İzleme tavsiyesi de bulunuyor. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un da açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Lofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio, Luke Bakio, Tonali yetişti ona. Luke Bakio.

Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan Belçika farkı 2'ye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu. Mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci. Bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye yerden seken topu ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika, İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.

0: Herkese mutlu pazarlar. Aspor TV, Aspor Radyo ortak yayınında ana habere hoş geldiniz. Günün gelişmelerini size aktaracağız. Ben Koray Baloğlu. Uluslar Ligi ile başlayacağız tabii. Muazzam bir heyecan var. Birbirinden farklı maçlar ve renkli görüntüler. Aspor TV, yine A Haber, A2, ATV gibi kanallarda siz değerli futbol severlerle, spor severlerle buluşuyor. Buluşmaya da devam edecek. Ekranın altında son dakika olarak iki takımın kadrosunu görüyorsunuz. Sırbistan ve Hollanda, iki takım Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yaklaşık bir saat sonra bu keyifli maçı A-Spor ekranından takip edebilirsiniz. İşin bizi ilgilendiren, daha çok ilgilendiren boyutuna gelecek olursak, milli takımımız da Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. grupta yarın 2. maçına çıkacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde bu kez Bursa ev sahipliği yapacak Ay Yıldızlılara ve rakibimiz yine önemli bir ekol İtalya olacak. İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Yarın saat 21.45'te ilerleyen dakikalarda Bursa'ya gideceğiz. Yine İtalya cephesinden röportajlarımız olacak, canlı yayınla birlikte size aktaracağız. Ama önce isterseniz gelin maç öncesi notlar nelerdir ona bir bakalım.
1: Bizim çocuklar Uluslar Ligi'nde ikinci sınavına Bursa'da çıkıyor. Amilli futbol takımı A Ligi 1. grupta İtalya ile karşı karşıya gelecek.
2: Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
3: Gol.
2: Arda, Arda, Arda, Arda!
1: İlk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden Ay Yıldızlı ekip İtalya'yı devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Amilli takımda Fransa maçında ayak parmağındaki ağrı sebebiyle oynayamayan Orkun Kökçü'nün tedavisi devam ediyor. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, aday kadroda bulunan Hones Lahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuel Inazio, Edu Quadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma'yı Türkiye kafilesine almadı. Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldı. Birinci gruptaki diğer mücadelede Belçika ile Fransa Brüksel'de karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A-Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Belçika ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.
2: Götz üstüne gitti rakibinin, Götz geçti. Götz yatırdı herkesi, mükemmel gol! Mükemmel gol! Mika Götz!
1: Türkiye gruptaki 3. maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. İtalyanlar Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu.
2: Luque Bacchio, Tonali yetişti ona. Luque Bacchio çekti. Luque Bacchio baktı kaleye. Vuruşu ve gol!

0: 100. yıl Atatürk Stadında saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşması ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Daha önce İtalya ile 16 kere karşı karşıya geldik. Bu 17. randevu olacak. A milli takım İtalya mücadelesiyle birlikte tarihindeki 656. sınavını verecek.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile karşılaşacak A milli futbol takımı tarihindeki 656. müsabakaya çıkacak. Türkiye 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp biri hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 yenilgi yaşadı. Ayyıldızlılar 906 gol attı, kalesinde ise 933 gol gördü. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 38. sınavını ülkesi İtalya karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 28'i resmi, 9'u özel 37 maça çıkan milliler 21 galibiyet, 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran Ayyıldızlı ekip kalesinde 47 gole engel olamadı. A milli futbol takımı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, rakibi karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Kalesinde 29 gol gören Ayyıldızlı ekip rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
1: İtalya milli takımı Roberto Mancini yönetiminde eski kimliğine kavuşmanın yollarını arıyor. Uluslar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Gökmaviller uzak kaldığı zirveye de yeniden dönmeyi hedefliyor.

milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de İtalya. Dört kez dünya şampiyonu İtalya, dünya futbolunun en köklü milli takımlarından. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gökmaviler, son yıllarda tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor. 2010 ve 2014'te beklentilerin altında kalan İtalya, ardından üst üste 3 kez Dünya Kupası'na katılamadı. Son 12 yılda sık sık teknik direktör değiştiren İtalya, bu süreçte Roberto Mancini yönetiminde Euro 2020'de şampiyonluğa ulaştı. Bu aynı zamanda 1968'den sonra kazanılmış ikinci Avrupa zaferi oldu. İtalyanların UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi derecesi ise iki kez üçüncülük yaşaması. 2022 Dünya Kupası'na gidilemeyince Mancini'nin yerine göreve Luciano Spalletti geldi. Spalletti ile Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlar alınamayınca Gennaro Gattuso tercih edildi. İtalya playoff'ta Bosna Hersek'e elenince Gattuso'yla da devam etme şansı kalmadı. İtalya çözümü ise yeniden Roberto Mancini'de buldu. Mancini Temmuz 2026'da yaklaşık 3 yıl aradan sonra İtalya'nın başına geri döndü. Mancini'ye Claudio Ranieri teknik heyet sorumlusu olarak destek verecek. İtalya'nın oyun kimliğinde de bu süreçte dalgalanmalar yaşandı. Geleneksel savunma organizasyonunu koruyan Gökmaviler, son dönemde topa daha fazla sahip olan, daha hareketli ve ön alanda daha etkili bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyor. İtalya'nın 2026 itibarıyla en dikkat çeken isimlerinin başında kaleci Gianluigi Donnarumma geliyor. Savunmada Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Riccardo

Calafiori, orta sahada Nicola Barella ve Sandro Tonali, hücumda ise Moise Kean, Nicolo Zaniolo ve Giacomo Raspadori gibi isimler dikkat çekiyor. Özellikle Barella ve Tonali'nin orta sahadaki enerjisi, Bastoni'nin savunmadan oyun kurma kabiliyeti ve Donnarumma'nın kaledeki tecrübesi İtalya'nın önemli silahları arasında gösteriliyor. Gücünü tarihinden, tecrübesinden ve bireysel kaliteden alan İtalya, Mancini'nin geri dönüşüyle yeniden istikrarlı bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Gökmaviler yıllardır uzak kaldıkları dünya futbolunun zirvesine yeniden dönmek istiyor.

0: Evet, UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor dedik. Şimdi gelin hep birlikte günün programına şöyle keyifle izleyebileceğiniz maçları ve kanalları size aktaralım. 3 karşılaşma yine bugün Turkuaz Medya kanallarında futbol severlerle birlikte olacak. Saatler 19'u gösterdiğinde, yani yaklaşık 50 dakika sonra bu ekranda A-Spor'da Sırbistan'la Hollanda karşı karşıya gelecek. İki takımın 11'leri belli oldu. Hemen program ekrandayken ben bir yandan size iki takımın 11'lerini de aktarayım. Sırbistan'da kalede Savic var. Savunmada Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic dörtlüsü olacak. Önlerinde Gudelj ile Lukic. Kanatlarda Zivkovic ile Sergej Milinkovic-Savic. Hemen santrfor arkasında Stankovic. İleri uçta da Jovelic şeklinde Sırbistan sahaya çıkacak. Konuk takım Hollanda'da ise kalede Verbruggen var. Savunmada Dumfries, Van Hekke, Van Dijk, Van de Ven. Orta sahada Gravenberg, Ferman, Reinders. Kanatlarda Somerville ile Gakpo, ileri uçta da Merdink forma giyecek. Bu karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 49 dakika kaldığını söyleyebiliriz. Teknik direktör Xavi yönetiminde Hollanda sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi A grubunda ikinci grupta yer alıyor. Hollanda ilk maçta 1 puan almıştı. Almanya ile karşı karşıya gelmiş, 1-1 berabere bitmişti mücadele. Sırbistansa kendi sahasında Yunanistan'a 2-1 mağlup olmuştu. Gruba dair de bu hatırlatmayı yapmış olalım. Yani böylece puan alamamış Sırbistan ve 1 puanla yetinmiş ilk maçtaki Hollanda karşılaşacak. Diğer maçta Norveç Portekiz'de oynuyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde bu karşılaşmada yine A Spor ekranından yayınlanacak. Yine A Ligi'nde 4. grupta yer alıyor iki takım, Norveç ve Portekiz. Yine bu karşılaşmayı da keyifle takip edebilirsiniz. Gruptaki ilk maçta Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Portekiz ise Galler'i 1-0 yendi. İki takımın 3'er puanı var. Bir nevi bu karşılaşma şu an için liderlik maçı pozisyonunda. 4. grupta, A Ligi'nde 4. grupta. Saatler 21.45'i gösterdiğinde yine aynı saatte bu gruptaki diğer maç var. Almanya-Yunanistan. Düzeltiyorum. 2. gruptaki iki takım karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda'nın dışında Yunanistan ilk maçı kazandığını söylemiştik. Almanya Yunanistan'ı misafir edecek. Almanya da Hollanda ile berabere kaldı. 1 puanı var. Onlar da Yunanistan'ı yenerek grupta liderliği devralmaya çalışacak. Yunanistan iyi başladı. Sırbistan'ı deplasmanda yendi. Bakalım onlar da aynı şekilde bu başarılı performanslarını devam ettirebilecekler mi? Özetleyecek olursak saat 19'da A Spor ekranında Sırbistan-Hollanda mücadelesi. Akşam 21.45'te iki maç var aynı anda. Norveç-Portekiz maçı yine A Spor'da. Almanya-Yunanistan karşılaşması ise A Haber'de olacak. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Tabii futbol severler aynı anda iki maç var. Diledikleri karşılaşmayı tercih edebilirler. Dün çok keyifli bir mücadele vardı A Haber ekranında. İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'nda da hakikaten çok önemli performanslar sergilediler. İspanya zaten son şampiyon, biliyorsunuz. Son şampiyon bıraktığı yerden devam etti. Gitgelli bir maç oldu. Ona rağmen kazanmayı başardı. Şimdi bu güzel maçın özetiyle devam edelim.
1: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li, Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal. Büyük bir şok yaşanıyor.
2: Çok büyük bir
1: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak alan offside.
3: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
1: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında. Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında.
0: Bu keyifli özeti kesiyoruz çünkü çok değerli bir isim var. Dündar Keşaplı'nın yanında İtalya milli takımının önemli futbolcularından Sandro Tonali bulunuyor. Biz röportaj için sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, teşekkürler. İtalya milli takımının başarılı ve tecrübeli oyuncularından Tonali. Tonali, grazie intanto. Sei benvenuto in Turchia. Allora, sicuramente un sconfitto fatta male contro il Belgio. Intanto chiedo domani che partita dobbiamo aspettare contro la Turchia, che è un Montella, comunque ha una squadra abbastanza, diciamo, giovane ma tenace.
4: No, sappiamo che sarà una partita tosta, una partita difficile e il nostro non è un momento super positivo, siamo all'inizio del nostro percorso, abbiamo sicuramente come prima cosa far meglio dell'ultima partita e lavorare e crescere insieme, quindi sappiamo benissimo che tipo di partita dovremo affrontare domani, sappiamo con che squadra giocheremo contro, quindi dovremo essere concentrati per tutta la partita e cercare di fare il meglio possibile e di chiudere gli spazi. Giochiamo fuori casa e sappiamo che lo stadio è uno stadio difficile e quindi sarà difficile un po' in tutti i casi. Dobbiamo essere pronti sin dal primo minuto e essere sempre positivi.
2: Yarınki karşılaşmayı sordum Belçika mağlubiyetinden sonra. Biliyoruz ki zor bir karşılaşma olacak bizim için. Karşımızdaki rakibimizi, Türkiye milli takımını çok iyi tanıyoruz. Montella ve oyuncularıyla birlikte bizi zorlayacaklardır. Ancak tabii buradaki atmosfer, tribünlerdeki seyircilerin de desteği tabii doğal olarak etkileyecektir bizi. Ama biz de farkındayız ki mağlubiyetten geldik. İyi bir dönemden geçmiyoruz ama bunu lehimize çevirecek oyun oynamamız lazım. Ve maçı kısa süre içinde gol atarak en iyi şekilde sonuç

0: kazandırmayı hedefliyoruz. Tabii ama bir gerçek var. Karşılaşma maçımız çok zor olacak Türk milli takımına karşı. Allora, centrocampo fondamentale e che tu avrai un ruolo importante, una chiave, ma anche Turchia ha dei giocatori molto importanti. Esempio Arda Güler. Sicuramente un giocatore pericolosissimo. Secondo te come va affrontato? E tuo ritorno centrocampo è
1: No, sappiamo che è un giocatore forte che ha delle qualità altissime, quindi dovremo essere ancora più concentrati perché sappiamo appunto che è fortissimo, quindi ripeto quello che ho detto prima, va messo in campo tutto sin dal primo minuto senza mai scollegarsi dalla partita e avere un occhio di riferimento in più alle sue qualità.
0: Grazie, te lasciamo. Teşekkür ederim çünkü diğer yayıncı kuruluşlara gidecek. Kendisine yarın orta sahada önemli görev düştüğünü ama diğer yandan Arda Güler gibi önemli oyuncular var. Bütün oyuncular olarak tabii birbirinden başarılı oyuncularımız var ama Arda Güler karşısında nasıl bir önlem alınabileceğini sordum. Tabii biz biliyoruz ki Arda Güler çok başarılı ve teknik, çok kaliteli bir oyuncu. Demin de ilk soruda yanıtladığım gibi mümkün olduğunca az defansta hata vererek, yaparak önemli olan rakibimiz yani Türk milli takım karşısında fırsatları lehimize çevirerek, gol atarak sahadan galip ayrılmak istiyoruz diyor. Ama tabii bir gerçek var. Arda Güler çok başarılı, teknik düzeyi çok üst seviyede olan kaliteli bir oyuncu. Onu tabii durdurmamız gerekiyor. Bizim için tehlikeli olabilir ifadesini kullandı. Evet, Tonali ile röportajımızı tamamladık. Diğer yandan Mancini'yi bekliyoruz hemen. Ben şimdilik sözü stüdyoya bırakayım. Mancini ile de biraz sonra arkadaşımız Emre sizlerle birlikte olacak. Söz sizde, stüdyoda.
2: Dündarke Şaplı'ya teşekkür ediyoruz. İtalyan milli takımının gerçekten şu anda Avrupa'da en çok konuşulan futbolcularından birisi Sandro Tonali yanındaydı. Brescia'da başlayan kariyeri Milan'la devam etti. Ardından Premier Lig'in yolunu tuttu hatırlayacağınız üzere. Newcastle United macerasının ardından bu sezonda Tottenham'a transfer olduk. Yani öyle de az buz bir rakama değil. 108 milyon euro karşılığında transfer oldu Sandro Tonali Tottenham'a. Ne dedi? Bir kez daha ben hatırlatayım. Ardından yine gruptaki puan durumunu ve programı da zaten ekranda siz görürken ben de Tonali'nin sözlerini hatırlatayım. Belçika maçında da 11'de görev aldı bu arada. Yine bizim milli maçta da zaten başlangıç kadrosunda olmasını bekliyoruz. Az önce söylediğim gibi yani Barella, Tonali gibi isimler Avrupa futbolunda çok bilinen isimler ama Barella dinlendirilecek bu maçta yok. Onu söyleyelim. Yoğun takvimden dolayı İtalya'da böyle bir karar alındı. Birazdan da Roberto Mancini, İtalya milli takımı teknik direktörü gelecek. Emre Kaplan'ın sorularını yanıtlayacak. Eski bir dost, tanıdık bir yüz Roberto Mancini. O da henüz İtalya milli takımı başında resmi olarak bir galibiyeti yok. Tonali de buna vurgu yaptı aslında biraz. Şöyle söyledi Sandro Tonali. Türkiye'ye karşı zor bir maç olacak. Türkiye'yi iyi tanıyoruz. Montella'yı da, oyuncuları da iyi tanıyoruz. Bizi zorlayacaklardır. Çok ciddi, önemli bir atmosfer olacak burada. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Erken bir golle bu atmosferi ve kötü gidişatı tersine çevirmek istiyoruz, değiştirmek istiyoruz ama çok zor bir maç olacak dedi Sandro Tonali. Ardından şöyle Arda ile ilgili hem bir soru geldi. Dedi ki çok kaliteli bir oyuncu, tehlikeli olabilecek bir isim ama biz elimizden geleni yapacağız Türkiye karşısında dedi. İtalyanlar da bu maçın zor olacağının farkında. Özellikle Fransa karşısındaki mücadelede sanırım onların gözünü iyice korkutmuş vaziyette. Çok uzun süredir Dünya Kupası'na katılamıyorlardı. Radikal değişiklikler oldu orada. İlk etapta Maldini göreve getirildi. Maldini istediği teknik direktörle, ki o isim Pirlo'ydu, çalışma imkanı sunulmayınca görevi bıraktı. Ardından Roberto Mancini'ye teslim edildi İtalyan milli takımı. Buna rağmen ilk maçta Belçika'ya mağlup oldular. Belçika karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı İtalya. Bizim Fransa ile karşılaştığımız dakikalarda onlar da Belçika'yı misafir etmişti. Götze'nin golüne engel olamadılar 20. dakikada. Ardından 69. dakikada Luke Bacchio, ki az önce ekrana getirdik zaten onu da. Bizim yayından önce yine özet sık sık geliyor. Çok şık gol ikisi de. Bu gollerle mağlup oldular ve 0 puanda kaldılar. Biz de öyleyiz. 2 puansız takım olarak karşılaşacağız ama dileriz ki biz daha da yukarılara çıkarız diyelim. Saatler 21.45'i gösterdiğinde yarın Türkiye İtalya maçı.

0: ATV'den canlı olarak takip edebilirsiniz ama yine tıpkı Fransa maçının olduğu günkü gibi size o heyecanı, milli duyguları uzun uzun yansıtmaya çalışacağız. Günün erken saatlerinden itibaren yine Bursa'da olacağız. Stadyumdan, stat çevresinden yine ekip arkadaşlarımız tüm görüntüleri size aktarmaya çalışacak. Maç saatine kadar şüphesiz Bursa'da da yoğun bir ilgi alaka var. Tamamı dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor bu karşılaşma. Onu da hatırlatmış olalım. Yine Bursa'daki futbol severlere de bu anonsu sık sık Kocaeli'nde yapmıştık ki gerçekten de çok aşırı yoğunluk vardı. Bursa'da da yine erken gitmelerini stadyuma tavsiye edelim. Bizim maçımızın olduğu sırada aynı saatte de diğer iki rakibimiz karşılaşacak. İkisi de galibiyetle başladı. Belçika ve Fransa. Belçika'da Fransa'yı konuk edecek. O maçta yine saat 21.45'te oynanacak. Şimdi yeniden Bursa'ya gidiyoruz. Bahsettiğimiz gibi İtalya milli takımının başında henüz ikinci maçına çıkacak Roberto Mancini, Emre Kaplan röportajı yapacak. Dündar Keşaplı kendisine yardımcı olacak. Sözü onlara bırakalım.
1: Koray Balalı, teşekkürler. İtalya Teknik Direktörü Mancini ile birlikteyiz karşılaşma öncesinde. Kendisini yeniden burada görmek çok güzel. Belki bu kez rakip olarak geldi ama kendisinin de burada çok güzel anıları olduğunu biliyoruz. Neler hissediyor, neler bekliyor yarınki maçla ilgili?
2: Innanzitutto siamo felici di vederti di nuovo in Turchia. Sicuramente hai dei bei ricordi. Che sensazione provi stasera per anche prima di questa partita?
3: No, beh, io sono sempre molto felice di tornare in Turchia perché comunque ho lasciato veramente, ho dei bellissimi ricordi e ho lasciato tanti amici.
2: Tabii diyor, Türkiye her zaman dönmek benim için çok büyük mutluluk diyor. Burada güzel anlarım oldu diyor. Halen çok az sayıda arkadaşım var diyor. Tabii Türkiye'ye yeniden dönmek benim için bir mutluluk.
1: Bir diğer güzel bu maçın hikayesi, Vincenzo Montella ile karşı karşıya gelecekler. Sampdoria'da takım arkadaşıydı. Bu kez rakip olacaklar. Onunla ilgili bir şey söylemek ister miyim?
2: Allora domani giocherete contro il Turchia e tuo questa volta tuo avversario Montella una volta giocato insieme. Che partite dobbiamo aspettare domani?
3: No, beh, intanto complimenti a Vincenzo per il lavoro che ha fatto, perché secondo me ha fatto un grande lavoro. Sarà una partita difficile perché la Turchia è un'ottima squadra e ha giocatori straordinari tecnicamente, quindi noi per vincere dovremo giocare veramente bene.
2: Montella şu ana kadar Türkiye milli takımıyla çok başarılı işler çevirdi, gerçekleştirdi. Kendisini kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir teknik adam. Tabii Türk milli takımı da başarılı oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Tabii zorlu bir maç olacak, güzel bir maç olacak ama tabii biz de sahaya kazanmak için çıkacağız. Doğal olarak ilk mağlubiyetten sonra.
1: Çok teşekkür ederim. Grazie, koç. Roberto Mancini'nin görüşlerini Dündar Keşaplı ile birlikte izleyicilerimize aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Emre Kaplan'a ve Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz. Mancini'nin açıklamalarını ekrana getirdik. Burada güzel anılarım var dedi. Montella başarılı işler yaptı burada dedi. Hem kendisini hem de Türk milli takımını iyi tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Milli takım iyi oynuyor dedi. Montella yönetiminde Türk milli takımı için bu röportajı ekrana getirdik. Sandro Tonali'yi bekletmemek için az önce o keyifli maç özetine kesmek durumunda kalmıştık. İngiltere İspanya ile karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu bıraktığı yerden devam etti. Özeti bir kez daha ekrana getiriyoruz.
4: Ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li, Manchester City'li, top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika. İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal. Büyük bir şok yaşanıyor.
5: Çok büyük bir
4: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
6: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
4: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yap ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası direkten döndü top. Çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
6: Ah, çağırdı.
4: Ve çağırdılar. Evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham. Topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Varane nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
0: Fenerbahçe'nin olağan mali ve idari genel kurulunda kulübün borcu açıklandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda Fenerbahçe'nin borcunun 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 27 milyar 821 milyon lira olduğu duyuruldu. Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 556 milyon lira seviyesinde olduğu da ifade edildi. Galatasaray'la devam ediyoruz ana habere. Sarı Kırmızılılar Ekim ayında ikisi Şampiyonlar Ligi, dördü Süper Lig olmak üzere 6 maça çıkacak. Galatasaray Ekim ayı içinde Fenerbahçe derbisi de oynayacak.

0: Galatasaray zorlu bir maratona giriyor. Milli araya ikinci sırada giren sarı kırmızılılar, Ekim ayında Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacak. Galatasaray'ın yoğun fikstürü 9 Ekim'de Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Okan Buruk'un ekibi 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı Rams Park'ta konuk edecek. 17 Ekim'de Gençler Birliği deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar, 21 Ekim'de ise bu kez Fransa'da Lille'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın iç sahada Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı da 26 Ekim'de oynanacak. Sarı kırmızılı ekip yoğun fikstürün son maçında 30 Ekim'de Tümosan Konyaspor deplasmanında olacak. Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen ve Devler Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, zorlu maratonu en az hasarlı atlatmak istiyor.
1: Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Siyah beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün Vincenzo Italiano'nun takımın başına gelmesiyle birlikte hücumdaki etkinliği de arttı.
2: Orkun Kökçü bu sezon skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Beşiktaş kaptanı geride kalan 12 resmi karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 25+5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Orkun'un Beşiktaş kariyerinin ilk dönemi beklentilerin altında kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde çıktığı 6 müsabakada skor katkısı üretemeyen 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'deki ilk 6 maçında ise Eyüpspor ve Kayserispor karşısında 2 asist yapmıştı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından hücumdaki etkinliğini artıran Orkun, yeni sezona ise etkili başladı. Orkun UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland karşısında 2 gol atarken Kauno Jagriz karşısında da bir kez ağları havalandırdı. Orkun Süper Lig'deki ilk golünü ise Ahmetspor maçında penaltıyla kaydetti. Böylece Beşiktaş kaptanı bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakada 4 gol 4 de asist üretti ve toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Orkun'un performansı kadar sakatlığı da yakından takip ediliyor. Ayak parmağında çatlak bulunan ve şiddetli ağrıları devam eden futbolcu, buna rağmen Marsilya ve Ahmetspor maçlarında fedakarlık yaparak forma giydi. Beşiktaş sağlık heyeti, Ekim başında başlayacak yoğun lig ve Avrupa fikstürü öncesinde futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Orkun'un milli ara boyunca uygulanacak tedavi programıyla sakatlığını tamamen atlatması ve zorlu Ekim fikstüründe yeniden sahada yer alması bekleniyor.
1: Saat 19'da Sırbistan'la Hollanda karşı karşıya gelecek. O maçın yayını için birazdan ana haberi noktalandıracağız ama o arada İtalya milli takımı teknik direktörü Mancini, milli takımımıza karşı oynayacakları maç öncesi basın toplantısında kameraların karşısında ve soruları yanıtlıyor. Dilerseniz hep birlikte Bursa'ya gidelim, bir kez daha basın toplantısını izleyelim.
3: Che sicuramente si è presentata alla Nations con tanti giovani, con tanti volti nuovi. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio si è parlato di quello che forse non è stato dato come apporto da, in termini di leadership, dai giocatori con più esperienza. Che cosa senti di rispondere e cosa non state riuscendo a dare, voi che appunto siete più esperti?
4: Buonasera. No, io credo che il calcio oggi è difficile. L'ho vissuto in prima persona nel mio club con tanti nuovi giocatori e in questo momento qua è difficile perché comunque arriviamo da un momento non positivo dopo la non qualificazione mondiale e la partita contro il Belgio era tutt'altro che facile. Avevo visto prima della partita gente che parlava di una partita semplice, ma il Belgio è una grande squadra, noi non siamo nel nostro miglior momento della nazionale italiana, quindi bisogna essere onesti e credo sì che dovevamo dare sicuramente giocatori più, con più esperienza in campo, bisognava dare quell'1% in più per aiutare tutti, soprattutto per aiutare i giocatori nuovi. Il gruppo credo che sia sicuramente un gruppo molto sano di persone

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
4: Paraf, paraf dünyası. Güzellik yer dünyası.
5: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını

0: sevgili seyirciler. Maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Maç izlerken totem yapmanın modası hiç geçmez.
2: Aynı albeni lezzeti gibi.
1: Modası geçmeyen lezzet albeni.
3: Gol! Ajda Hanım attık!

0: yaptık ajdanım, sağ olun.
1: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
2: Uluslar Ligi'nde futbola doyacaksınız. Norveç, Portekiz'i konuk ediyor. Nefes kesecek maç Aspor'da ekrana geliyor. Sakın kaçırmayın. Norveç-Portekiz Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
3: Uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
5: 26 Eylül 2 Ekim arasında BİM'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut

0: çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.
2: Değil.
3: Çocuğun kursu?
2: Değil ya.
3: Annem nereye mi?
4: Yarın o yavrum.
3: Seramik dersi?
5: Maça.
2: Değil babacığım.
3: Buldum. Petrol ofisi.
2: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
0: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Reklam. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
0: Reklam.
7: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
0: Bir reklam.
7: Umran Oto Ekspertiz.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
7: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: 1985 yılı Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyaya uzandı.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo.
1: Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
0: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
1: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Kesin sirke köpeğine zarar veriyor.
0: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
1: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
0: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
0: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
1: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
0: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Stadından hepinize merhabalar sevgili futbol severler. UEFA Uluslararası Ligi 2. grupta 2. maç haftası başlıyor. Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan ilk maçta kendi sahasında Yunanistan'la karşı karşıya gelmişti. Henüz 4. dakikada öne geçmelerine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmışlardı. Diğer taraftan Hollanda ise Almanya'yı konuk etmişti. Almanya karşısında 1-0 geriye düştükleri maçta 90+2'de Cody Gakpo'nun bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle tamamlamayı başardılar ve 1 puan aldılar. Şimdi bu grubun kaderini belirleyecek eşleşmelerden biri Sırbistan ve Hollanda eşleşmesi. Birazdan 11'ler ekranlara yansıyacak, takımlar sahaya çıkacak. Sırbistan gerçekten iyi durumda diyemeyiz. Çünkü Mayıs-Haziran döneminde arka arka iki hazırlık maçını kaybetmişlerdi. Yeşil Burun Adaları ve Meksika'ya karşı farklı mağlubiyetler almışlardı. Ardından bu gruptaki ilk maçında kaybettiler ve teknik direktör Veliko Paunovic görevde oldu. 7 maçtan 5 mağlubiyet ve sadece 2 galibiyet aldı. Onun koltuğu sallanıyor. Diğer taraftan Hollanda ise Dünya Kupası'nda yer almıştı bildiğiniz gibi. Onlar da son maçında hazırlık Haziran ayında Cezayir'e bir hazırlık maçında kaybettiler ama ardından 6 maçı kaybetmediler 90 dakika itibariyle. 3 galibiyet 3 beraberlik aldılar. Dünya Kupası'nda son 32 turunda seri penaltı vuruşları sonrasında Fas'a elenmişlerdi ama normal sürede yenilikleri yok. Evet, seri penaltı vuruşları demişken de son dönemde Hollanda bu anlamda şanssız durumda. Çünkü bir önceki Uluslar Ligi sezonunda da 2024-2025 sezonunda da İspanya'ya çeyrek finalde seri penaltı vuruşlarıyla kaybetmişlerdi. Evet, maçın anlatımında ben Çağdaş Tok sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hollandalı futbolcular görüntüye geliyor. Birazdan maç öncesi seremonisi ve ulusal maçlar için sahada yan yana göreceğiz her iki takım futbolcularını ve hakemleri. Dušan Tadić ekranlara yansıyor. Fenerbahçe'den tanıdığımız bir isim. Sırbistan'da bildiğiniz gibi Dušan Vlahović sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor. Bu anlamda Sırbistan'ın önemli bir eksiği var. 10 maçtır da kalelerinde hep gol görüyorlar. Defans konusunda, savunma konusunda da sıkıntı yaşıyor Sırbistan bu anlamda. Ve bugün Hollanda gibi zorlu bir rakibe karşı ne yapacaklar gerçekten merak konusu. A liginde devam edebilmeleri için Yunanistan'a kaybettiklerini göz önüne alırsak, Almanya'nın da ne kadar güçlü bir takım olduğunu da hesaplarsak, Hollanda eşleşmeleri Sırbistan için çok önemli bir hale dönüşmüş durumda. İşte Rajko Mitić stadında. Her iki ülkenin de taraftarları yerlerini almış durumdalar. Maçın başlamasına artık yaklaşık 7 dakikalık bir süre var. Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslararası Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor.

0: Veerman, Van Dijk, önemli isimleri Hollanda'nın. Ve işte Xavi, bir Barcelona efsanesi, Ronald Koeman'dan görevi devraldı. İlk maçında Almanya ile bir bir berabere kaldı. Bu deplasmana galibiyet için geldi Xavi de. İyi bir başlangıç yapabilmek adına Veliko Paunovic ile birbirlerine başarı dileklerini iletiyorlar maç öncesinde. Ulusal marşları dinleyeceğiz. Önce konuk Hollanda'nın ulusal marşını, ardından da ev sahibi Sırbistan'ın ulusal marşını dinleyeceğiz.
1: Molimo vas ustanite na pozdravimo himnu Holandije.

0: Kur'na hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmedinin cevabı da burası.
0: Başta hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları, menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Ekranlarında Belgrad Trajkomitis Stadı'ndan bir kez daha hepinize merhabalar sevgili futbol severler. 49.167 seyirci kapasiteli Trajkomitis Stadyumu'nda büyük boşluklar dikkat çekiyor. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcıları Tomasz Liskiewicz.

Kupsic ve Adam Kupsic. Maçın dördüncü hakemi Karo Laris. VAR monitörünün başında da yine Polonya'dan Piotr Lasik buluyor. Hollanda 11'i kalede Bart Verbruggen var. 4 Virgil van Dijk, 6 Jan-Paul van Ecke, 7 Crisanyo Somerville, 8 Ryan Gravenberg, 11 Cody Gakpo, 14 Tijani Reinders, 15 Mickey van de Ven, 17 Max Merdink, 18 Joey Vierman ve 22 Denzel Dumfries. Sırbistan'ın kalesini Vanya Milinkovic Savic koruyor. Abisi Sergey Milinkovic Savic de aynı anda forma giyecekler. Bu maçta da yine Yunanistan maçında olduğu gibi. Kosta Nedeljković, Strahinja Pavlović, Nemanja Gudel, Aleksandr Stanković, Dejan Jovelić, Andrija Živković, Srđan Babić, Aleksa Terzić, Sergey Milinkovic Savic'i söylemiştim ve Saša Lukić görev alıyor. Sırbistan'ın 11'inde Dušan Tadić bu maça yedek başlıyor. Vlahović bildiğiniz gibi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor. İşte Vanya Milinković-Savić, Napoli'nin kalecisi ve 2 yaş büyük abisi Sergey Milinković-Savić arka arka ekrana geldi. Sırbistan-Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Maçın başında her zamanki dileğimizi hatırlatmak istiyorum. Umuyoruz bol gollü, yüksek tempolu, keyifli bir 90 dakikaya tanıklık ederiz. Van Hecke. Savunmanın müdahalesi var orada. Somerville kontrol edemedi topu. Sergey Milinkovic-Savic baskı altında. Top oyun alanında kaldı. Şimdi hareketlenen Jovic. Pavlović kalecisi Milinkovic-Savic'e döndü. Strahinja Pavlović. Gelmedi Jovic'e. Van de Ven. Jan-Paul van Ecke. Sarı kart sınırındaki isimlerden van Ecke. Van Dijk'le birlikte iki stoperi sarı kart sınırında. Hollanda'nın bir sonraki maçı deplasmanda Yunanistan'a karşı olacak. Sırbistan'da da Aleksa Terzić, sol bek Terzić sarı kart sınırında. Onlar da Almanya ile karşılaşacaklar deplasmanda bir sonraki mücadelelerinde. Dumfries. Vierman. Van Ecke. Virgil van Dijk. Van Ecke. Vierman kendini gösterdi. Tekrar van Dijk'a döndü. Hollanda'nın bugün forveti de Merdink. Almanya maçında ilk kez milli olmuştu. Merdink. Brian Brobbey sakatlandı. Sunderland'in forveti bildiğiniz gibi 35. dakikada yerine Merdink girmişti. İlk kez ilk 11'de Hollanda milli takımının forması giyiyor Max Merdink. Gravenberg. Joey Vierman sol kanada uzun gönderdi. Şimdi topla buluştu Cody Gakpo. Gakpo karşısında Nedeljković var. Pası geldi. Reinders tekrar Gakpo. Şut şansıydı. Vuruşu savunmadan dönüyor. Stankovic'den döndü top. Dönen topu yine kazandı Hollandalı futbolcular. Dumfries. Van Ecke. Açıl diyor arkadaşlarına Van de Ven. Van Ecke. Vierman. Van Dijk. İleride Gravenberg koşu gösterdi. Atmadı Van Dijk. Dumfries de paslaştı. Şimdi Van Ecke'ye. Van de Ven. Gakpo tek top. Tijani Reinders. Cody Gakpo. Somerville topuna müdahale orada. Lukic'den Dumfries yetişti.

Faneke. Boşluk arıyor Hollanda ilk dakikalarda. Şu ana kadar Sırp futbolcular pas yapabilmiş değiller. Topu tamamen Hollanda'ya bırakmış bir görüntü içerisindeler ilk dakikalarda. Pas hatalı orada. Şimdi Sırbistan ilk kez hücum geliştiriyor. Atak yapan Pavlovic'ti. Van Dijk'ın müdahalesi. Taç Sırbistan'ın, Van Dijk son temasın Pavlovic'ten olduğunu düşündü. Velika Pavlovic ekrana geldi. Pavlovic 49 yaşında. Uzun bir taç atışı, Van Dijk karşılamakta zorlanmadı. Somerville'dan bir kez daha dışarı çıktı. İşte Xavi, bir Barcelona efsanesi. Xavi de 46 yaşında. Hollanda'nın başında ikinci maçı bu. Ronald Koeman'dan görevi devralmıştı Xavi. Zivkovic geriye döndü. Yunanistan maçında takımının tek golünü atan isimdi Andrija Zivkovic. Şimdi Sırbistan etkili gelme çabasında. Pas paralele. Yerden. Gol pozisyonu. Çaprazdan bir vuruş. Top kaleye paralel geçiyor. İlk kez etkili geliyor Sırbistan. Sergei Milinkovic-Savic. İşte ceza sahasında topla böyle buluştu. Sert vuruş isabetli olmadı. Jovic içeride bekliyordu. Ona da gelmedi top. Van de Ven'in kullandığı taç atışını. Van de Ven iyi sakladı topu. Reinders. Merdink kaybetti. Geriye dönüyor Babic. Vanya Milinkovic-Savic sol tarafa. Sergei Milinkovic-Savic. Somerville girdi araya, çaldı topu. Pavlovic yanında. Somerville destek bekliyor. Somerville top hala onda. Şimdi döndü geriye. Gravenberg bastı topun üstüne. Wiermann. Reinders kendini gösterdi. Wiermann bekledi. Dumfries. Joey Wiermann. Somerville. Tekrar Wiermann. Kapandı Sırbistan. Dumfries yerden orta ayağı da kaydı, orta yaparken karşılayan Babic oldu. Top şimdilik oyun alanında. Milinkovic-Savic içeride tutmayı başardı ama Hollanda bir kez daha atak tazeleyecek. Wiermann. Dumfries, Somerville çapraz koşu paraleli. Geriye dönmeyi tercih etti Dumfries. Van Dijk. Van de Ven. Bir anlaşmazlık. Gakpo ile top taca çıkıyor. Wiermann. Van Dijk. Bir taç daha Sırbistan lehine. Van Dijk karşıladı yine. Gakpo top oynanında aradan çıkardı pasını ama bir elle oynama var. Nedeljkovic'in topa elle teması, serbest vuruş Hollanda'nın. Van Dijk. Faneke. Reinders. Gravenberg sol tarafa, Gakpo'yu düşündü. Gakpo aldı önüne. Nedeljkovic karşısında. Gakpo çekti. Sağına doğru kapattı önünü iki kişi.

Şimdi pası Van de Ven, Viermann içeri doğru. Merdink dokunamadı. Bir kez daha Viermann. Bu kez de savunma karşılıyor. Živković. Faul yok dedi hakem. Gakpo. Živković hala yerde. Reinders. Gravenberg'in pası Summerville. Dumfries. Viermann tek top oynadı. Gravenberg şimdi Merdink. Hareketlenmedi orada. Ne Summerville ne de Gravenberg. Top rakibe gitti. Tijani Reinders görüntüde. O da bu sezon Suudi Arabistan'ın yolunu tutanlardan El Katsiyah'a transfer olmuştu. İki sezon Manchester City'de oynadıktan sonra. Faneke vurdu kafayı. Pavlović. Terzic. Milinkovic-Savic. Uzun gönderdi. Oyun alanı tutamadı. Alexa Terzic, taç Hollanda'nın. 10 dakikayı golsüz geride bıraktık. Topa çok daha fazla sahip olan bir Hollanda var ama şu ana kadar ki tek tehlikeyi yaratan da Sırbistan olmuştu, hatırlayacaksınız. Viermann. Van Dijk. Faneke. Viermann. Summerville ve Gravenberg'in duvar pası. Gravenberg solda Gakpo top bekliyor. Yüzünü diğer tarafa döndü. Viermann da sağ tarafa çevirdi, atan yönünü Dumfries. Faneke tüm atlarıyla rakip alanına yığıldı. Hollanda yine. Viermann, Faneke. Tottenham'dan takım arkadaşı Van de Ven oynadı. Cody Gakpo. Gakpo ayakta kaldı. Gakpo kayarak müdahale, topa mı? Evet, kart çıkacak. Sarı kart. Sasha Lukic sarı kart görüyor. Biraz tereddüt etti. Simon Marciniak. Lukic şaşkın. Erken bir kart görüyor Sasha Lukic. İşte bu kayarak müdahale. Net bir şekilde topa müdahalesi var. 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun. Ancak Polonyalı hakem faulü tespit etti. Sarı kartını çıkardı Lukic'e. Sasha Lukic de 4 sezon Fulham'da oynadıktan sonra bu sezon Ipswich Town'a transfer olmuştu. Hala hakeme en ufak bir rakibe temasının olmadığını anlatmaya çalışıyor Sasha Lukic. Faneke. Van Dijk. Van de Ven. Verbruggen. İlk kez adını söylüyorum. Bart Verbruggen'in topa ilk teması olabilir. Maçın başından bu yana. Summerville. Dumfries. Faneke. Van Dijk. Van de Ven pası rakibe. Živković şimdi geriden. Nedeljković atak yaptı, ayağından açıyor. Taç Hollanda'nın. Van de Ven hemen kullandı. Faneke. Gravenberg. Summerville. Dumfries. Faneke. Summerville. Viermann.

Van Dijk, Joey Veerman, sağ tarafa Dumfries. Boşluk aramaya devam ediyor Hollanda. Van Dijk, Gravenberg kendini gösterdi, aldı topu şimdi Ryan Gravenberg. Veerman aradan gördü Reinders'i. Reinders sol tarafa. Gakpo ceza alanında. Cody Gakpo ortasını yaptı. Verdi kafa vuruşu. Top oyun alanında. Reinders geriye dönüyor. Bir kez daha yüklenecek Hollanda. Veerman yerden pası. Verdi tek top gelmedi. Takım arkadaşı Dumfries'e. Şimdi sol tarafta bir boşluk. Çok etkili geliyor Sırbistan. Terzic. Kapat döndü Somerville. Alexa Terzic geriye döndü. Saša Lukić. Gudel. Živković geriye. Nedeljković. Gudel'in pası. Babic. Tekrar Jovic Babic'e döndü. Nemanja Gudel. Tek top Živković. Nedeljković. Gakpo savunmasına yardımcı oluyor. Taç. Sırbistan'ın bu arada Gakpo'nun bir sakatlığı var.

tedavi alırsam bir dakika oyun alanının dışında kalırsın uyarısını yaptı, hatırlatmasını yaptı Simon Marciniak. Ve sanıyorum Gakpo devam edemeyecek. Evet, Ruben Van der Bommel'i görüyorum kenarda. Oyuna girme hazırlığı yapıyor Ruben Van Bommel. Hollanda adına şanssız bir başlangıç. Živković paralele bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu. Karaci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic. Çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası. Tek vuruş. Dejan Jovic'ten Karaci Ferbrugge'nin üzerine. MLS'te Seattle Sounders forması giyiyor. Sezonu iyi başlangıç yaptı. Jovic 4 maçta 3 gol imza attı. Ve şimdi oyuncu değişikliği için izin geliyor. Simon Marciniak'tan. Ve Gakpo yerini Van Bommel'e bırakıyor. Almanya maçında Brian Brobi sakatlanmıştı. Bu maçta da Cody Gakpo sakatlık yaşıyor. 22 yaşındaki Mark Van Bommel'in de oğlu olan Ruben Van Bommel oyuna dahil oldu. PSV Eindhoven'da forma giyiyor Ruben Van Bommel.

Saç Hollanda'nın. Baskı var. Verbruggen soğukkanlı. Van de Ven. Veerman. Van Dijk. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den kaleci Vanya Milinkovic-Savic iyi uzandı. Şu ana kadar topa %72'lik bir oranda sahip durumdaydı Hollanda ama şutu dahi yoktu. İlk şut çok da etkili bir şekilde Merdin'den geldi. Sergei Milinkovic-Savic Yerman'dan döndü. Faneke kalecisi Verbruggen'e.

Revenberg. Faneke. Ryan Gravenberg, Somerville ileride koşu yaptı. Reinders merkezde elini kaldırdı. Dumfries'e bıraktı Gravenberg. Joey Veerman. Solda Ruben van Bommel var artık. Gakpo'nun yerine Veerman. Gravenberg tek top. Somerville'in arkasında kaldı. Berding tekrar kazandırdı orada Veerman'a. Reinders döndü. Reinders savunmada sikiyor. Vanya Milinkovic-Savic. Bu topu kontrol etmekte zorlanmıyor Sırbistan'ın kalecisi. Gudel'de çarpan top kalecinin ellerinde kaldı. Bayrak kalktı. Sergei Milinkovic-Savic. Offside'de yakalanmıştı. Faneke. Pas derinlemesine. Somerville. Somerville Babic yanında. Yerden orta geçmiyor. Korner. Bir an önce Merdik'te topu buluşturmak istedi. Crescencio. Somerville. Maçtaki ilk köşe vuruşu olacak bu. 20 dakikayı golsüz geride bıraktık. Topun başında Joey Veerman var. Veerman yaptı ortasını. Kafa vuruşu Pavlovic'ten. Somerville tekrar Veerman'a döndü. Bir orta şansı daha. 6 oyuncu içeride. Ön direğe orta. Savunma karşılıyor yine. Gravenberg. Somerville. Van Bommel ilk kez topla buluşuyor. Ruben Van Bommel kendi vurdu, savunmadan döndü. Gravenberg takip ediyor. Bırakmadı Sergei Milinkovic-Savic soğukkanlı. Şimdileri doğru gönderdi. Pavlovic iyi kontrol. Van Dijk karşısında. Pavlovic tekrar. Alexa Terzic orada düşündü ama savunma bırakmadı. Sasha Lukic çok erken bir sarı kart gördü. Dikkatli olması gereken uzun bir süre var önünde. Bir taç daha Sırbistan lehine. Gudel. Babic. Nemanja Gudel. Uzun top savunma arkasına doğru. Živković hareketli yetişemedi. Van de Ven'in baskısı altındaydı. Sırbistan'ın kaptanı Andrija Živković Yunanistan'da PAOK'ta 7 sezondur kariyerine devam ediyor. Van Bommel. Van de Ven. Veerman, Merdink, Van Bommel, Veerman, Gravenberg ayağından fazlaştı. Jovic kaybetti. Tek top Faneke'den. Aldı önüne Dumfries. Son çizgi dengesini kaybediyor Dumfries. Yıllarca Inter'de oynadıktan sonra bu sezon Real Madrid'e transfer olmuştu biliyorsunuz. Denzel Dumfries. Sırbistan ve Hollanda Avrupa kıtasında aynı kıtada yer almalarına rağmen belki de

en az karşı karşıya gelen ülkelerden ikisi olabilir. Sadece 10 kez karşı karşıya geldiler. Bu 10 maçın 6'sını Hollanda, 3'ünü Sırbistan kazandı. Bir maç beraberlikle tamamlandı ve son maçta, aralarındaki son maçta tam 20 yıl önceydi. 2006 Dünya Kupası'nda bir grup maçıydı. Van Basten'in çalıştırdığı Hollanda o maçı 1-0 kazanmıştı. 20 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geliyor Sırbistan ve Hollanda. Dumfries topa yakın. Terzic'le mücadelesi. Kalecisi Verbruggen'e döndü. Van Ecke. Gravenberg. Somerville geriye. Tekrar Ryan Gravenberg. Kim derinlemesine Somerville'i düşündü. Pavlovic girdi araya. 3 katı kadar pas yapmış Hollanda şu ana kadar yaklaşık olarak. Van Ecke. Maçtır kalesini gole kapatamayan bir Sırbistan var. Ama Hollanda'nın da ofansif anlamda çok etkili olmadığını söylemek mümkün. Özellikle Robin'in de ve bugün de Cody Gakpo'nun da sakatlanmasının ardından Merdin geriye çıkardı. İyi vuramıyor. Ryan Gravenberg. Topu pası Somerville, Merdin, Somerville boşta kaldı. Şimdi Gravenberg, faul. Somerville burada yerde kaldı. Oyun devam etti, ardından Gravenberg hareketlenirken ona da yapılan bir hareket. Simon Marciniak oyunu durdurdu. Somerville. Van Ecke. Van Bommel geriye. Van Dijk. Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Hiç itiraz etmeyin diyor Simon Marciniak. Vardı da incelenecek pozisyon. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Terzic'in teması var mı yok mu? Var mı önünün başında Polonyalı Piotr Lasik bulunuyor. Evet. Vardan dolayı geldi. Penaltı vuruşunu kullanacak Hollanda. Hollanda için öne geçme şansı. Terzic'e kart çıkarmadı. Simon Martin.

Çinyak sarı kart sınırındaki isimdi. Biliyorsunuz Sırbistan'da Alexa Terzic. Karta gerek duymuyor Polonyalı hakem. Ve şimdi penaltı vuruşunu kullanacak Hollanda.

Topun başında Max Merdink var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdink ve gol! Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdink. 30. dakika, Hollanda 1-0 önde deplasmanda. Yaşında AZ Alkmaar'da forma giyiyor Max Merdink. Almanya maçında sakatlanan Brian Brobin'in yerine oynası oradan dahil olmuştu. O gün suskun kaldı ama ilk kez ilk 11'de forma giydi. Hollanda'da bugün kariyerinin ilk golünü atıyor milli takımda.

Terzic. Jovic'den sekti orada. Reinders kurtaramadı. Şimdi Pavlović uzaklaştıran Faneke. Bayrak kalkıyor. Alexa Terzic için. Wehrmann. Van Bommel'e gelmedi. Zivkovic geriye. Nedeljković. Kendisi Milinkovic-Savic'e.

Gudel, Stanković uzun gönderdi. Savunma girdi araya. Van de Ven de. Şimdi Živković. Aleksandr Stanković.

geç geriye. Stanković. Dışarıdan çeviriyor topu Alexa Terzic. Taç Hollanda'nın. Faneke. Babic. Gudel. Stanković. Saša Lukić. Stanković. Alexa Terzic ters ayakta kaldı. Sergey Milinkovic-Savic ama atak devam edecekti ki bir anlaşmazlık. Şimdi Somerville. Gravenberg iyi döndü. Bierman sol tarafa çeviriyor atağın yönünü. Orada Van Bommel. Van Bommel'in pası. Van de Ven geriye döndü. Bierman. Dumfries. Somerville. Somerville. Dumfries koşu yaptı. Orta

şansı şimdi Denzel Dumfries yaptı ortası. Merdin açtı top. Van de Ven dışarı çıkardı. Van Dijk bu arada, Van de Ven yerde. Karar faul. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Hollanda. Yove için yapmış oldu hareket. Van de Ven'e. Tekrar ekrana geldi. Tijani, Reinders ve Joey Veerman topun başındaki isimler. Dört kişilik bir baraj. Živković barajın arkasında yere yatmış durumda. Barajda kırıcı sayısı şimdi 5'e çıktı. Tijani Reinders topun başında. Reinders barajdan sekiyor. Korner. Barajı açmayı başaramadı Reinders. Milinkovic Savic'den dışarı çıktı top. Veerman topun başında. Kale sahası içindeki oyuncular uyarıyor. Simon Marcinyak. Şimdi işaret geldi. Veerman yaptı ortasını arka direğe doğru. Son anda kaleci tokatladı. Atak devam ediyor. Van Bommel. Reinders. Reinders yaptı ortasını, çok kötü orta. Vanya Milinkovic-Savic. Hemen ileri doğru gönderdi. Çok iyi bir kaleci vuruşu ama Gravenberg yetişti. Jovic bomboştu orada. Gravenberg önce açıyı kapattı, sonra topa müdahale etti. Veerman. Çok etkili bir köşe vuruşu izledik. Joey Veerman'dan da az önce kaleye doğru yönelmişti top. Milinkovic Savic tokatlayarak uzaklaştırdı. Dumfries. Van Hekke. Van Dijk. Gravenberg. Veerman. Somerville koşu yaptı. Atmadı ona. Tekrar Veerman. Van Hekke. Van Dijk. Pres var. Van Hekke. Somerville. Merdin bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Milinkovic-Savic. Çok etkili geliyor Hollanda. Merdin'den harika pas. Somerville, Merdin ve Dumfries çok iyi anlaştılar. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Ok gibi fırladı adeta ama kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Veerman bir köşe vuruşu daha kullanacak. Yaptı ortasını ön tarafa doğru. Van Hekke vurdu kafayı dışarıya. Yan bolü Van Hekke. İşte penaltı pozisyonunu hatırlıyoruz 29. dakikada. Ve Merdin penaltıyı gole böyle çevirmişti. Hollanda milli takımı formasıyla kariyerin ilk golünü imza attı Max Merdin. Alexa Terzic. Şimdi pas derinlemesine kayarak müdahale savunmadan

Ivković'ten çok iyi sıyrıldı Ruben van Bommel. İçeri çevirdi, karşılayan Babic oldu. Van de Ven. Bierman. Ravenberg ayağa kaydı orada. Karşı atak şansı olabilir Sırbistan için. Şimdi Živković ama Jovic'in arkasında kalıyor. Faul yok dedi hakem. Jovic aldı topu. Jovic gidiyor. Uzak taraftaki oyuncu top bekliyor. Yerden pası kayarak müdahale. Bierman'dan kritik müdahale. İlk yarıda son 5 dakikaya girdik. Van Dijk. Joey Bierman. Gravenberg. Van Eke. Tekrar Ryan Gravenberg. Bierman şimdi derinlemesine. Somerville kontrol etti. Somerville. Top hala onda. Kapattılar önünü. Destek bekliyor Somerville. Müdahale. Savunmadan taç Hollanda'nın. Hemen de kullanıldı taç atışı. Van Eke. Gravenberg kendini gösterdi. Dumfries Van Eke'ye döndü. Bierman. Tekrar Bierman'da top. Van Eke. Çok sert bir pas. Van Bommel oyunu arada tutamıyor. Tottenham'da forma giyiyor Jan-Paul Van Eke. Brighton'dan bu sezon Tottenham'a transfer olmuştu. Sergei Milinkovic-Savic. Ona yapılan hareket faul.

Yerman bir an olsun kart göreceğim diye çok korktu gerçekten. Başını ellerinin arasına aldı ama derin bir nefes aldıktan sonra da hakem Marçinyak'la kısa bir sohbeti oldu. Şu ana kadar tek bir sarı kart var, o da Sırbistan'da Saša Lukić'e. Gudel. Jelković arkadaşlarının hızlı olmalarını istedi. Saša Lukić. Lukić, Jelković. İlk yarıda son dakikalar artık. Alexa Terzic geldi, top bekliyor. Pavlović herkesi doğru döndü. Saša Lukić. Gudel. Taç Hollanda'nın. Jelković'in bir sakatlığı var. Bir faul kararı gelmedi orada. Jelković ayağından fazla açtı topu. Van de Ven'in şarjı sonrasında orada kenardaki malzemelere sert bir şekilde çarpmış Jelković. Ayağı da kalktı, önemli bir şey yok.

pası güzel. Van Bommel'den şimdi Van Hek'e. İlk yarıda son dakika normal sürede Dumfries. Van Hek'e. Van Dijk. Van Hek'e.

Vierman. Aradan pas Dumfries. Dumfries girdi içeri. Dumfries yerde. Hakeme bakıyor. Oynayın diyor. Simon Marchignac. Gravenberg, özür diliyorum yerde kalan isim. Affınıza sığınarak. Ryan Gravenberg. Burada yerde kalmıştı. Arkadan Pablo için müdahalesi var mı yok mu? Simon Marchignac olmadığını düşünüyor olsa gerek ki oyunu devam ettirdi. Vardan da bir oyunu geldi. Maç Hollanda'nın ilk yarıya en az bir dakika ilave ediliyor. Vierman. Van de Ven. Van Dijk. Dumfries. Denzel Dumfries, Somerville. Van Dijk. Bir atak şansı çıkacak mı kalan saniyeler içerisinde? Faneke pas yapmaya devam ediyor Hollanda milli takımı. Simon Marchignac ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarının skoru Sırbistan 0. Hollanda bir tek gol. Merdin ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
5: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
6: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
3: Başka hangi hamleleri yapabilir?
7: Transferlere ihtiyacı var.
8: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
4: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
3: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorduk.
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
9: Belini doğrultamadı, gitti, bir düşüş yaşadı. Evet.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
10: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
11: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediliyor.
3: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
4: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Belgrad'da Rajko Mitić stadında tekrar birlikteyiz. Aspor ekranlarında UEFA Uluslar A Ligi 2. grup mücadelesinde Sırbistan-Hollanda maçında 2. yarı başlamak üzere. İlk yarı Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Tek golü 30. dakikada penaltıdan Merdink kaydetti. Dušan Tadić ısınmaya devam ediyor. Yıldızların ihtiyacı var Sırbistan, özellikle ofansif anlamda. Çok etkili olamıyorlar. Topa sahip olma anlamında da çok etkili olamıyorlar. İlk yarıda %70 oranında Hollanda topa sahipti. Zaman zaman karşı atak şansları buldu Sırbistan. Ama son vuruşlarda etkili olamadılar ki özellikle Dejan Jovetić'in bir pozisyonu vardı. Kaleci Ferbruge'nin üzerine vurmuştu. Sırbistan'da tabii ki Dušan Vlahović'in sakatlığı, onun eksikliği çok ciddi bir handikap. Ancak Dušan Tadić, Luka Jovic gibi isimler var yedek kulübesinde. Veliko Paunovic ikinci yarıda kuşkusuz onlardan da yararlanmayı düşünüyordur. Görevde olduğu 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ekrana gelen Veliko Paunovic. 5 mağlubiyeti var ve ciddi anlamda koltuğu sallanıyor. Kendi sahalarında Yunanistan'ın da öne geçmelerine rağmen kaybetmeleri onların da çok olumsuz bir durumdu. Takımlar sahaya çıktılar. İki takımın yedekleri ekrana geliyor. Hollanda'da Cody Gakpo erken bir sakatlık yaşamıştı. Yerini Ruben van Bommel'e bıraktı. Somerville özellikle çok hareketli görünüyor ki penaltıyı yaptıran isim oldu. Crescencio Somerville. Belgrad'a gelen Hollandalı futbol severler İlk yarı için çok büyük bir endişe yaşamadan maçı keyifle takip ettiler diyebiliriz ki skor üstünlüğünde yakaladılar. Alexa Terzic penaltıya sebep olan isim değil. Evet, Dušan Tadić sanıyorum ikinci yarının başında oyuna dahil olacak. Çünkü az önce soyunurken gördük Tadić'i.

Xavi Hollanda milli takımının başındaki ikinci maçı Almanya'ya karşı 90+2'de 1 puanı kurtardıktan sonra şimdi Sırbistan deplasmanında da takımı önde. İlk galibiyetine yakın ama hala oynanacak bir 45 dakikalık süre var. Joey Bierman ilk yarıda Hollanda'nın adeta beyniydi ve Merdink ilk kez ilk 11'de şans bulduğu mücadelede penaltıdan gol atan isim oldu. Kariyerin ilk milli golü oldu bu. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Sergej Milinković-Savić ve Şircan Dejan Jović oyundan çıkan isimler oldular. Nijmegen'de oynuyor Dušan Tadić. Luka Jović de Yunanistan'da Ajax'te forma giyiyor. Eski Real Madrid'de Milan'da. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic taç atışını kullanacak Sırbistan'da. Uzun bir taç atışına hazırlanıyor. Pavlović'e doğru gönderdi. Dumfries'ten ters bir kafa vuruşu. Top hala ceza sahası içerisinde. Şimdi uzaklaştırdılar. Merdink kaybetti. Terzic. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadic'in pası. Gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Çok enteresan anlar. Arka arkaya şutlar. Ve Luka Jović. İşte burada Tadić. Jović'in vuruşunda Ferbrugen başarılıydı. Živković vurdu, yine Ferbrugen. Savunma bir türlü uzaklaştıramadı. Bu top Jović'e geldi. Ve bu kez ikinci fırsatı harcamadı Jović. Milli takım formasıyla 11. golünü atıyor. Bu Uluslar Ligi sezonunda da kendisi adına ilk golünü atıyor Jović.

Pozisyon inceleniyor. Offside'a bakılıyor, öyle tahmin ediyorum ki bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Sırbistan yeniden maça ortak oldu. Dušan Tadić ve Luka Jović'in oyuna dahil olmalarının ardından sadece bir dakika geçti, beraberlik golü geldi. Van Dijk. Van Eke. Somerville. İçeriye doğru hareketlendi Somerville. Şimdi pası. Gravenberg bastı topun üstüne. İki oyuncu kapattı Ryan Gravenberg'in önünü. Serbest vuruş Sırbistan'ın

Serbest vuruşu Vanya Milinkovic-Savic kullanacak. Jovic çevirdi. Tekrar Jovic indirdi topu. Jovic savunma ayak koyuyor. Rangers. Terzic. Ayak koyan Dumfries oldu. İleri gidin diyor arkadaşlarına Alexa Terzic. Dumfries kafayı vuruyor. Bir taç daha. Yine Alexa Terzic. Bu kez Tadic'e kısa kullandı. Dušan Tadic. Şivković düzeltiyorum. Ortasını yaptı. Karşılayan Faneke. Şivković bir orta daha. Ters bir vuruş Van Dijk'tan. Somerville saklıyor topu. Faul yok dedi hakem. Şimdi Dušan Tadic. Somerville mücadelesi. Dušan Tadic kontrol edemedi. Out. İşte burada Verbruggen geçit vermemişti. Luka Jovic'e bir şans daha buldu. Sasha Lukic'in pasında Luka Jovic onu iyi kullandı. Wierman. Rangers döndü vurdu. Savunma ayak koyuyor Gudel'le. Somerville. Faneke. Ruben van Bommel. Wierman. Şimdi ortası uzak tarafa. Milinkovic-Savic'te kalıyor top.

Pavlović. Duvar pası Terzic'te. Pavlović şimdi Tadic'in koşu yoluna doğru. Faneke kapatmaya çalıştı. Tadic biraz ağır kaldı. 37 yaşında Dušan Tadic. Terzic geriye döndü. İki takım hafta içinde Sırbistan Almanya ile karşılaşırken Hollanda Yunanistan ile karşılaşacak ve gelecek hafta pazar günü bu kez Hollanda'da pozlarını paylaşacaklar. Bir hafta arayla iki kez karşı karşıya gelecekler. 20 yıl aradan sonra ilk kez karşılaştıkları bu maçın ardından. Renders. Van Bommel. Bierman. Sağ kanada. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu, topla ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Çok etkili geldi Hollanda. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Bir kez daha öne geçmeye çok yaklaştı Hollanda. İkinci yarı çok daha tempolu başladı. Ruben Van Bommel'in henüz milli takım formasıyla hiç golü yok. Zaten 22 yaşındaki oyuncu sadece 2 maçta forma giydi şimdiye kadar. Bu onun 3. maçı.

Erdinç vurdu kafayı. Gafresi'yi çıkardı aradan. Faul. Pavlović faul yapıyor. Top hareket halindeydi. Serbest vuruş bir kez daha kullanılacak. Bierman. Van Dijk. Bierman savunma arkasına Reinders indirdi. Merdink'in arkasında kaldı. Jovic ileri doğru gönderiyor. Nedeljkovic. Paneke kalecisi Ferdinand. Berman, Ruben Van Bommel, Nedeljkovic karşısında. Van Bommel kendi vurdu, Gudel'den döndü top. Terzic, Pavlović araya girmeye çalışıyor. Dumfries'te mücadelesi, seken top Van Eke'de kaldı. Van Dijk, Van Defens solda koşu yaptı, atmadı Van Dijk. Bierman. Şimdi aradan pas Van Eke, tek top Gravenberg'e. Savunmanın müdahalesi var.

Reinders vurdu. Yine savunma ayak koyuyor. Reinders. Vierman. Gravenberg. Baktı kaleye. Somerville. Faneke. İyice geriye çekildi. Sırbistan savunma arkasına doğru Dumfries'i koşturdu orada Vierman ama izin vermiyorlar. Dušan Tadić saklıyor topu. Terzić ileriye doğru. Vierman, Pavlović girdi araya. Pavlović, Vierman'ın hareketi faul. Strahinja Pavlović yerde kalan isim. Milan'da forma giyiyor. 3. sezonu bu Milan'da 25 yaşındaki Pavlović'in. Reinders görüntüde. Geriye döndü. Babic. Milinkovic-Savic'den taca çıktı top. Faneke. Dumfries. Van Dijk. Baskı altında ama soğukkanlı. Duvar pası güzel. Şimdi Dumfries aldı önüne. Merdink içeride. Dumfries yerden orta. Dışarı çıkıyor. Tijani Reinders müthiş bir fırsat. Çok net bir fırsattan yararlanamıyor. Tijani Reinders. İkinci gole çok yaklaştı Hollanda. Sırbistan'da oyuncu değişiklikleri. Maksimović ve Eraković oyuna dahil oluyorlar. Stanković ve Nedeljković kenara geldiler. Toplamda 4 oyuncu değişikliği yapmış oldu şu ana kadar. Veljko Pavlović. Dumfries. Alexa Terzić, Somerville girdi araya. Dumfries çıkardı topu o kalabalıktan. Şimdi boş alana gönderiyor. Van de Ven önünde kullanabileceği bir alan. Van Bommel solda. Onu oynadı. Ruben Van Bommel tekrar Van de Ven'in koşu yoluna. İki oyuncu var karşısında Van de Ven'in. Kurtardığı ilk rakibinden yerden pası gelmiyor Reinders'e. Van Dijk'ın hareketi faul. Sırbistan'da oyuna giren Maksimović Şabab Elahli'de oynuyor. 31 yaşında en son Avrupa'da Panathinaikos forması giymişti. Pavlović sol tarafa şimdi tekrar Pavlović önü boş. Pavlović gidiyor. Çevirdi topu şimdi. Tadiç'e çarptı. Arka tarafta. Çok uygun pozisyonda. Luka Jović. Alexa Terzić orada araya girdi. Şanssız bir an Sırbistan adına. Ve yine tabi Sırbistan'dan az önce oyuna giren Eraković'in de Samsun Spor'da oynadığını hatırlatalım. Bu sezon Samsun Spor'a Kızıl Yıldız'dan transfer olmuştu. Strahinja Eraković. 25 yaşında. 16 numaralı formasıyla kalan sürede onu da izleyeceğiz.
Milinkovic-Savic uzun gönderdiği Terzic'e doğru yetişemiyor. Alexa Terzic.

Wehrmann. Dumfries. Van Eke. Somerville. Dumfries. Van de Ven. Şimdi denemesi çok iyi pas. Van Bommel verdik vurdu, savunmada kaldı top. Pavlović. Faul. Orada Pavlović ve Babiš savunma yapıyordu. Son dikayarak müdahale. Babiş'ten geldi. Çok önemli bir fırsat yine Hollanda'nın. Van Dijk'ın Jovic yapmış olduğu faulü hatırlıyoruz. Babiš. Pavlović. Pası hatalı düşen Tadić'in. Sol tarafa pas, iyi kontrol Van Bommel'den. Van Bommel gidiyor, çekti sağına. Van Bommel şut şansı aradı. Van Bommel şimdi sol tarafa. Van de Ven de hata destek veriyor. Taç Hollanda'nın. Van Eke. Somerville. Somerville. Bastı topun üstüne. Gravenberg kendini gösterdi. Wehrmann. Van Eke. Dumfries yaptı ortasını. Boşta kaldı top. Gravenberg. Offside.

Dumfries'in ortası Merdik'ten bir müdahale çabası. O da Reinders'ten sekip tekrar Gravenberg'e gelince offside bayrağı kalktı. Faneke vurdu kafayı. Dumfries biraz ağır kaldı. Şimdi araya giren Tadic. Ortasını yaptı Tadic. Herkesi aşıyor. Jivković ön taraftaydı. Karşı atak şansı şimdi. Wierman. Reinders. Hızlı çıkmaya çalışıyor Hollanda. Nadiren rakip alanı bu kadar boş buldular. Şimdi yerleşti ama Sırbistan. Wierman'dan Van Bommel'e. Ruben Van Bommel içeri doğru girdi. Dışarı çıkardı Gravenberg. Kontrolü sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic Savic'in üzerine. Sol ayakta şutu Ryan Gravenberg'in. Zorlanmadan kontrol etti topu Milinkovic Savic. Şimdi ayağıyla uzun gönderdi Faneke. Somerville. Dumfries. Hollanda'da da birazdan oyuncu değişikliği olacak. Reinders. Van de Ven içeride. Ortasını yaptı. Herkes aşıyor. Somerville tutamadı topu. Evet, iki oyuncu değişikliği birden Hollanda'da Goose Till ve Kenneth Taylor oyuna dahil olacaklar. Reinders ve Gravenberg oyundan çıkan isimler. Söz oynuyor Kenneth Taylor. Gusti'yi bildiğiniz gibi 5 sezondur PSV Eindhoven'da. Van Bommel. Wierman'dan Somerville'e. Somerville ortası. Herkesi açtı top. Jivković bıraktı. Taç Sırbistan'ın. Eraković taç atışını kullanıyor. Kurtardı topu Merdik. Merdik şimdi pası. Somerville savunmadan döndü. Gudel uzaklaştırdı. Merdik çok hareketli gerçekten. Tek pasları da çok etkili oluyor. Direkt kaleye düşünüyor. Ya da arkadaşını kaleye yaklaştırmayı düşünüyor. İşte burada da yine tek pas. Duvar pası düşüncesi ama... Gustil'e gelmedi top. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdik kurtardı. Merdik şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdik. Duble yapıyor 69. dakika. Daha 30 saniye önce söylemiştim. Aklında tek bir şey var. Ya kendisi kaleye gitmek ya da takım arkadaşını bir an önce kaleye doğru göndermek. O kadar çabuk döndü ki, o kadar hızlı döndü ki. İşte görüyorsunuz. Yerden sert vuruyor ve Hollanda'yı bir kez daha öne geçiriyor.
Azi Akmar'ın forveti Berdink Hollanda'yı yeniden öne geçirdi.

Son 20 dakikaya girmek üzereyiz. Sırbistan'da 5. ve son oyuncu değişikliği Filip Kostić Pavlović'in yerine oyuna dahil oluyor. Filip Kostić de Juventus'tan PSV Eindhoven'a transfer oldu bu sezon. Hollanda takımına ve şimdi Hollanda'ya karşı mücadele edecek. Fenerbahçe'den de tanıyoruz tabii Filip Kostić 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de formayı giymiş, toplam 35 maçta 2 gollük bir performans ortaya koymuştu. Somerville

Van Bommel. Van Bommel iki oyuncu arasından çıktı, girdi içeriye. Van Bommel'in pası, üçüncü gol şansı. Kenneth Taylor dışarı vuruyor. Üçüncü gole Kenneth Taylor yaklaştı Hollanda. Şimdi düşen Tadic topuna müdahale. Van defenden ama son temas Tadic'ten diyor hakem. İşte Merdink'in attığı gol. 69 Hollanda'yı kendine geçirdi bu golle Merdink. Milli takım formasıyla ilk 11'de başladığı bir maçta duble yaptı Merdink. Van Dijk. Ruben van Bommel, o da sol kanatta çok etkili gerçekten. Gakpo'yu hiç aratmadı. Ne Merdik Brobi yarattı, ne Van Bommel Gakpo'yu. Vierman, Ruben Van Bommel. Kenneth Taylor. Somerville. Vierman pas derinlemesine, Alexa Terzic ayak koyuyor. Vierman, Taylor, Van Eke baskı altında. Taylor top hala oynadığında, şimdi Van Eke'leri doğru gönderdi. Şimdi Dumfries geldi. Dumfries çıkardı ayağından. Van de Ven, sol tarafta Van Bommel. Ruben Van Bommel yaptı ortasını, arka direğe doğru yetişemiyor Somerville. Van Bommel'in ortası, Somerville yetişemedi topa. Sekti top Jovic'ten, Tadic geldi. Faneke kalecisine dönüyor.

Jan Paul Faneke. Yerman. Van Dijk. Van de Ven. Yerman. Erakovic vurdu kafayı. Van Bommel şimdi. Tehlike var. Savunmadan çıkıyor Koner. Ruben Van Bommel ve Gustil hareketlendi. Son koşuyu yapan Gustil. Onun vuruşunda savunmadan dışarı çıktı top. Örüntüde Strahinja Erakovic. Samsun sporlu futbolcu. Defansif müdahale ondan geldi. Son 15 dakika. Van Dijk içeride hareketli. Topun başında Wierman var. Paslaşarak kullandılar. Kenneth Taylor, Wierman yaptı ortasını. Babic vurdu kafayı. Jovic, Şimković, Somerville en geride. Ters bir vuruş geldi Somerville'den. Top indi Kenneth Taylor. Şimković sol tarafta, Tadic bomboş. Dušan Tadić bekledi. Somerville'den taca çıkıyor. Milinkovic-Savic. Alexa Terzic iyi kontrol. Pasını da aktardı. Jovic ileri koşu yaptı. Jimković sol tarafa. Dušan Tadić. Jovic içeride. Ortasını yaptı. Jovic vurdu kafayı dışarıya. Son temas savunmadan. Korner. İşte Tadić'in ortası. Jovic vurdu kafayı ama. Son temas Van de Ven'den. İlk köşe vuruşu bu. Sırbistan'ın topun başında Dušan Tadić. Tadić yaptı ortasını arka direğe doğru. Kafa vuruşu dışarıya. Direğin hemen yanından Luka Jovic. Arka direkte topla buluştu. Merdikin üstünde kafayı vurdu. Asfalta dışarı çıktı. Faneke. Verbruggen uzaklaştırdı. Gudel. Van Dijk, Merdink, Van de Ven, Van Bommel, Van de Ven'in koşu yoluna. Şimdi Wierman, Somerville, Dumfries tek top, Merdink dokundu, Dumfries 5 oyuncu var içeride, yaptı ortasını uzak tarafa doğru, Gustil, kaleci Milinkovic-Savic. Sağ kanında uzun bir kaleci vuruşu. Van de Ven girdi araya. Wierman. Somerville. Wierman. Dumfries. Hollanda'da iki oyuncu değişikliği gerçekleşecek birazdan. Somerville'in pası. Offside bayrağı kalkıyor. Kenneth Taylor için. Evet, Jurjen Timber. Oyuna dahil olacak Max Merdink ve Dumfries oyundan çıkıyorlar.
Timber kardeşler oyuna dahil oluyor. Quinten Timber ve

Sergei Milinkovic-Savic ilk 11'de maça başladılar. İkinci yarıda Sergei Milinkovic-Savic oyundan çıktı. Ve şimdi Hollanda'da da ikiz kardeşler Jurjen Timber ve Quinten Timber aynı anda oynadı, ayrıldılar.

Quinten Timber, Faneke, pas derinlemesine Til ayakta kaldı. Babic, pres var Til'den. Somerville'de katıldı. Şimdi Wehrman, Jurjen Timber bayrak kalkmadı. Ceza alanında dışarı çıkardı. Bir plase Gustin savunmadan dönüyor. Hata devam ediyor Hollanda'nın. Somerville. Van Dijk. Van de Ven. Van Eke. Gustil. Wehrman. Quinten Timber. Van de Ven sol tarafa. Ruben van Bommel. Quinten Timber ortasını yapıyor. Gustil açtı top. Ve out'a çıktı.

Şimković için kalktı bayrak. Van Eke. Wehrmann. Van de Ven. Kenneth Taylor, Van Bommel'in koşu yoluna. Van Bommel, Erakovic mücadelesi. Van Bommel geriye doğru. Kenneth Taylor içeride. Kenneth Taylor şimdi pası dışarıya. Quinten Timber'le buluşturamadı Kenneth Taylor. İyi pas gelmiyor. Quinten Timber'in hareketi faul. Kostiç'in yerde kaldıran. Sasha Lukic. Babic. Yürüyen Timber'e sarı kart çıktı bu arada. Buradan da sarı kart gören ilk oyuncu oldu Timber. Budel. Sasha Lukic. Son 5 dakika normal sürede. Babic. Vücut çalımı denemesi orada. Faneke'den taca çıktı top. Jovic. Dušan Tadić. Terzic yaptı ortasını. Van de Ven vurdu kafayı. Sasha Lukic. Dušan Tadić. Bir orta daha. Van Dijk. Van Bommel savunmasına yardımcı oldu. Bu arada kısa kaldı top. Kenny

Taylor şimdi koşuyor orada. Gustin ama pas çok hızlı. Tadic. Milinkovic-Savic top oynadığında ama seken top Gustil'de kaldı. Quinten Timber, Faneke, Jurjen Timber, Somerville koşu yaptı, kaleci Milinkovic-Savic çıktı, aldı topu.

Sabiç. Faneke'den taca çıkıyor. Bir taç daha ev sahibi takım lehine. Kenneth Taylor Summerville ile buluşturamadı. Julian Timber uzun top şimdi. Civković birebir de Van Dijk'la. Civković dışarı doğru çıkardı. Tadic top bekliyor, uzaktan şut. Kaleci Verbruggen, Koner. Maksimovic'in şutu. Verbruggen. Filip Kostić düzeltiyorum şutun sahibi. Şimdi Dusan Tadic köşe vuruşunu kullanacak. Son dakikalarda beraberliği kovalıyor Sırbistan. Tadic'in ortası geldi. Kafa vuruşu Verbruggen. Yine Vukajović içeride kafa vuruşu yapma imkanı buldu. Ondan da gerçekten çok etkili oyuna girdiği andan itibaren. Riskli paslaşmalar. Oyun devam ediyor. Şimdi Kostić. Ortası Kostić'in. Faneke. Summerville çok iyi dönüyor. Summerville gidiyor. Summerville Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. O da milli takım formasıyla kariyerinin ilk golüne çok yaklaştı ama bu net fırsattan yararlanamadı. İşte Gustil iki oyuncuya birden çarptı burada. Ayakta kaldı. Van Bommel aldı atladı ama Vanya Milinkovic-Savic. En az 3 dakikalık ilave süre işaret edildi. Ruben Van Bommel'in rüyasına gidecek pozisyon gerçekten. Şu anda yüz ifadelerinden, hareketlerinden de hala aklının o pozisyonda olduğunu söylemek mümkün.

0: Kostić. Şimdi orta şansı, son çizgiden yaptı ortasını Kostić. Van Dijk vurdu kafayı. Korner. İkinci uzatma dakikasına girdik. Vanya Milinkovic-Savic de rakip cezalandı. Biraz erken çıktı sanki. Biraz erken terk etti kalesindeydi. Daha iki dakika var. Orta geldi şimdi uzak tarafa doğru. Bir rovaşata dışarıya. Yine cezalandı. Bir şekilde topla buluşmayı başarıyor. Luka Jovic rovaşatasında top dışarı çıkıyor. Veljko Paunović üzgün. Görevde oldu. 8. maçında 6. mağlubiyetine çok yakın. Paunović. Van Bommel. Wierman. Somerville baktı kaleye. Somerville vuruyor. Milinkovic-Savic. Son uzatma dakikasına girdik. Hiç olmazsa bir puan diyor Sırbistan. Uzun gönderdi Terzic. Timber dokundu. Van Bommel geriye. Van de Ven. Gostil. Quinten Timber. Düştü kalktı pası Kenneth Taylor. Somerville. Wierman. Van Eke. Wierman. Taç Hollanda'nın. Babic vurdu kafayı. Gustil. 90+3'ü de tamamlıyoruz. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, Merdik'in iki golü Hollanda'da ve Jovic'in tek golü Sırbistan'da. Maçın sonucu Sırbistan 1, Hollanda 2. Yayınımızın böylelikle sonuna geldik. Maçın anlatımında ben Çağdaş Tok sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Türkcell. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Reklam.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam.

İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadia amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde. Oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Adem yerde kaldı. Fanek hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdik, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdik topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda Merdik var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı gol. Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü

0: 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1. Oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı. 90+5 ile tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
1: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Weyers işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Adıker'in uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
2: Offside, offside.
1: Şimdi bayrak kalktı.
2: Bir bakalım pozisyona, evet.
1: Pozisyona ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyhan.
2: Şahane bir pozisyon.
1: İyi geldik kaleye.
2: Yazık.
1: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi Olise. Sıyrıldı Can'dan, orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Arda doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka acı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu, filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden, pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Ceza alanında bir vuruş atı dışarıya. Abdülkerim. Ah şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
2: Bitirdi.
1: Ve son düdük Felix Sivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
3: İtalya ve Belçika Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken topağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika, İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyeti.

0: galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, 2 City'li Manchester City'li, top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz 2. dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
2: Çok büyük bir
1: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli, geldi ikinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
3: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
1: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında, Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
3: Ah, çağırdı.
1: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi. Geyi tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Varane nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Ta geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
2: Uluslar Ligi'nde sahne son dünya şampiyonunun.
1: Top ağlara gitti gol.
2: İspanya Hırvatistan.
1: Top ağlarda gol.
2: Kazanan kim olacak? İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesi Salı 21.45'te A-Spor'da.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Reklam. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.

0: boş yere, hep boş yere, boş yere.
1: Reklam.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: İdefix, İdefix.
1: Reklam.
4: A Spor Radyo.

Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum. UEFA Uluslar A Ligi 4. grup mücadelesinde çok keyifli bir atmosferde Oslo'da Norveç ve Portekiz

karşı karşıya gelecek. Ben Kerem Can Bulat, mücadelenin anlatımını sizlerle paylaşacağım. Ulefal stadında, Oslo'da tıklım tıklım dolu tribünler ve bu futbol gecesinin keyfini çıkarmak isteyen on binler bir arada. Gerçekten çok ama çok sıcak bir atmosfer var. Norveç son dönemin yükselişteki takımlarından biri. Dünya Kupası'nda da çeyrek final oynadılar, hatırlayacaksınız. Ve son 16 turunda mücadele eden Portekiz'le karşı karşıya gelecekler. İki ekip de ilk maçlarını kazandı. Norveç Danimarka'yı Haaland'ın 2, Oscar Bob'un 1 golüyle 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Portekiz ise gruptaki ilk maçında Galler karşısında açık favori çıktı. Karşılaşmayı João Felix'in tek golüyle kazandı. %62 topla oynadılar. 23 şutları var ama sadece 5 isabette kalabildiler. Bu da tek farklı galibiyetin belki de önemli sebeplerinden biri oldu. Erling Haaland Norveç'te 11'de. Cristiano Ronaldo'nun ise Portekiz milli takımında kulübede yer alacağını belirtelim. Tecrübeli golcü ilerleyen dakikalarda forma şansı bekleyecek teknik direktörü Jorge Jesus'tan. Norveç tribünlerine de ara ara kulak vermekte fayda var. Atmosferin içine daha da girebilmemiz için.

İki takım tünelde göründüler. Birbirinden önemli oyuncular bugün sahne alacak. Oslo'da bakalım bir kazanan çıkacak mı bu mücadeleden? Hep birlikte göreceğiz. Norveç bir aylı iddialı, özellikle evinde oynadığı mücadelelerde skor üretme konusunda çok fazla bir problem yaşamıyorlar. Çünkü görüntüdeki Erling Haaland'a sahipler gerçekten çok ama çok büyük fark yaratıyor. Başarılı golcü ki A milli takım seviyesinde 56 mücadelede tam 64 golü var Erling Haaland'ın. On birlerden hızlıca bahsedeyim size. Nyland kalede, Norveç'te Rierson, Ayer, Hegem, Orsnes'ten oluşan bir savunma dörtlüsü izleyeceğiz. Ødegaard, Berge ve Berg orta alanda yer alacaklar. Nusa, Haaland, Schelderup ileri üçlüyü oluşturuyor. Cristiano Ronaldo ekranda. O tabi kulübeye çok alışık değil ama ilerleyen dakikalarda Jorge Jesus'un da önemli kozlarından biri olabilir. Cristiano Ronaldo. Portekiz'in 11'ine baktığımızda Costa kalede, Cancelo, Diaz, Veiga, Mendes savunmada görev alacaklar. Palinha, João Neves orta alanda, Conceição Neto kanatlarda, ileri ikilide Ramos ve Felix'i izleyeceğiz. Ancak Jorge Jesus'un ilginç bir dizilişle de sahaya çıkma ihtimali var. İlk maçta öyle yapmıştı. Kanat oyuncularını zaman zaman merkeze getirdiğini görmüştük. Tecrübeli teknik adamın oyuna başladıktan sonra belki nasıl bir dizilişle sahada olacağını Portekiz'in çok daha net bir şekilde görebileceğiz. İki takım yeşil zemine bir arada ilerliyor. François Le Texier yönetecek karşılaşmayı. Cyril Meunier ve Mehdi Ramouni yardımcıları, dördüncü hakem Jérémy Pignard. Fransa Futbol Federasyonu'ndan VAR'da Bram van Driche, Belçikalı hakem, görev alacak. Yardımcısı ise Fransız Nicolas Reinbiel. Milli marşları dinleyeceğiz. İlk olarak Portekiz.

Portekiz Milli Marşı'na kulak verdik. Şimdi söz Norveç Milli Takımı ve Norveçli futbol severlerde.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Norveç-Portekiz mücadelesinin heyecanı başlamak üzere sevgili seyirciler. Az önce Norveç 11'i görüntüdeydi, az sonra tekrar bahsederim ama Portekiz'in kadrosu ekrandayken paylaşayım sizinle. Costa, Cancelo, Diaz, Veiga, Mendes, Palinha, Neves, Conceição, Felix, Neto ve Ramos. Portekiz'in 11'i bu şekilde. Galatasaraylı Rafael Leão'nun da kulübede olduğunu belirtelim. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile beraber Vitinha gibi, Neves gibi isimler de yine yedekler arasında. Tabii Ronaldo'nun kulübede olduğu maçta gözler Ramos'ta. İki oyuncu da arka arkaya görüntüye geldiler. Norveç'te Nyland kalede Rierson, Ayer, Hegem, Arsnes'ten oluşan bir savunma dörtlüsü var. Üçlü orta sahada Ødegaard, Berge ve Patrick Bergi bir arada göreceğiz. Kanatlarda Musa ve Schelderup. Santrfor pozisyonundaysa bir dev Erling Haaland görev alacak. İki takım oyuncuları mücadele öncesinde son konuşmalarını sahanın ortasında gerçekleştiriyor. Gerçekten sağlam bir maç bizi bekliyor olabilir. Norveç evinde kendi oyun düzeninden taviz vermeden direkt dinamik bir görüntü sergilemeye çalışacak. Teknik direktör Solbakken de bu isteğine işaret etti. Portekiz zaten dünyanın en iyi kadrolarından birine sahip. Çok sağlam bir maç bizi bekliyor. Umarım futbol severler için keyifli bir 90 dakika olur. İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Nyland uzun gönderdi Haaland'a doğru. Savunma karşıladı. Portekiz'de João Palhinha ile Patrick Berg, Schelderup bıraktı topu, tekrar hareketlendi. Müdahale var. Taç kullanacak Norveç. Julian Rierson. Ters tarafta Arsnes. Sağ bekte. Taçı o kullandı. Müdahale Portekiz.

Portekiz savunmasından Nuno Mendes. Çıkmak istiyor Portekiz. İyi top yaptı konuk takım ama ayakta Norveç savunması kalıyor. Sander Berge araya girmişti. Pozisyon sonrasında biraz sekti. Şu anda da kendisini deniyor. Nyland. Uzun gönderdi. Nyland karşıladı. Ruben Dias. Baskı var. O noktada Patrick Berg'ten. İkili sıkıştırma sonuç verdi. Alin Kaland bıraktı Musa. Musa ceza alanını zorlamak istiyor. Baskı var yine. Diogo Costa. Palinha çareyi kalecisine dönmekte buldu. Ruben Dias. João Palinha. Tekrar Dias. Cancelo. João Felix top almak için yanaştı oraya. Pas tekrar ona doğru. Ayak koydu Felix. Top Egem'de. Nyland. Nyland'dan pas. Sağ tarafa Orsnes orada. Sander Berge. Egem. Egem'den pas kısa kaldı. Musa mücadele sonrasında kazandı topu. Faul bekliyor Portekiz. Oyun devam etti. Egem döndü kalecisine. Nyland. Haaland vurdu kafayı. Tekrar Erling Haaland. Pası isabetli değil. Pedro Neto. Kıran kırana mücadele. Top Norveç'in. Schelderup pozisyonunu bozmuştu rakibinin. Stale Solbakken Norveç teknik direktörü ekranda. Orsnes kullandı tacı. Ødegaard. Egem'den pas. Rierson. Tekrar Egem. Baskı geldi Felix'ten. Kaleci Nyland güvenli. Nyland yine uzun gönderdi. Bu kez Haaland'ın çok uzağına. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus da ekranda. Baskısı vardı Haaland'ın. Zor da olsa Diogo Costa orada pasını verdi ama bu top kaybına dönüştü. Schelderup baktı içeri yaptı ortayı. Renato Veiga karşıladı. Nyland. Rierson. Tekrar Nyland. Ramos'tan ona baskı. Nyland uzun göndermek istedi. Ruben Dias vurdu kafayı. Berge. Arsnes. Martin Ødegaard. Rierson. Çekti sahana. Conceição karşısındaydı. Ødegaard. Julian Rierson. Müdahale Conceição'dan. Taç Norveç'in. Son. Musa'yı buldu. Antonio Nusa. Egem. Ayer. Arsnes yaklaştı onu aldı topu. Arsnes'ten pas. Nuno Mendes. Renato Veiga. Renato Veiga. Diogo Costa uzun gönderdi.

bir kaleciden diğerine kadar geldi top. Egem. Gerson. Baskı var ona. Kazandı topu Portekiz. Cancelo orada baskıya gelmişti. Diaz'la paslaştılar. Ruben Diaz tekrar. Cancelo. Francisco Conceição hareketli. Conceição ayakta kalamıyor. Gerson. Baskısı var Conceição'nun. Gerson uzaklaştırdı topu. Palinha karşıladı. Cancelo iki oyuncunun arasında. Palinha'dan baskı. Palinha tekrar dokundu topa. Gonçalo Ramos zorladı rakibini. Patrick Berg geriye döndü. Baskısı devam ediyor Portekiz'in. Orsnes. Veiga. Norveç'te kaldı top. Patrick Berg. João Félix rakibini rahatsız etti. Ødegaard Egem'le oynadı. Sander Berge. Egem. Ødegaard. Neves rahatsız ediyor onu. Egem. Ødegaard tekrar. Musa baskı altındaydı. Cancelo girdi araya. Bıraktı Ramos'a. Ramos'tan Cancelo'ya doğru. Müdahale Sander Berge'den. Orsnes. Topun düştüğü yerde Nuno Mendes. Pedro Neto. Mendes koşu göstermişti. O riske girmek istemedi. Veiga. Ruben Diaz. Şimdi aldı topu Pedro Neto. Neto. Neto'nun vuruşu. Savunmadan sekti. Félix vurdu. Christopher Ayer yine. Nuno Mendes. Pedro Neto'nun kontrolünde. Top dışarıda. Tacı kullandı konuk ekip. Palinha. Diaz. Conceição. Neves döndü geriye. Diaz. Tekrar aldı topu. João Neves. Çizgide Cancelo. Neves. Félix de paslaştı. Doğru tercihi aradı. Arkadaşları baskı altındaydı. Veiga'ya döndü Neves. Portekiz rakip alana yerleşti bu bölümde. Conceição. Cancelo. Diaz. Renato Veiga. Nuno Mendes çizgide. Şelderup karşısında. Mendes verdi pasını. Gonçalo Ramos. Kafayı vuran Ayer. Ayer döndü kalecisine. Nuland. Haaland'la Veiga o noktaya hareketlendi. Veiga kafayı vuran isimdi. Şelderup Arsnes'e döndü. Berge şimdi. Nuland. Egem. Boşluğu buldu. Topla çıktı. Pasını da verdi. Patrick Berg. Antonio Nusa. Nusa rakibin üstüne gidiyor. Cancelo karşısında. Nusa girdi ceza alanına. Nusa vurdu. Cancelo'dan sekti top. Atak sürüyor. Orsnes. Şelderup. Martin Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Şelderup'a doğru. İçeri çevrilen top. Haaland'dan önce müdahale var. Norveç'in baskısı alkış aldı taraftarından. Gerson. Berge. Sol bakken ekrandaydı. Egem. Musa tekrar aldı topu. Oyunun yönü değiştirdi. Antonio Nusa çok iyi pas. Şelderup. Orsnes'ten destek bıraktı onun önüne. Orsnes çevirdi içeri.
Musa'ya gelmeden araya girdi Portekiz savunması. Baskısı var Norveç'in bu bölümde. Ayer. Tribünlerin de desteği arttı bu dakikada Norveç'e. Nyland. Sık sık uzun gönderiyor Nyland. Vega'dan sekti top Ruben Dias. Yakın Haaland hemen orada bir hata kovalamaya geldi. Costa. Dias. Palinha. Tekte oynadı. João Félix Conceição'yu buldu çizgide. Conceição tekrar Félix aldı topu. Félix'ten pas. Neto'nun koşu yoluna. Top hızlı. Neto da aynı şekilde. Neto yetişti. Arsnes karşısında. Pedro Neto çekti sağına. Neto destek bekledi. Geriye döndü. Neves. Palinha. João Palinha. Conceição. Ceza alanında Conceição yaptı ortayı, kafa vuruşu, top dışarıda. İyi bir fırsattı Portekiz için. Neves çerçeveyi tutturamadı. İşte pozisyon. Conceição'un ortası. Kafa vuruşu João Neves'ten, top dışarıda. Nyland. Haaland yükseldi, dokunamadı. Renato Veiga'ya baskı Nusa'dan. Veiga. Cancelo. João Félix, Conceição. Cancelo'nun koşu yolunu oynadı. Ters tarafta Neto boş. Sağdan Ramos gidiyor. Cancelo bıraktı. Neto çekmek istedi topu. Arsnes'e takıldı. Çok ciddi bir fırsat olabilirdi bu Portekiz için. Sander Berge. Ødegaard, Schelderup'la oynadı. Schelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Schelderup bıraktı. Ødegaard güzel döndü. Çok iyi pas. Erling Haaland vuruşunu yaptı. Diogo Costa topu kornere çeldi. Martin Ødegaard ve Antonio Nusa köşe gönderinde bir aradalar.

Musa bıraktı. Ødegaard yaptı ortayı arka tarafa, topun gelişine vuruş out. Patrick Berg şutun sahibi ekranda. Renato Veiga. Costa. Orsnes karşıladı. Veiga. Nuno Mendes. Şelderup'u rahatsız etti. Top Mendes'ten dışarıda. Kaç kullanacak ev sahibi ekip. Berge. Orsnes geriye döndü. Ayer. Egem. Sander Berge. Ayer'in pası çizgiye. Arsnes oradaydı. Şelderup topuk pası düşündü. Başarılı olamadı ama Ødegaard araya girdi Norveç'te. Martin Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Musa'nın çok uzağına. Top kaleci Diego Costa'da kaldı. Ruben Dias. Conceição. Pierson onu indirdi. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kart. Karşılaşmadaki ilk kart Julian Pierson'a.

Marcelo döndü geriye. Diaz'dan pas Vega'ya. Mendes. Vega. Costa. Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto. Neto'dan pas. Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix. Portekiz öne geçiyor. Dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. Büyük mücadele verdi Nuno Mendes. Top önünde kaldı. Bıraktı Pedro Neto'ya. Neto taşıdı. Felix'i buldu. Felix'ten köşeye çok net bir vuruş. Galler maçından sonra Norveç mücadelesini de boş geçmiyor João Felix. Norveç'te oyun yeniden başladı. İkinci maçı, ikinci golü oldu bu Felix'in. Gjerson baskı altında. Kazandı topu Portekiz. Felix güzel döndü, bıraktı Conceição'ya. Tekrar aldı topu Felix. Kalabalığın arasına girdi, oradan çıkması kolay değil. Ancak hatayı zorladı rakibini Portekiz. Top kaybı, Hegen ve Berge anlaşamadılar. Bir duran top şansı olacak konuk ekip için. Portekiz tribünleri keyifli şimdi. Jorge Jesus'un takımı Oslo deplasmanında önde. Francisco Conceição kullanacak korneri. Conceição yaptı ortayı, arka tarafa sekti top. Schelderup uzaklaştıramıyor. Neves bıraktı. Felix'ten pas. Pedro Neto yaptı ortayı. Arkaya kafayla içeri çevrilen top Erling Haaland. Savunmasına nefes aldırdı Haaland. Vega indirdi. Orsnes topu uzaklaştırıyor. Taç kullanacak Portekiz. Cancelo kullandığı taşı. João Neves. Sander Berge. Orsnes. Nyland. Antonio Nusa. Oyun devam ediyor. Bir an için duraklamıştı Portekiz savunması. Taç bekliyorlardı ve Cancelo'nun hareketi sonrasında da faul kararı var. Hakem kulübeye, Portekiz kulübesine bir kart gösterdi itirazlardan sonra. Burada faul kararı geldi. Jorge Jesus'un taç beklediği an Cancelo da yine durakladı. Yardımcısı João Jesus da

oradaydı. Ancak kartın Jorge Jesus'a çıktığını gördük. Serbest vuruş kullanıyor Portekiz. Ødegaard gönderdi topu ceza alanına. İçeri çevrilen top Vega karşıladı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Hegem istediği gibi bir vuruş yapamadı. İşte Ødegaard. Ayer'i buldu. Vega'dan sekti top. Tekrar Ayer. Hegem. Top dışarıda out. İki stoperi Norveç'in pozisyonun içindeydi. Sol bakken düşünceli. Vega, Costa. 53'e 47 ile toplu oynama oranlarında Norveç küçük bir farkla üstün. Egem. Nyland. Orsnes çizgide. Ramos onu rahatsız etti. Fredrik Orsnes. Ødegaard. Orsnes tekrar. Sander Berge. Oyunun yönünü değiştirdi. Berge. Egem. Nyland. Martin Ødegaard. Berge. Orsnes aldı topu. Schelderup merkeze doğru gelmişti. Berge'ye dönmeyi tercih etti Orsnes. Ødegaard. Egem. Gjerson. Musa. Çok hareketli. Musa Palinya'dan kurtuldu. Merkeze taşıdı topu, bıraktı Berge'ye. Berge döndü sağ tarafa. Schelderup, Berge, Arsnes, Ødegaard oynadı. Ødegaard çevirdi içeri. Hata, Haaland vurdu, inanılmaz bir müdahale. İnanılmaz müdahale, ikinci pozisyon, top dışarıda. Erling Haaland golle burun buruna geldi. Ødegaard, kaleci Costa'dan hata. Erling Haaland'ın vurusuna böyle bir set çekti Ruben Dias. Müthiş bir müdahale. Adeta golü çıkardı Ruben Dias. Erling Haaland arıyor. İkidir ciddi fırsatlar yakaladı. Üçüncü de ne yapacak? Hakikaten merak ediyorum. Felix. Conceição. Palinha. Neves geldi, aldı topu, paslaştılar. Palinha döndü Cancelo'ya. Sakin Portekiz rakip alanda. Ruben Dias. Renato Veiga. Nuno Mendes. Çekti topu içeri, geçti rakibini. Schelderup'tan kurtuldu. Nuno Mendes. Vitesi taktı ileri. Arsnes'e takıldı. Pedro Neto. João Palinha. Palinha ters tarafa doğru. Gjerson göğsüyle indirdi. Antonio Nusa şimdi. Conceição'nun peşinde. Nusa'nın pası isabetli değil. Ruben Dias kalecisine dönüyor. Palinha. Veiga. Haaland'tan baskı Costa'ya. Ruben Dias. Nusa da katıldı prese. João Cancelo. Felix oradaydı. Top dışarıda. Taç kullanacak Portekiz. İşte Nusa ve Conceição arasındaki mücadele. Baskı altındaydı Nusa. Pas hatası yaptı. Mendes. Pedro Neto. Neto bıraktı Gonçalo Ramos'a. Ramos'tan pas Neto'ya. Neto ilk dokunuşu iyi değil. Patrick Berg

uzaklaştırdı. Alinya. Felix merkeze geldi topu almak için. Pedro Neto. Neto. Top dışarıda. Korner kullanacak konuk ekip. Pedro Neto görüntüde. Felix'in golünde asisti yapan oyuncuydu.

João Félix kullanacak korneri. Félix ortası arka tarafa doğru. Veiga çevirdi içeri. Savunma vurdu kafayı Norveç'te. Cancelo. Orsnes. Basit bir top kaybı. Félix. Félix yerden Haaland bıraktı. Ayer topu dışarı gönderdi. Gözler tabii ki Cristiano Ronaldo'nun üstünde. İlerleyen dakikalarda Jorge Jesus ona şans verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ruben Dias. Palinha. Neves'le paslaştı. Veiga. Dias. Conceição. Pası isabetli değil. Sander Berge kalecisine dönüyor. Örjan Nyland. Ødegaard merkezde aldı topu. Schelderup. Orsnes. Renato Veiga. Conceição. Biraz tempoyu düştü bu bölümde Portekiz. Şimdi uzun pas Ruben Dias'tan. Kontrol iyi. Neto. Ramos ceza alanında. Masona. Gonçalo Ramos döndü. Ancak savunma izin vermiyor ona. Baskı altında Ayer topu taşıdı. Hareketlendi. Tekrar aldı önüne. Christopher Ayer'le geliyor Norveç. Haaland'dan ceza alanına doğru koştu. Ayer yaptı ortayı. Veiga sektirdi. Kafayı vurdu Ruben Dias. Atak sürüyor. Sert vuruş. Top dışarıda. Alkış aldı. Norveç hücumu özellikle Ayer'in katkısıyla. Ødegaard'ın şutu istediği gibi değil. Ayer de görev bölgesine dönüyor. Costa. Veiga. Mendes. João Neves. Orsnes vurdu kafayı. Mendes'ten top kaybı. Ødegaard'ın baskısı vardı. Orsnes. Ødegaard hareketli. Schelderup'tan pas. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Costa bir anlık hatası. Korner olarak dönüyor Norveç'e. Patrick Berg orada pozisyonu zorlayan oyuncu. Schelderup, Ødegaard, Schelderup, Patrick Berg. Sonrasında Veiga araya girdi. Costa topu almak istedi. Bir de faul beklentisi vardı. Korner kullanacak Norveç. Ødegaard topun başında. Ødegaard yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarıda. Haaland görüntüde, Hegem de o noktaya hareketlenmişti. İşte Ødegaard'ın ortası. Hegem vurdu kafayı. Top dışarı çıktı. Veiga. Neto bıraktı, hareketlendi. João Félix. Cancelo. 32. dakikadayız. João Félix'in golüyle Portekiz üstünlüğü sürüyor. Conceição. Palinha. Félix.
Cancelo döndü Palinha'ya. Ruben Dias. Palinha. Gerson'dan baskı. Conceição söktü topu rakibinden. Conceição vurdu top dışarıda. Francisco Conceição çerçeveyi tutturamadı. Top pas farklı out'a gidiyor. Julian Riyerson yerde Norveç'te. Palinha'nın müdahalesi ekrana yansıdı. Serbest vuruş kullanacak ev sahibi ekip. Egem. Nuland. Arsnes. Ødegaard. Schelderup yaklaştı, onu aldı topu. Schelderup'un pası merkeze doğru biraz riskli. Egem, Haaland. Şimdi sol kanatta Antonio Nusa hareketli. Berko'nu topla buluşturmak istedi. Nusa çıkmadı top. Oyun devam ediyor. Cancelo'dan kurtuldu Nusa. İçeri çevirmek istedi Palinha. Riyerson. Baskı altında Riyerson. Faul bekliyor Norveç. Oyun devam ediyor. Sonrasındaki faul kararı Norveçli oyuncuları ve tribünleri biraz kızdırdı. Patrick Berg ve Felix'in mücadelesine yeniden göz attık. Riyerson ve Conceição'nun oradaki savaşı da ekrana yansıdı. Veiga, Mendes, Schelderup karşıladı onu. Mendes'ten pas. Ayak koydu Arsnes, Schelderup. Merkezde top kaybı Norveç'ten. João Neves baskı altında iyi taşıdı topu. Felix kaleyi düşündü Nuland. Berge. Arsnes. Martin Ødegaard merkezde aldı topu istediği gibi. Ødegaard taşıdı. Döndü Riyerson'a. Çizgide Nusa var. Riyerson bıraktı Antonio Nusa. İki oyuncu karşısında. Conceição da Cancelo'ya yardıma geldi. Orta Riyerson'dan. Veiga'nın müdahalesi. Berge indirdi topu. Orada Fredrik Arsnes var. Egem. Ødegaard. Nusa. Nusa, Cancelo'yu epey zorluyor. Nusa yaptı ortayı. Kafa vuruşu Haaland'dan. Kaleci Diogo Costa. Haaland pozisyonlara girmeye devam ediyor. Antonio Nusa çok hareketli, çok etkili. İyi orta, Haaland'dan kafa. Costa gole izin vermedi. Korner kullanacak Norveç. Veiga'nın bakışları arasında yükseldi, kafayı vurdu dev golcü. Tribünleri epey heyecanlandırdı Haaland. Yine bir korner, yine Ødegaard. Yaptı ortayı, Haaland'a doğru. Costa'dan tek

Yumruk. Şelderup. Topun düştüğü yerde Mendes var. Çok kötü yere indirdi topu Şelderup. Mendes hızını alamadı. Topu bir türlü kontrol edemedi Nuno Mendes. Sağlıklı bir şekilde o topu önüne alsa akıp gidebilirdi. Şelderup. Ødegaard yaklaştı. Gonçalo Ramos takip etti onu. Hücumda çok top alamadı. Savunmaya katkı vermeye çalışıyor. Pas şimdi Berg'e. Berg çevirdi içeri. Ruben Dias. Nuno Mendes topu uzaklaştırdı. Hegem ona baskı iki oyuncudan. Soğukkanlı kaldı Hegem. Berge ile oynadı. Berge'den pas kanada. Şelderup. Arsnes'te geldi. Onun pası Ødegaard'a. Martin Ødegaard. Ødegaard ekseni etrafında döndü. Tempoyu biraz arttırdı Norveç bu bölümde. Thorbjørn Hegem. Ødegaard. Takımına da solu kaldırdı biraz Ødegaard. Hegem, Nusa. Yine onunla mı deneyecek Norveç? Cancelo'yu yakın gördü Nusa. Rakibin üstüne gitmedi bu kez. Martin Ødegaard. Arsnes. Şelderup ona yakın. Ayer. Berge. İki oyuncu sağ kanatta hareketliydi. Üç kişiyle kapattı Berge'nin önünü Portekiz orta sahası. Sakin sakin doğru adamları bula bula öre öre geldi Norveç. Arsnes yaptı ortayı. Haaland vurdu kafayı, top dışarı gidiyor. Fredrik Arsnes çok dinamik bir oyuncu. Burada Şelderup'la iyi organize oldular. Onun ortasında Erling Haaland böyle yükseldi. Açısı çok dardı. Topu dışarı attı. Arsnes de hemen hemen her pozisyonda oynayabiliyor. Tam bir görev adamı diyebiliriz. 4 denemesi var Erling Haaland'ın. Denemeye de devam edecek sağda kaldığı süre boyunca. Martin Ødegaard. Patrick Berg. Egen bıraktı Berge'ye. Arsnes. Şelderup. Berge. Tekrar Şelderup. Geriye dönüyor. Baskı Gonçalo Ramos'tan. Egem. Nusa. En azından ikili sıkıştırma, bazen üçlü bir baskı getiriyorlar. Nusa'ya elinden geldiğince Portekiz savunması. Egem. Neves onun peşinde. Yüzünü tuttu Neves. Bir şey yok, oynayın dedi hakem. François Letexier. Egem. Berge. Pası kısa kaldı. Cancelo girdi araya. João Neves. Nusa. Koydu omzu, aldı topu ondan. Nusa çekti. Yerde kaldı. Oynayın dedi hakem. Avantajı gösterdi. Fredrik Arsnes. Nusa da toparlandı yavaş yavaş. Faul bekledi Norveç. Bu kez hakemden düdük geldi. Serbest vuruş şansı ev sahibi takım için. Gonçalo Ramos görüntüdeydi. Bu sezon Milan formasıyla bir golü var Portekiz'in santrforunun. Gerson da geldi Ødegaard'ın yanına. Gözler tabii ki hep onun üstünde. Erling Haaland. 4 denemesi var. Henüz gol çıkaramadı. Ama önünde epey zaman var. Ødegaard çekildi topun başından.

Pierson yaptı ortayı. Hegem indirdi. Sander Berge. Berge'nin vuruşu. Veiga geldi kapattı. Portekiz'e göre çok fizikli, kalıplı bir takım Norveç. Ve duran toplarda tehlikeler buldular. Yine zorlamaya devam edecekler. Bu tip pozisyonlarda şanslarını. Orsnes Ødegaard'ı gördü. Fredrik Orsnes baskı altında güzel döndü. Schelderup bıraktı. Geçmedi top. Bir taç daha. Orsnes, Ødegaard, Schelderup. Aldı topu Ødegaard. Baskı altında Ødegaard. Veiga, Orsnes. Berg dokundu. Berge geriye döndü. Yine alkış aldı Norveç milli takımı. Nusa. Devre sonunda bir gol istiyor ev sahibi ekip. Berge. İki oyuncudan baskı. Egem. Sander Berge. Orsnes. Nuno Mendes orada. Schelderup kazandı topu. Berge. Mendes'in boşluğuna girdi Orsnes. Hemen geldi karşıladı Nuno Mendes rakibini. Schelderup, Sander Berge, Berge'den pas Orsnes'e, Orsnes'ten orta denemesi, net o ayak koydu. Sonrasında kontrol edemiyor topu Fredrik Orsnes. Birkaç dakikadır onun kanadını sık sık kullanmaya çalıştı Norveç. Zaman zaman etkili de oldular. Tabi devre sonuna doğru yorgunluk belirtileri de hissedilmeye başlandı. Nuno Mendes. Egem. Gonçalo Ramos'tan baskı. Berge bıraktı. Ayer. Ødegaard. Nyland. Ayer kendini gösterdi, aldı topu. 44. dakikadayız. Portekiz'in João Félix'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Araya girdi Cancelo. Cancelo pası isabetli değil. Şimdi Norveç için bir fırsat olabilir. Julian Riyerson. Nusa geriye dönmüştü destek için. Berg, Ødegaard, Berge, Orsnes. Topu iyi çevirdi ev sahibi ekip. Schelderup, Neto karşıladı onu. Schelderup, boşluk aradı savunmada. Schelderup, Haaland, Schelderup gitmek istedi. Faul bekledi Norveç. Oyun devam ediyor. Kıran kırana mücadele sahada. Top ev sahibi ekipte. Nusa çekti sahana. Nusa top dışarıda. Müdahale var. Korner. Schelderup henüz yerden kalkabilmiş değil. Ona yapılan hareketin faul olduğunu düşünüyordu. Norveçli oyuncular atak devam etti. İşte o pozisyon ekranda. Palinya koydu burada vücudunu. Nusa'nın vuruşunda Diaz'dan top dışarıda. Bir duran top fırsatı daha Norveç için. Devrenin son bölümünde bunun iyi bir şans olduğunu söyleyebiliriz. Francisco Conceição da yerde konuk takımda. En az 2 dakika ilave edildi mücadelede ilk yarının sonuna.

Conceição'nun yerde kaldığı pozisyon ekrandaydı. Sonrasında Ødegaard geldi. Cristiano Ronaldo mücadeleyi kenarda böyle takip ediyor. Rafael Leao görüntüde sevgili seyirciler, ısınanlar arasında. Conceição eğer oyuna devam edemezse ikinci yarıda Rafael Leao forma şansı bulabilir. Pedro Neto sağa, Leao muhtemelen sola geçer. Trincao da yine sağ kanat için net bir aday. O da Leao ile beraber ısınıyor. Conceição sıkıntılı görünüyor. Gerson'a girdiği mücadele sonrasında sakatlık geçirdi Portekiz'in kanat oyuncusu. Gerson'un da oyuna sarı kartla devam ettiğini hatırlatalım. Maçtaki tek golün sahibi João Félix görüntüdeydi. 17. dakikaya götürüyoruz sizi. Pedro Neto'nun pasında João Félix kontrolünün ardından hiç bekletmeden çok net bir vuruş. Kaleci Nuland uzandı ama çaresiz kalmıştı. Korner kullanacak Norveç. Orta geldi arka tarafa. Kafa vuruşu. Yine çerçeveyi bulamadı Norveç. Sander Berge kafayı vuran isim. Rierson'un ortası. Sander Berge bu vuruşu yaptı. Top dışarı gitti. Taç kullanacak konuk takım. Yine kıran kırana mücadele, devrinin son anlarında bile 45 artı 4'e geldik. Berge. Orsnes, Schelderup, Ødegaard. Son bir fırsat kovalıyor Norveç ilk yarıda. Martin Ødegaard. Ødegaard bıraktı Nusa'ya. Antonio Nusa yine çizgiye indi. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu, kalecide kaldı top. Haaland vurdu kafayı. Diogo Costa başarılı. Nusa'nın ortası, Haaland'ın kafası. Diogo Costa topu kontrol etmeyi başardı. İlk yarıda noktalanıyor sevgili seyirciler. Portekiz görüntüdeki João Félix'in 17. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giriyor. Çok sayıda pozisyon yakaladı Erling Haaland'lı Norveç ama istediklerini ilk yarıdan alamadılar. Önümüzde uzun bir ikinci yarı olacak. İlerleyen dakikalarda Aspor ekranlarında yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Şampiyonlar Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm

0: Gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
2: Norveç-Portekiz mücadelesinin ikinci yarısı az sonra başlayacak. İlk devreyi Portekiz 1-0'lık üstünlükle kapatmıştı. Felix'in golüyle Galatasaraylı Rafael Leao ve sonrasında Francisco Trincao görüntüye geldiler. Devrenin son bölümünde Conceição bir sakatlık geçirmişti. Portekiz'de oyuna devam edip edemeyeceğini göreceğiz ama Trincao'nun da göreve hazır olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Rafael Leao da yine o pozisyon için bir aday. Pedro Neto solda, Conceição sağda başladılar karşılaşmaya. Eğer Leao oyuna dahil olursa Neto daha alışık olduğu sağ kanada geçecektir. Leao'yu da solda izleme fırsatımız olabilir. Ama böyle bir değişiklik gerçekleşecek mi? Bunu da az sonra göreceğiz. Gerçekten güzel bir ilk yarı oldu. Onu belirtmek lazım. Karşılıklı ataklar söz konusuydu. Norveç'in özellikle Haaland'da değerlendiremediği çok sayıda fırsat var. Tam 5 gol girişimi var Erling Haaland'ın. Özellikle Ruben Dias'ın inanılmaz müdahalesi sonrasında gol fırsatını kaçırmıştı Erling Haaland. Belki de maçtaki en net pozisyondu. Norveç'in ev sahibi ekibin daha baskın, daha dominant bir görüntü sergilediğini belirtelim. %59'a 41 toplu oynama oranları, 15 şutları var, 3'ü isabetli. 27 kez rakip ceza sahasında topla buluştular. Portekiz'i 8 şuttan 2 gol, 2 isabet çıkardı, 1 de gol buldu. 11 kez de ceza alanında topla buluştuğunu belirtelim. Portekizli oyuncuların Norveç milli takımı tünelde göründü. Ev sahibi ekip oyuncuları sahaya doğru geliyor. Portekizli futbolcuları da bekliyor hakemler. Bir sarı kart çıktı Julian Riyerson'a. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un da yine kart gördüğünü belirtelim. Norveç milli takımı sahada. Gruptaki ilk maçlarında Danimarka'yı 3-2 mağlup etmişlerdi. Haaland'ın 2 ve Oscar Bob'un 1 golüyle. Oscar Bob yedekler arasında var. İlerleyen dakikalarda forma şansı bulması da çok büyük bir sürpriz olmaz. Haaland ilk yarıdan gol çıkaramadı. İkinci 45 dakika yine şansını zorlamaya devam edecek. Antonio Nusa çok etkiliydi, hatta bu iki oyuncunun bağlantısıyla da önemli fırsatlar yakaladığını belirtelim. Norveç'in sol kanadı zaman zaman otobana çevirdi ki Cancelo gibi bir oyuncuya karşı oynuyor. Conceição'nun da Cancelo'ya yardımcı olmaya çalıştığını söylemek lazım ama Antonio Nusa'yı durdurmakta bir aylık zorlandılar. Portekiz'in taraftarlar keyifli. Takımları belki baskın değildi ilk devrede. Ancak istediklerini alarak soyunma odasına gittiler. Kıran kırana bir maç izledik. Yine sağlam bir ikinci yarı vaat ediyor bu karşılaşma bize. Gonçalo Ramos, Palinha ve João Neves bir aradalar. Gonçalo Ramos hücumda çok fazla istediği topları alamadı. Galler maçında Cristiano Ronaldo'nun yerine 67. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bugün Ronaldo'yu yanına çekti Jorge Jesus. Ramos'a forma şansı verdi ama ilk yarıda 1-2 geçişte topu tutması ve savunmaya yaptığı yardımın dışında çok fazla aktif olduğunu göremedik Gonçalo Ramos'un da. Maç öncesi özellikle sol bakene Haaland Cristiano eşleşmesine dair sorular sorulmuştu. İkisinin karşı karşıya gelmesi hem taraftarlar hem de futbol adına güzel bir şey. biri kariyerinin ortasında, diğeri ise durumu hiçbir zaman belli olmasa da muhtemelen sonunda olan iki oyuncunun karşı

uğraşması olacak demişti Solbakken. Ancak şu ana kadar Jorge Jesus Ronaldo'ya süre vermiş değil. Jesus'un da yine Norveç'in hakkını verdiğini söylememiz lazım basın toplantısında. Galler'e göre daha üretken bir takım olacaklar ve umarım savunmada onlara önlem alabiliriz. Defansif açıdan rakibe cevap verebilmeliyiz. Ofansif olarak da daha üretken olmalıyız dedi. Defansif açıdan zorlandılar ama gol yemediler. Ofansif olarak da çok üretken değillerdi ama skor ürettiler. Jorge Jesus'un kafasındaki oyun senaryosu muhtemelen bu değildi. Ama neticeyi aldılar görüntüdeki João Félix'in şık golüyle. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Costa uzun gönderdi top dışarıda.

değişiklik olmadığını da belirtelim. İkinci yarıya başlarken iki takımda da Orsnes tacı kullandı. Haaland, Berk, Şelderup, Ødegaard, Musa solda top istedi. Gerson sakladı topu, Ødegaard geriye döndü. Sander Berge şimdi. Ødegaard. Uzun pas alanda doğru. Veiga vurdu kafayı. Nuno Mendes. Neves. Orada Sander Berge size'ını kullandı, aldı topu. Ødegaard. Nusa. Yine iki oyuncu karşıladı onu. Nusa ceza alanını zorladı. Nusa gidiyor. Veiga'nın müdahalesi var. Topa dedi hakem. Oyun sürüyor. Orsnes sonrasında hakem sarı kartını çıkardı. Fredrik Orsnes'e. Faul bekledi Norveçli oyuncular. Sonrasında Orsnes'ten epey sert bir reaksiyon. İki beki de kartla devam edecek Norveç'in. Felix henüz yerden kalkabilmiş değil. Antonio Nusa da şimdi Haaland'ın desteğiyle doğruldu. İşte Nusa. Böyle çekti topu. João Neves ayak koymuştu. Diaz hamle yaptı. Sonrasında müdahale Renato Veiga'dan, yerde kaldı Antonio Nusa, oyun sürdü. Pozisyonun devamında Felix'e yaptığı hareket sebebiyle Fredrik Orsnes'e de kart çıktı. Hakem müdahalenin topu olduğunu anlatıyor. Antonio Nusa'ya Veiga ile girdiği ikili mücadele esnasında. Orsnes'in kartı da ekrana yansıdı. Ruben Diaz. Felix. João Felix. Conceição'ya doğru göndermek istedi topu. Gerson hata yapmadı. Erling Haaland. İkinci hamlede topu takım arkadaşına aktarabildi. Fredrik Orsnes. Ødegaard yaklaştı, onu aldı topu. Neves'ten baskı vardı. Sander Berge. İki oyuncu arasına girdi. Şelderup ayak koymak istedi. Geldi oraya yine. Şelderup biraz çekti Mendes'i. Hakem devam diyor. Nuno Mendes. Ødegaard'dan kurtuldu. Ayere takıldı. Şelderup sağ kanatta boş top istedi ama Berge'nin açısı müsait değildi. Bıraktı Rierson'a. Etkili geliyor Norveç. Julian Rierson düşerken verdi pasını. Hakem oyunu durdurdu. Faul kararı var. Sarı kart João Palhinha'ya. Uzun süre zorladı Rierson'u. Palhinha en sonunda düşerken pası verdi Rierson. Ancak faul kararı geldi ve sarı kart çıktı Palhinha'ya. İyi bir fırsat olabilir Norveç için. Martin Ødegaard görüntüde.

50. dakikadayız. Serbest vuruş kullanacak Norveç. Diogo Costa barajı ayarlamaya çalışıyor. Portekiz barajının önünde. Costa'nın açısını iyice kapatmak için Norveçli oyuncular da bir baraj daha kurdular. Ødegaard topun başında Rierson'una yakın. Martin Ødegaard gerildi. Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland. 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. İlk yarıda çok sayıda fırsattan yararlanamamıştı Norveç'in kralı. Ancak ikinci devrede ilk şansta topu ağlara gönderiyor. Berg'in kafası, Erling Haaland. Top filelerde. Durum 1-1. Ødegaard'ın vuruşunda Costa topu çeldi ama Haaland'ın dokunuşu sonrası yapabileceği hiçbir şey yok. Erling Haaland'ın A milli takımda 57. maçı, 65. golü. Müthiş bir ortalama. İlk karşılaşmada da 2 gol kaydetmişti Danimarka'ya Haaland. İkinci maçında 3. golüne ulaştı. Ødegaard yerde. Karar faul. Gerçekten çok keyifli bir maç izliyoruz. Oslo'da Norveç-Portekiz mücadelesinde 53. dakikadayız. Bir birlik beraberlik var. Nyland, Ødegaard, Fredrik Orsnes. Tribünler de coştu Oslo'da. Sander Berge tekrar aldı topu. Schelderup güçlükle verdi ona topu. Sander Berge, Julian Rierson. Conceição karşısındaydı. Berge. Ayer. Ødegaard. Hegem bir an gideyim mi diye düşündü. Gerek yoktu. Ødegaard'a döndü. Boşlukları bulduğunda zaman zaman topla çıkabiliyor. Uç yoluna gönderdi. Veiga karşıladı onu. Haaland rakibinin üstüne gitti. Ødegaard şimdi. Martin Ødegaard. Orsnes arkada. Schelderup aynı şekilde destek geldi. Orta. Renato Veiga vurdu kafayı. Baskı sonrası top yine Norveç'te. Savunmadan geldi orada. Müdahaleyi yaptı Christopher Ayer. Orsnes. Hegem.

Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland.

Haaland için çok ama çok tatsız bir an. İlk yarıda istediği şansları bulamamıştı Gonçalo Ramos ama böylesine bir ikramı da geri çeviremezdi. Norveç'in gol sevinci çok kısa sürüyor. Nyland'ın pasında ayak koydu Gonçalo Ramos. Hiç uzatmadı. Direkt olarak kaleye baktı. Topun dibine girdi. Nefis bir gol attı. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Akıl dolu bir gol Gonçalo Ramos'tan. Topu ayağından çıkardığı andan itibaren Nyland'ın yapabileceği bu vuruş karşısında hiçbir şey yok. Sol baken adeta çıldırıyor. Son derece haklı. Nyland da fazlasıyla üzgün. Cristiano Ronaldo'dan formayı aldı Gonçalo Ramos. 11'de başladı maça. Golünü attı. Sonrasında Ronaldo görüntüye geldi ve değişiklik var. Konuk ekipte Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Galatasaraylı Leao'yu da kalan bölümde izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya koyacak Rafael Leao, hep birlikte göreceğiz. Portekiz merkezde top yaptı. Berge kesti orada. Ayer döndü. Orsnes'e. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Gonçalo Ramos büyük bir fırsat daha geldi ayağına. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Orsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Nyland. Haaland-Veiga mücadelesi. Veiga. Egem, Berge, Ødegaard, Nyland, uzun oynadı Nyland, Ruben Dias göğsüyle indirdi, Cancelo ile paslaştılar, geriye döndü Dias, Haaland'dan baskı. Gonçalo Ramos'tan koşu var. Bir büyük hata da. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonçalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonçalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ayağını koydu, aldı topu önüne. Açı daraldı ama çok fazla fark etmiyor onun için. Gonçalo Ramos kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü işte böyle atıyor. Bir kaleci için olabilecek en korkunç akşamlardan biri. Gonçalo Ramos da Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayla iki gol attı. Jorge Jesus'un güvenini boşa çıkarmadı. Norveç tarafında çok büyük üzüntü hakim. Oldukça iyi bir performans sergiliyordu ev sahibi ekip. Özellikle hücum üretkenliğinde. Ama istediklerini alamadılar şu ana kadar. Bir de inceleme söz konusu. Bir kez daha bakacağız pozisyona.

Offside durumu söz konusu mu? Kaleci Costa'nın gönderdiği uzun top. Gonçalo Ramos hareketlendi. Nyland'dan söktü topu. Sonrasında ağlara gönderdi. Orsnes offside'ı bozuyor da olabilir. Yakın gördük. Orsnes'i ve Ramos'u. François Letexier'e ancak incelenmesi gereken bir pozisyon. Varda Bram van Driessche kazanmıyor. Nyland herhalde derin bir nefes almalı şu anda. Norveç, Norveç sesleri. Ev sahibi tribünler takımlarını ayağa kaldırmak istiyor. Norge tezahüratlarıyla. Vitinha. Bakalım iptal edilen gol sonrası bir reaksiyon gelecek mi Norveç'ten? Oyunun içinde kalmaları için offside kararı gerçekten büyük bir fırsat oldu. Berge. Orsnes kendisini gösterdi. Paso'nun koşuluna. Orsnes baktı içeri, yaptı ortayı. Müdahale geldi Vega'dan. Orsnes kullandı tacı. Şelderup. Orsnes. Ayer. Baskı altında. Faul kararı var. Orada bir küçük gerginlik. João Felix ile hakemin diyaloğu görüntüde. Gerçekten çok yakın. Gonçalo Ramos'un durumu 3-1'e getirdiği anın sevinci çok kısa sürdü. Offside gerekçesiyle gol iptal edildi. Çizgiyi de görme imkanımız oldu. Ødegaard yaptı ortayı. Karşıladı Nuno Mendes. João Felix uzaklaştırdı topu. Rierson vurdu kafayı. Veiga, Vitinha. Savunma arkasına doğru gönderdi. Leao koşuyor. Orsnes hiç riske girmedi. Vurdu kafayı. Taça gönderdi topu.

Bruno Mendes kullanıyor atışı. Vitinha pası isabetli değil. Patrick Berg. Araya girdi Portekizli oyuncular. Cancelo. Ramos. Ramos yerde. Vitinha döndü, avantajı oynattı. Lötexi'ye devam edin dedi. Neto. Vitinha. Tekrar Neto. Portekiz yerleşti Norveç alanına. Baskı geldi. Geriye dönmediler. Topu dolaştırmak istediler ama pas hatası var. Cancelo'dan hatayı telafi etti Portekiz. Ruben Dias. Diogo Costa. Veiga. Topsuz alanda Ramos yerdeydi. Bu arada çok sert bir hareket Ayer'den. Sarı kart çıktı.

Ayer sarı kart gördü Norveç'te. Julian Ryerson'un da bir sakatlığı var. Şu an savunma dörtlüsünün üçü kartla oynuyor. Onlardan biri de Ryerson. Oyuna dahil oluyor. Julian Ryerson kenara geliyor. Rafael Leao'ya doğru. Rafael Leao. Nuno Mendes. Nuno Mendes kazandı topu Norveç. Sander Berge, Orsnes uzun gönderdi. Topsuz alanda yine bir mücadele. Sarı kart çıkıyor Veiga'ya.

Martin Ødegaard, Schelderup'u topla buluşturdu. Schelderup döndü sol tarafa, Antonio Nusa orada. Cancelo karşıladı rakibini, destek var Neto'dan. Nusa döndü Berge'ye, Sander Berge. Fredrik Arsnes'i topla buluşturdu. Arsnes doldurdu içeri. Savunma karşıladı Portekiz'de. Berge geriye döndü. Østigard. Ayer. Østigard stoperde Ayer'le beraber. Hegemi biraz daha sola yakın görüyoruz bu bölümde. Arsnes. Schelderup. Martin Ødegaard. Berge, Antonio Nusa, iki oyuncu karşısında. Nusa baskı altındaydı. Oynadı Ødegaard'la. Ødegaard çizgiye döndü. Tekrar aldı topu, Berge'ye pası. Sander Berge. Berge bıraktı arkadaşının koşu yoluna. Hegem orayı zorluyordu. Hakem köşe gönderimi işaret ediyor. Korner kullanacak Norveç.

69. dakikadan 70. dakikaya doğru gidiyoruz. Martin Ødegaard topun başında. Ødegaard yaptı ortayı. Hakem oyunu durduruyor. Østigard. Costa. Veiga.

Rafael Leao. Felix indirdi. Ramos. Vitinha araya girmek istiyor. Berge döndü kalecisine. Östigard. Nyland. Mendes. Lega. Mendes. Taç atışıyla oyun sürecek. Top Norveç'in. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Fredrik Arsnes. Arsnes. Oraya girdi Rafael Leao. Felix bıraktı. Norveçli oyuncular bekledi tacı. Top Portekiz'in. Değişiklik oluyor. Oscar Bob oyuna dahil oluyor. Kenara gelen isim Patrick Berg. Orsnes. Ayer. Östigard uzaklaştırdı topu. Nuno Mendes. Taç atışıyla oyun sürecek. Cristiano Ronaldo ekranda. Sahada olmadığındaki memnuniyetsiz yüz ifadesiyle beraber. Bakalım kalan bölümde şans bulabilecek mi Portekiz'in süper yıldızı. Ayak koydu Gonçalo Ramos. Torbjørn Hegem. Östigard. Martin Ødegaard. Berge ile oynadı. Berge'nin üstünde baskı. Oscar Bob topla buluştu. Orsnes. Oscar Bob da sağ kanadı işletebilir. Orsnes'le beraber savunmadan sekti top. Ødegaard. Martin Ødegaard oynadı Antonio Nusa'ya. Cancelo karşısında Neto ile beraber Nusa bıraktı. Şelderup. Şelderup yerden oynadı. Renato Veiga. Östigard. Tekrar aldı topu. Nyland. Uzun gönderdi Nyland. Oscar Bob'a doğru. Nuno Mendes orada. Bob'tan baskı. Nuno Mendes. Mendes rakibini yaklaştırmamak için topa büyük mücadele verdi ama Haaland geldi kazandı topu. Martin Ødegaard yerden oynadı. Şelderup'a. Araya girdi Veiga. Haaland çaktırmadan geldi. Topu takımına kazandırdı. Nusa ceza alanında yine karşısı kalabalık. Nusa yaptı ortayı. Renato Veiga vurdu kafayı. Rafael Leao Bob'la mücadele halinde. Orsnes'ten de ona baskı. Leao sakladı topu. Döndü kalecisine. Diogo Costa karşıladı Christopher Ayer. Berge ile Ramos yükseldi. Ramos vurdu kafayı. Neto'nun arkasına pas. Neto büyük çaba sonrası top oyunda tuttu. Vitinha. Tekrar aldı topu Vitinha. Bruno Fernandes'in de sakatlığı sebebiyle forma giyemediği mücadelede son bölümde merkezdeki oyunculara da ciddi anlamda büyük iş düşüyor Portekiz'de. Renato Veiga. Veiga'ya baskı. Veiga yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Ona yapılan hareket için karar faul. Martin Ødegaard karardan memnun değil. Müdahalesi de ekrandaydı Veiga'ya.

Ağır Vitinha'ya bir türlü kullanmadı serbest vuruşu. Zamandan kazanmak adına bir sarı kart. 76. dakikadayız. Diogo Costa karşıladı Berge. Haaland'dan sekti top. Şelderup orada. Şelderup da merkezde. Şelderup yerde. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Top Norveç'in.

Pozisyon görüntüde Cancelo ve Şelderup'un mücadelesi hakemin elinde. Sarı kartını da gördük. João Cancelo kartı gören isim. Nusa hareketli, kaleci çıktı, aldı topu. Diogo Costa. Veiga. Kesti topu orta alanda Norveç. Sander Berge ile Bob'la paslaştı Berge. Ødegaard. Ayer. Østigard. Hegem geriye döndü. Østigard. Tabii bariz bir stoper olan Hegem mecburen sol beke geçince o kanadı çok işletemiyor Norveç. Şelderup merkeze dönerlerse sol kanadı da işleyebilir. Çok oyalandı Norveç. Gonçalo Ramos'un da orada baskısı devam etti bir süre. Martin Ødegaard. Nusa. Şelderup. Şelderup bıraktı Nusa'nın koşu yoluna. Nusa aldı topu. Nusa'dan pas. Şelderup gol pozisyonu. Şelderup vurdu, kaleci Diogo Costa. İyi bir fırsat. Nusa Şelderup ikilisi rahatsız etti Portekiz savunmasını. Şelderup. Nusa. Nusa yaptı ortayı. Kaleci Diogo Costa'dan nefis pas. Şelderup Costa'ya takıldı. İşte João Palhinha. Berge. Arsnes. Berge. Oscar Bob. Nuno Mendes'e takıldı. Top Norveç'in. Hemen kullandı serbest vuruşu Oscar Bob. Østigard. Ødegaard. Arsnes. Oscar Bob. Ødegaard yerde, Ramos'un hareketi faul. Ruben Neves ve Trincao oyuna dahil olacak. João Palhinha kenara geliyor. Sarı kartı da vardı. İşte Gonçalo Ramos'un nefis golü bir kez daha görüntüde. Ramos da oyundan çıkarken yerini Francisco Trincao'ya bırakıyor. Norveç'te de hazırlık var. Jørgen Strand Larsen Antonio Nusa'nın yerine oyuna giriyor. Bir kanatta Bob, diğerinde Şelderup. Çift santrfor olarak göreceğiz muhtemelen Larsen ve Haaland'ı. Sander Berge. Berge taşıdı topu, iki oyuncu karşısında. Vitinha.

Nuno Mendes. João Félix. Orsnes oradaydı. Top Norveç'in. Oscar Bob. João Félix. Şimdi çıkmak istiyor Portekiz. Nyland. Östigard. Topun düştüğü yerde Vitinha. Veiga. Topu taça bıraktı. Hegem. Costa ve sonrasında Jorge Jesus ekrandaydı. Ødegaard. Norveç tribünlerinden klasikleşen tezahüratları takımlarına yardımcı olmaya çalışıyor tribünlerde. Ødegaard. Ødegaard'dan akıl dolu pas. Birazcık hızlı. Top kaleci Costa'da. Jørgen Strand Larsen hareketliydi. Trincao bıraktı. Tekrar aldı topu. Döndü geriye. Cancelo. Ruben Dias. Diogo Costa. Çizgide Nuno Mendes. Oscar Bob onu karşıladı. Rafael Leao. Mendes'i düşündü. Araya girdi Bob. Arsnes. Oscar Bob'a çarptı top. Erling Haaland'da kaldı. Haaland bıraktı Berge'ye. Top kaleci Costa'ya kadar geldi.

Östigard. Oscar Bob. Ayer. Nyland. Uzun gönderdi Norveç kalecisi Strand Larsen'e doğru. Savunmadan sekti top. Schelderup yükseldi. Kafa yine Portekiz savunmasından. 85. dakikadayız. Portekiz etkili geliyor. Trincao aldı topu. Trincao vurdu Nyland. Özgüveni epey hasarlı durumdaki Nyland'ı çok da zorlayamadı Portekiz. 2-1'den sonra tabi offside gerekçesiyle iptal edilen o 3. golü saymazsak, Bernardo Silva'yı da bu arada kenarda gördük. Az sonra oyuna dahil olacak. Haaland. Üst üste iki kez vurdu kafayı. Trincao araya girmişti ama Berge topu takımında tutuyor. Oscar Bob. Oscar Bob. Vitinha yerde. Oscar Bob bıraktı Haaland'a. Erling Haaland vurdu. Savunmadan sekti. Top dışarı çıktı. Korner. Renato Veiga. İşte Haaland'ın vuruşu ve Veiga'nın müdahalesi.

Ødegaard kullanacak korneri. Martin Ødegaard yaptı ortayı, kalabalığın içine, top dışarı çıktı. Leo Østigard ve Christopher Ayer oradaydı. Bernardo Silva oyuna dahil oluyor Portekiz'de. Pedro Neto oyundan çıkan isim.

0: sıkı bir ilgilen bir okuyan bir tedreye suya kadar sonra uçabildi.
1: Ön taraf Neto, Leao, Trincao, Felix'ten oluşuyordu. Biraz daha oyunu dinlendirebilecek, biraz daha topu Portekiz'de tutabilecek bir hamle. Bernardo Silva tercihi Jorge Jesus'tan. Ruben Dias, Portekiz milli takımının kaptanı ekranda. Leao vurdu kafayı. 88. dakikaya geldik mücadelede. Bir de sarı kart gördüğünü belirtelim Ruben Dias'ın. Nefis bir pas Ödegaard'dan Berge'ye. Sander Berge oynadı Hegem'le.

Şelderup verdi pasını. Martin Ødegaard baktı kaleye, vurdu savunma. Bernardo Silva'dan pas, Egem araya giriyor. Bernardo Silva tekrar, João Félix. Trimada destek Ornstnes'ten. Ornstnes yaptı ortayı. Karşılıyor Portekiz defansı.

Hayır. Leo bozdu onu. Taç kullanacak Portekiz. Faul bekliyor. Christopher Ayer başta olmak üzere Norveçli oyuncular. Bernardo Silva. Savunma vurdu kafayı. Bernardo Silva ayak koymak istedi. Başarılı olamadı. Oscar Bob. Leao dokundu onu topuna. Taç Norveç'in. Orsnes kullandığı taşı. Leao. Nuno Mendes. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Sander Berge çok daha güçlü. Faul kararı var. Norveç lehine. 90. dakikadayız artık. Sander Berge kullanacak serbest vuruşu. Hemen yanındaki Östigard da oynadı. Tekrar aldı topu Berge. Top kaybı. Top kaybı, savunmanın arkasına pas. Yulant yine yerlerde. Mücadelenin sonuna en az 6 dakika ilave ediliyor. 6 umut dakikası daha Norveç için. Kazananın grupta ikinci haftayı lider bitireceği mücadelede 6 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz. Avantaj Portekiz'de. Ødegaard. Orsnes. Orsnes'ten pas Ødegaard'ın koşu yoluna. Martin Ødegaard yerden oynadı. Strand Larsen'e doğru savunma ayak koydu. Hegen bıraktı. Schjelderup şimdi. Schjelderup kaleci Diogo Costa. Costa da kaldı. Orsnes vurdu kafayı. João Felix oynadı Rafael Leao ile. Mendes. Diogo Costa. Orsnes düşerken vurdu kafayı. Oscar Bob. Orsnes. 90+2. Larsen hareketli. Veiga dikkatli. Nuno Mendes. Oscar Bob'dan sekti top. Ruben Neves oynadı. Diaz'la. Haaland'ın baskısı vardı orada. Neves. Diaz. Şimdi pas savunma arkasına doğru. Kaleci. Christopher Ayer. Östigard. Ayer. Portekizli futbol severler ekranda. Leo Östigard. Hegem. Topu rakip alana yerden taşımakta zorlandı Norveç. Alanları iyi kapattı Portekiz. Çok merkez profili de yok şu an sahada Norveç için. Hakemden bir de sarı kart çıkıyor. Schjelderup yerde kalmıştı.

kartona. Östigard. Egem. Schelderup. Top Norveç'in. 90+4. Burada Bernardo Silva'nın müdahalesi söz konusu. Ekrana Trincao olarak gelmişti sarı kart. Düzeltildi şimdi Bernardo Silva. Ayer. Larsen. Schelderup. Ayer'den boşluğa koşu. Pasonun önüne.

0: İşte pozisyon. Nüland yükseldi. Haaland dokundu. Östigard'ı açtı top. Önemli bir an yaşandı Portekiz kalesinde. Diogo Costa uzun gönderdi. Rafael Leao vurdu kafayı. Rafael Leao hareketli. Oraya girdi Ayer. Berge. Haaland. Nuno Mendes. O hareketliydi. Arsnes uzun gönderdi. Arsnes kullandığı atışı belki de son bir şans. Christopher Ayer. Fredrik Arsnes. Geriye döndü. Örjan Nyland. Şöyle bir baktı. Portekiz yarı alanına. Sol tarafa doğru gönderdi topu. Östigard orada kafayı vurdu. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor. João Félix ve Gonçalo Ramos'un golleri konuk ekibe 3 puanı getiriyor. Norveç'in tek sayısı Erling Haaland'dan. Aspor ekranlarında Uluslar Ligi heyecanı devam edecek. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı. Ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur. Evet.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. A-Spor Radyo. Spor'un Radyosu.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Güvenç Kurtar ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları ekrana getireceğiz. Milli takımımızın yarın, daha doğrusu artık bugün İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı da konuşacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Bugün benim babamın ölüm yıl dönümü 6. sene.
0: Allah
2: oldu.
0: Rahmet eylesin
2: aynı
0: hocam.
2: Aynı günde abimin, o Güvenir abimin de doğum günü, biliyor musun ya? Bak düşünebilir. İlk yani Güvenir abim ablamdan sonra ilk erkek evladım doğduğu gün babam da rahmetli oldu. Bugün de Güvenir abim, aynı günde de abim doğdu. Doğum gününü kutlayalım. Babamların, bütün ölmüşlerimizin de ruhlarına buradan bir
0: rahmet eylesin Allah. Babanızın yattığı yer cennet hepin olsun. Mekan cennet olsun. Amin. Abinize de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dileyelim
2: teşekkür
0: o zaman.
2: Ediyorum.
0: Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları konuşacağız. Maçları takip ediyorsunuz.
2: Evet.
0: Nasıl güzel, farklı sonuçlar da var. Şaşırtıcı sonuçlar. Evet. Birazdan onları da ekrana getireceğiz tabii, hepsini tek tek. Bugünün maçlarını size yansıtacağız, yine özetlerini. Üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz. En sonunda artık milli takımı yine konuşacağız hocam. Çok iyi tahminlerim varmış maç sırasında, Kaya söyledi.
1: Tabii
0: birazdan
1: ya.
0: Özetler golü, gelince
1: golü
0: görürüz
1: önceden
0: istersen.
1: Önceden sezdi yani hocam.
0: Hangi maçta? Sen söyle Kaya, olayın Portekiz şahidi olarak.
1: Sen Norveç Portekiz maçında. Yani kalecinin yaptığı hata, dedi ki kaleciye ya o pas oraya atılır mı? Bu kalecileri bir türlü bir şey öğretemedik diye konuya girdi. Aynı pozisyonda gol oldu, biliyor musun yani? 2-3 dakika sonra gol oldu.
2: Ben oraya, benim kalecim oraya pas atamaz dedim ya. Biraz evvel attı. Oraya atılmaz kardeşim diyorum. Daha evvel de Beşiktaş'ın kalecisi attı.
0: Hocam bu ya, ileri görüşlülük mü, negatifi çağırmak mı oluyor?
2: Çağırmak mı? Ya bak şimdi.
1: Tecrübe konuşuyor.
2: Bizim Zeki Önattı falan, Turan falan. Şimdi evet. Beşiktaş'tan falan geldiler ya. Mesela benim futbolcularım. Ya hocam Allah aşkına ne söylerse ne oluyor, söyleme bir daha yiyeceğimiz golü de. Ya kardeşim işte öyle gol yiyeceksiniz. Ben bunları biliyorum yani, hatalarımızı, eksiklerimizi dikkat edin diyorum. Burada da öyle. 5 dakika geçmedi, kaleci oraya topu attı, golü yedi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Geleceğiz ama o maça da hocam birazdan.
2: Anladım de yani bu antrenörler var ya, ben burada oturuyorum. Ya yani benim işim tabii, teşekkür ediyorum buradan bizim Turkuaz Medya falan. Ama benim için normalde antrenörlük. Ben burada oturuyorum. O adamlar da oraya pas atan adamlar da orada antrenörlük yapıyor. Birkaç milyon euro da alıyor yani. Kızıyorum ya bazı şey. Vallahi diyorum yani.
0: Uyarıyorsun hep. Seni dinlemiyorlar.
2: Uyarsam ne olacak? Bir de dinleyen de yok.
0: Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. gruptaki maçlarla başlayalım o zaman. Sırbistan'la Hollanda karşı karşıya geldi. O maçın özetini ekrana getirelim. Ardından devam edelim.
3: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković.

0: İçeriden gol pozisyonu Karaciğer Brugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş Karaciğer Brugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den. Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdin'k var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdin'k ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdin'k. Merdin bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jovic oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jovic. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jovic'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdin kurtardı. Merdin şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdin'k. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: Evet, Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın özetini ekrana getirdik. Burada Nathan Ake Hollanda'da yedekler arasındaydı. Fenerbahçe'nin stoperi bu maçta süre alamadı. Ama Fenerbahçelilerin gönlünde ayrı bir yeri olan Dušan Tadić daha sonra oyuna girdi. Golün olduğu bölümde de zaten içeriye topu çeviren çizgiden isim oydu. Hocam, kalite yıllar geçse de değişmiyor değil mi? Yani
2: burada
1: kısa
2: adamı gönderdiler ya, vallahi kızıyorum biliyor musun?
1: Gitmesi ama kendi istedi galiba.
2: Ne istedi ya adam ya, öyle yapıyorlar ki yani gitsin diye adam mecbur kalıyor ya. Nereden, restorandan mı gönderdiler bir de bilmem ne ya. Çok eleştirdiler buradan ya.
1: Tabii. Yani çok konuşuldu o konu zaten. Merdin'in gollerini nasıl buldun? Ya şimdi, penaltı da çok iyiydi.
2: Şimdi bak, ben golleri maçı seyrettim de ya, evet. Kim attı onlara bakmıyorum, tamam mı? Daha maçın başında topu aşıttırdı birisi, bir şut attı. Ben dedim ki ya bunu kim vuruyor, bu adam kimse dedim. Tamam mı?
1: O da Merdin'k.
2: Merdin'kmiş yani orada. Zaten penaltıda da vurdu. Topu gibi kaleci de göremedi. İkinci golde de orada nasıl, yani bir laf vardı bize, bazuka gibi vurdu biliyor musun?
1: Merdin'k. Evet.
2: İlk milli maçıymış tabii. Kaya söyledi.
1: İlk golle tanıştın. Nasıl buldun karşılaşmayı Kaya? Takip ettin sen de.
3: Evet ya, Hollanda milli takımın aslında ben beğendiğim bir oyun stili var. Almanya karşısında da çok üretkenlerdi sahada. Yani Almanya'ya göre daha baskın oynadılar ama sonuca gidememişlerdi o maçlarda. İşte Dumfries'in kanattan bindirmeleri, yine Somerville gibi bir oyuncuya sahip olmaları. Kanatları kuvvetli.
1: Doğru.
3: Hollanda'nın da pozisyon da bulabiliyorlar. İşte sonlandırma konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar ama Sırbistan karşısında da hani favori takımdı zaten saha içerisinde. Tadic'in oyuna girmesiyle beraber zaten Sırbistan golü buldu. Az önce özet görüntüleri de ekrana gelmişti. Ama Hollanda çok fazla alan vermedi. Yine kritik pozisyonlar vardı. Van Bommel'in yine kaçırdığı bir pozisyon vardı. İyi bir çıkardığı şut vardı.
1: Bizim rakibimiz Belçika'nın teknik direktörü Van Bommel'in oğlu.
3: Evet.
1: Aynı zamanda o, babası da futbolcu. Yakın tarihte de zaten hepimizin hatırladığı bir isim. Hollanda'nın hocası Xavi. Ekrana yansıdığı Van Nistelrooy yanında yine bizim yani bir önceki hatta bir iki kuşak önceki efsane isimler artık teknik direktör koltuğunda. Zidane'lar, Xavi'ler, unutulmaz orta sahalar, yıldız isimler hocalık kariyerlerinde başarılı adımlar atmaya çalışıyorlar. Hollanda ilk başta Almanya ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün kazanmayı başardı. İlk galibiyetini aldı Uluslar Ligi macerasında. Peki Almanya ne yaptı? O da Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Yunanistan ilk maçta Sırbistan'ı yenmişti. Almanya Klopp yönetiminde ne yapacak? İlk galibiyetini alacak mı soruları vardı. Bakın o soruların cevabı ne oldu?
4: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı, şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine alma gayretinde vuruş dışarıya. Gareth Sands şansını denedi. Konstantinos Gareth Sands. Münir'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bisek'te hücumuna istek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebru Talip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek, Meça, Adeyemi. Şimdi top kaybı, tehlike var, vuruş yerden, kaleci uzandı Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi, Yunanistan için bir şans. Pas yerden, büyük tehlike, şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis, maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın, çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat, atak yönü Yunanistan adına, ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbelis 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zorris'in getirdiği top. Korbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry

0: kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimmich. Hata devam ediyor. Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
1: %76 topa sahip olma, 16 toplam şut, 5'inde isabet buluyor Almanya. Yunanistan %24 topa sahip olma oranı, tek isabetli şut var. Onda da gol oluyor. Beşiktaş'ta kaleyi koruyan Alexander Nübel bugün Almanya milli takımının kalesindeydi ama yediği golde yapabileceği hiçbir şey yok. Evet, savunmaya çarpıyor. Şanssız bir an Almanlar için. Kısmet anı Yunanlar adına olmuş. İstatistikler Almanya. Maçı kazanan Yunanistan hocam. Ya
2: zaten şeye bakmıyorum ben, o 24 işte falan filan.
1: Topa sahip olmayı diyorsun.
2: Onlar hikaye ama çok baskılı oynadı. Yani ceza sahası içinde buluşmalar.
1: Adeyemi'nin ilk yarıda kaçırdığı bir tane çok net fırsat.
2: Evet yani.
3: Aynısını Hollanda maçında kaçırdı. Benzer pozisyonları.
1: Yani, İnşallah şey, Galatasaray bakıyorum. Maçında da kaçırır.
2: İnşallah.
1: Değil mi?
2: Ya baktım. Musiala sakat, Havertz sakat. Mesela Rüdiger diye bir stoper vardı Bayern Münih'te, değil mi?
1: Onlar da yok.
2: Almıyor mu? Yok, yok. Baktım ben.
1: Bir Sektah var ikilisi.
2: Yani neticede çok değişik takımlar çıkarıyor gibi geldi bana. Ya gençleri oynatıyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum hoca. Ama yani baskılı oynadılar.
1: Hoca da Jürgen Klopp şimdi geldikten evet. Sonra Almanya yeniden ayağa kalkacak diye bekliyorsun doğal olarak. Liverpool'da yaptıkları, Dortmund'daki başarıları. Ve iki maçta galibiyet yok. O zaman bakalım mı bir puan durumuna gruptaki evet. Şekle. Yani Hollanda var, Almanya var grupta. Ama Yunanistan 2'de 2 yaptı. İşte futbolda favoriler kazanmıyor her zaman. Yunanistan şu anda iki maçtaki elde ettiği galibiyetlerle artı 2 averajda 6 puanla zirvede yer alıyor. Hollanda bugün kazandı. İlk maçta berabereydi. 4 puanla sahip. Almanya 1 puanda kaldı. Bugün yenildi. Sırbistan'ın zaten puanı yok. İki maçta da sağdan mağlubiyette ayrıldı.
2: Yunanistan'ın kalecisi yalnız çok iyiydi.
1: Evet.
2: Yani maşallah.
1: Şimdi ayın birinde 1 Ekim'de Almanya Sırbistan'la oynayacak. Yunanistan'la Hollanda oynayacak. Liderlik maçı orada. Bu iki karşılaşma yine Turkuaz Medya kanallarında tabii bütün heyecanı yaşayacaksınız. O hatırlatmayı yapalım.
2: Güzel bir maç olur.
1: Olur. Hollanda Yunanistan. Değil mi? Takip edilir. Hemen B liginde 3. gruba geçelim. Orada da yakından tanıdığımız isimler vardı. Kosova milli takımı. Zaten Kosova'da kardeş ülkelerimizden biridir değil mi?
2: Evet.
1: Burada bizim tabii. Hanım tarafı zaten evet. Kosovalı. Oradan yani ayrı bir şeyimiz var ama tabii Kosova bugün sahadan üzülerek ayrıldı. Dilerseniz Avusturya deplasmanında oynanan Avusturya-Kosova maçını hep birlikte bir izleyelim.
4: Uluslar Ligi, B Ligi grup 3'te Avusturya-Kosova'yı ağırlıyor. Beyaz formayla konuk ekip Kosova'yı, kırmızı siyah formayla ev sahibi Avusturya'yı izliyoruz. Galapagos rakibinden sıyrıldı. Savunma arkasına doğru attığı top Vedat Muriç. Vedat topu sakladı. Pasını veriyor. Zabelja içeri çevirdi. Vedat Muriç. Vedat vuruyor, dışarı gidiyor. 6. dakika. Kosova çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Vedat burada önünde buldu topu. Ama son vuruşu istediği gibi değil. Ev sahibi Avusturya serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu, gol geliyor. Dakika 23. Affen Gruber. Romano Schmidt ortayı yapan isim. Affen Gruber topu ağlara böyle yolladı. İlk yarıda son anlar. Kaleci Zawiesz Życki topu aldı. Schlager'e verdi. Schlager ilk rakibinden sıyrıldı. Topu taşımaya devam ediyor. Savunma arkasına atılan pas.

0: kaleciyle karşı karşıya, 2'ye 1 pozisyon ve gol geliyor. Chikwuebuke Adamu golü atan isim ama kendisine al da at diyen Patrick Wimmer. Tüm bunların ötesinde ise Schlager tek başına taşıdığı topla gol pozisyonunu başlatan isim oldu. İlk yarı 2-0 önde gidiyor soyunma odasına, ev sahibi Avusturya Kosova karşısında. İkinci yarıyı izliyoruz. Kosova hücumu, savunma arkasına atılan top. Jegrova ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Solunu alıyor, arka direği ortası, Vedat vuruyor. Kaleci gole izin vermedi, ardından tamamlayamıyor Vedat Muriç. Kosova Vedat'la bir kez daha gole yaklaştı ama yine fırsatı değerlendiremedi. Avusturya'da üst üste başarılı paslaşmalar. Vaner içeriye çevirdi. Hücum devam ediyor. Pas trafiği hız kesmiyor Avusturya'nın. İçeriye çevrilen top kaleci Muriç elinden kaçırdı. Son vuran isim Chukwuemeka. Avusturya farkı 3'e çıkarıyor Kosova karşısında. Dakika 61. Çok başarılı paslaşmalar. Vaner içeri çevirdi. Muriç yattı ama elinden kaçırdı. Orada ısrarlı takibini sürdürüyor Karni Chukwuemeka ve topu dağlara böyle yolluyor. Avusturya 3, Kosova 0. Vedat Muriç 80. dakikada yerini Aslani'ye bırakıyor. Kosova bir gol arıyor. Savunma uzaklaştıramıyor Avusturya'da. Gözler hakemde. Karar penaltı. Nicolas Walsh karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Golü atan Afen Gruber rakibini düşürdü. Topun gerisinde Edon Jegrova. Top ağlara gidiyor. Skor 3-1 oluyor. Dakika 83. Bu gol Kosova'ya yetmiyor. Avusturya B Ligi 3. grup karşılaşmasında Kosova'yı 3-1 mağlup ediyor. Bu skorla birlikte Avusturya 2'de 2 yaptı puanını, 6'ya yükseltti. Kosova ise 3 puanda kaldı. Vedat'ın tabii maçın başında kaçırdığı bir pozisyon var. Çok net bir fırsat. Belki kırılma anlarından birisi, erken bir gol imkanıydı.
1: Bir gol daha kaçırdı.
0: Bir tane daha arka direkte var ama ilk pozisyon, yani şu anda ekranda olan pozisyon bayağı kritikti. Olabiliyor tabii futbolda, herkesin zaman zaman böyle son vuruşları istediği gibi olmayabiliyor. Hızlı gelişti, güzel de gelişti atak. Bir anda topu önünde buldu. Evet. Çok yakın mesafe dışarı gitti.
1: Yalnız şimdi yediği golde de evet, Kosova'nın o Schlager var ya, kendi kalesinden aldı gitti.
0: İnanılmaz bir dribling.
1: Böyle şey olur mu ya?
0: Çok iyi bir dribling.
1: Tren gibi gitti.
0: Çok boş savunmanda hatası var. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Reklam arası verelim, ardından devam edeceğiz.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor Radyo.
1: Şeyle ilgili Yunanistan kalecisi Holstein'in de kalecisi aynı zamanda. Zolakis Premier Lig'de inanılmaz bir kurtarış oranı var diyor. Yunanistan takımı da hocam futbolcular şey gibi, onlarda da yani bizdeki gibi bir yükseliş var. İşte Pavlidis, Benfica, Simikas, Liverpool, Zolis'i aldılar bu sene biliyorsun. Trossard gittikten sonra Arsenal'da oynuyor. West Ham, Sporting, Brighton, hep böyle oyuncular.
2: Brighton'daki çocuk?
1: Brighton'daki çocuğun attığı golü gördün mü Arsenal'a?
2: Yok da çok gol atmış ya. Müthiş bir adam diyorlar ya.
1: Yani. İzledin mi Ferdi ile birlikte oynadıkları maçta? Yani
2: ben Arsenal'ı tuttuğum için izlemedim.
1: Üzüldün tabii sen.
2: He? Yani Arsenal'ı tutuyorum. Ben de ya yendiye de olsun yani. Orada da Ferdi var.
1: Evet.
2: Hoşuma gitti yani. Baktım oynamış iyi.
1: Doğru.
2: Gitti yani.
1: Yani Yunanistan'da da şu anda ciddi böyle başarılı futbolcular var. Dikkat çekiyor. Onlar da dikkat çeken takımlardan birisi noktasında ki bugün Almanya'yı yenince artık zaten iyice daha çok konuşulacak bir takım haline geldiler.
2: Şanslıydılar bugün. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu programı bilse millet ne kadar güzel bak. Özet söylüyor, gösteriyoruz günün özetini. Hem de arkada yorum yapıyoruz. Ya, müthiş bir program. Bak,
1: evet.
2: Müthiş şu var ya bir saatlik.
1: Bir de sen varsın daha da müthiş hale geldi hocam.
3: Hocam
2: önemli
3: hocam
2: sen varsın ama bak şu var yani hakikaten yani. Ya çok güzel bir program. Şimdi ben böyle bir program var ya yani hemen artık ben olmadığım zaman bir daha açacağım. Burada sizi seyredeceğim. Hem biz özetleri görmediğimiz şeyleri göreceğiz. Bir günde hepsini birden seyredemiyoruz tamam mı? Tamam mı? Şimdi biz Norveç maçını seyrederken Yunanistan maçı vardı.
1: Doğru.
2: Burada onların özetlerini görüyoruz. Arkadan yorumları görüyoruz. Çok güzel bir program.
1: Hadi devam edelim o zaman. Hız kesmeyelim. Danimarka ile de Galler karşı karşıya geldi. A Ligi 4. grupta. O maçta bakalım neler olmuş.
4: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Danimarka Galler'i ağırlıyor. Ev sahibi Danimarka mücadeleye başladı. Galler teknik direktörü Craig Bellamy görüntüye geldi. Danimarka hücumu. Sağ kanattan gelişen atak. Isaksen. Ceza sahasını ortaya yaptı. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Isaksen'in ortası Dorgu kafayı vuran isimdi. Galler topu kazanamayınca eksik adamla yakalanıyor. Danimarka hücumu hızlı gelişiyor. Savunma arkasına doğru atılan top. Höylund ceza sahası içi pasını verdi. Vuruş ve gol geliyor. Danimarka 1-0 öne geçiyor Galler karşısında. Bu golle Höylund ortaya yaptı. Çok şık bir vuruş. Fakat gol geçersiz. VAR uyarısının ardından offside kararı geliyor. Isaksen topu ağlara yollamıştı. Bu gol geçersiz. Taç atışını kullandı ev sahibi takım. Höylund pasını verdi. Vuruş top direkten dönüyor. Damsgaard şutu çeken isimdi. Etkili bir vuruş. Şans anı Galler için. Galler hücumu sol kanattan gelişiyor atak. Sorba Thomas top dışarı gidiyor. Galler bir kez daha sol kanattan geliyor. Thomas pasını verdi. Ceza sahası içi tehlikeli pozisyon. Kaleci top dışarı gitti. Gole izin vermedi Jorgensen. Sol kanattan Johnson içeri çevirdi. Robertson vuruşu. Kaleci Jorgensen iyi bir refleks gösterdi. İkinci yarı izliyoruz. Danimarka bu pozisyonda serbest vuruş kazanıyor. Danimarka'da Damsgaard serbest vuruşu kullandı ve gol geliyor. Dakika 53. Maçta perde açılıyor. Höylund'un büyük sevinci var orada. Pozisyonu zorlayan isimdi. Ama gol Galler'den Ben Davies'e yazılıyor. Kendi kalesine golü atan isim. Galler'de beraberlik çabaları Thomas. Ceza sahasına orta. Herkes aşan top asfaltta dışarı gidiyor. Önemli bir fırsattı. Thomas'ın etkili ortası. Hiç kimse dokunamadı. Danimarka hücumu. 64. dakika. Ceza sahası içi Isaksen pasını verdi. Şut dışarı gidiyor. Cömertçe harcanan bir pozisyon Danimarka'da. Müsait pozisyonu değerlendiremedi ev sahibi takım. Danimarka ikinci gol için yüklenmeye devam ediyor. İlk goldeki yere yakın bir nokta. Aynı isim yine faul yapan. Williams. Yine serbest vuruş kullanıyor Danimarka. Orta. Kafa vuruşu. Uzaklaştırılamıyor top. Son vuran isim Isaksen ve gol. Dakika 66. Danimarka ilk golle hemen hemen aynı yerden kullandı serbest vuruşu. Ve ikinci kez top ağlara yollamayı başardı. Bu kez sahnedeki isim Isaksen. Savunmanın çabası yetersiz kalıyor. Danimarka 2-0 yapıyor. Maçta artık son anlar. Üçüncü golün peşinde ev sahibi takım. Kafa vuruşu kaleci başarılı. Ward gole izin vermiyor. Önemli bir fırsattan daha yararlanamadı Danimarka.

0: Danimarka. Maçta başka gol olmuyor. Danimarka 2, Galler 0. Bu maçta tabii dikkat çeken nokta Danimarka'nın bulduğu iki golünde hemen hemen aynı noktadan kullanılan serbest vuruşla gelmesi. Galler'de faul yapan isim de aynı kişi. Üst üste benzer nokta hocam. İki duran topla başlayan, yani ikinci golde tabii ki biraz daha top uzaklaştırılamıyor ama iki kadar net direkt bir vuruş yok. Ters vuruş var gerçi orada
1: ben
0: da.
1: Ben burada bir şeyler anlatıyordum sana, biliyorsun değil mi? Herkes evet. Kendi kalesine koşuyor. Gol atacakmış gibi. Buna 10-15 sene sonra benim dediklerimi yapacaklar. Tabii şimdi burada dikkati çeken bir şey var. Benim dikkatimi çeken. Bunlarda yorgunluk yok mu ya? Nasıl gidiyorlar adamlar? Tabanca gibi. Bir fişek gibi. O şutu atamazsın yorgunken. Atamazsın. Ha İtalya getirmiyormuş, öyle diyorsun. Kardeşim getirmiyor. Öbürleri enayi sanki yani. Öbürleri bir tek akıllı İtalya.
0: Tabii bunu ya, o özeti izlerken hoca bize söyledi. Ben dedim ki sen öyle diyorsun ama mesela İtalya dedim bazı oyuncularını sıkışık maç takviminden dolayı getirmiyor. Demek ki peki, böyle düşünenler varmış var, demiştim.
1: Peki. O da bizim medyadan diyorsun. Birisi galiba.
0: Mancini.
1: Mancini burada geldi ya, buradan suyundan uyundan çekmiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu andaki oradaki futbolcular, ben teknik direktörlük yaptım 19 kaç 20 sene 30 sene neyse. Orada yatıyorlar mı acaba yani, elense yapıp şu andaki gelmeyenler. Ne yapıyor orada? Maç mı seyrediyor? Ya onlar imanı gevriyor. Hani öyle bir laf var. Amiyane konuşan. Onları var ya bayıltıyordu. Onlar ne diyordu biliyor musun? Ya keşke gitseydik diyordur. Ya onlar yatıp oturmuyor yani orada. Bizim medyada arkadaşlarımızın bazen anlamadığı bu. Zannediyorlar ki orada veya seyircilerimizin veya neyse. Zannediyorlar ki oradakiler, İtalya'dakiler gelmedi ya. O yatıyor. Adam var ya bin pişmandır gelmediğine. Şu adamların deparına bak. Bak bu şutları kimse atamaz öyle. Bak inan bana, bir şey daha anlatayım da herkes gülsün. Ben Darıca Gençler Birliği'nde 3. ligde antrenörlük yaptım işte. Son maçların sonuna doğru Bandırma'dan bir takım geldi 3. ligde de. Evet. Onların yöneticileriyle biz böyle çok, bizim yöneticiler arkadaş, tamam mı? O yemekler yiyoruz falan. Dekabı da Dana Ahmet geldi bize. Şimdi maça çıkacağız. Ya dedi ki bizim çocuklar dedim işte son maçlar hiç idman falan yapmadık dedi, fazla gol atmayın dedi. Bak vallahi bak ya, o kadar samimi ki kime ne söyleyeceğim. Şimdi nereden nereye geleceğim. Ya maç oynanıyor var ya, gol atacağız diye üzülüyoruz biz ya, şey diyemiyoruz ya, çok şey yani, yeneceğiz de.
0: Evet yani nasıl tane bağlayacağım burada bu konuyu, onu merak ediyorum şu an.
1: Bağlayacağım şimdi.
0: Evet.
1: 5. dakika falan foul oldu tam önümüzde, tamam mı? Geldi birisi dedi ki dur dedi ya, yorulmadan şu topu ben bir vurayım dedi. Yani idmansız adam o topa yorulmadan bir vurayım diyor, düşün yani. Şimdi bu adamlar var ya nasıl topa vuruyor.
2: Danimarka top yorgunluk değil resmen fizik gücüyle ezdi yani. Yani
0: Ölüm tabii. Çok iyi bu arada Kaya.
2: Evet.
0: Ha? O da çok konuşuluyordu.
2: Geçti bir sezon değil zaten. Bu sezonda milli takım kariyeri boyunca çıktığı maçlarda da.
0: Bunlar, bir önceki Norveç maçında da bayağı etkiliydi. Bugün de yine etkili. Höylund da bir şey olarak demiyorum tabii böyle yani, kötülemek amacıyla değil, bir küçük Haaland da orada var
2: yani. Neler yani, fakir Haaland.
0: Fakir Haaland'ı, fakir Haaland'ı gibi duruyor.
1: Adamlar nasıl gidiyor ya? İki takımda yani şunun, yani biz bir yorgunluk alameti falan, Allah'tan bizde öyle bir şey yok şu anda bizim medyada. Çok rahatım biliyor musun? Yoksa hemen televizyonu kapatıp veriyorum ben biliyor musun? Hem değiştiriyorum hemen.
0: Bu gruptaki diğer maç zaten Aspor ekranında da izlediniz. Kaçıranlar için hemen özetini ekrana getirelim. Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Leao da süre aldı bu maçta. Gelin hep birlikte özeti izleyelim.
3: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schelderup'la oynadı. Schelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga. Costa. Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix!

0: Bülent'ten ata, Gonzalo Ramos, nefis bir gol, akıl dolu bir gol Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz, yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Orsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos topu ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Hangisi maçın kaderine daha çok etki etti? Haaland'ın kaçırdığı o müsait pozisyondaki gol mü, kalecinin hatası mı?
2: Kaleci artık orada kaçmış. O kaleci ya, öbürü de milim farkıyla offside, biliyor musun? Ya kaleci ya, ondan evvel de oraya pas attı işte, dedik ya. Ya oraya pas atılır mı kardeşim? Ben olsam attırmam. Benim futbolcum oraya pas atamaz dedim. Ben bir idmanlarım da var. Aradan 3 dakika geçmedi kaleci. Ya arkadaş nasıl? Ya bir algı yarattılar kaleciler için. Hani ayakla oynamazsa iyi bir kaleci değil. Ya sen bir gol yedirme kardeşim. Bırak ayağını mayağını ya. Allah Allah ya, bunlar dedi mi? Beşiktaş'ın kalecisi de en sonunda attı.
1: Şu kaçan da çok net fırsat ya, bu, ama.
2: Ya Ödegaard'ın attığı pas.
1: Ödegaard hayranıyız bu arada ya.
2: Evet.
1: Yani çok güzel. Sahne sanatları çok gibi bir şey ya.
2: Tam Galatasaray'ın alacağı futbolcu diyor da 75 milyon mu 80 milyon
3: mu? Hocam hemen abi.
1: Kaya para biriktirmeye başladı kardeşim.
2: Alacaksın ya. Ya 4 tane adam alacağını bunu alacaksın. Gerçi vermezler de yani.
1: Yok canım, ben şu an Süper Lig'e hayatta gelmez.
3: Çok güzel zaten.
1: Galatasaray değil yani, hepsi birleşse şu an gelmez diye düşünüyorum.
2: Orada birisi daha var Arsenal'da. Golleri falan atıyor ya, İspanya milli takımdaki.
1: Hangisini diyorsun acaba?
2: Ya orta sahada var ya, ya gene ya bir şey, Fransa evine gol attı ya.
1: Merino mu?
2: Merino ya.
1: Her program hatırlıyorsun Merino'yu.
2: Merino ya. Merinos'tan gelsin.
1: Pedro Porro, Merino, onlar sürekli hatırladığın isimler. Evet. Bu gruptaki puan durumuna bir bakalım. Ne durumda peki? Norveç, Portekiz, Danimarka dedik. Galler dedik. Grupta zirvede 6 puanla Portekiz var. Bugünkü galibiyetin ardından 2'de 2 yapmış oldular. Norveç ve Danimarka'nın 3'er puanı var. Norveç Danimarka'yı 3-2 yenmişti. Portekiz Galler'i 1-0 mağlup etmişti. Bugün Danimarka da Galler'i mağlup etti. 3 puan aldı. Galler puansız şekilde son sırada. Portekiz de puanını 6 yaptı. Bu gruptaki durumda bu şekilde. Ayın 1'inde Danimarka ile Portekiz, Galler ile Norveç oynayacak. Danimarka Portekiz maçı da yine güzel bir karşılaşma olur.
2: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Bir maç daha vardı ama o geldi mi elimizde mi? Cebeli Tarık Andorra maçı. O yok. Milli takımla devam edelim. O maçta da golsüz berabere bitti bu arada. Orada da çok bir ekstra böyle pozisyon yok aslında. Zaten biliyorsun onlar son şeyde. O yüzden

0: çok futbol seyir zevki olarak da zor olmasa da tabii sonuçta kendi ülkelerini temsil ediyorlar. Her ne kadar yani herkes çok
1: yönelik. Onlar nasıl bu gruptalar ya?
0: Bu grupta
1: ya.
0: Değiller hocam zaten. Ha. Onlar ayrı. Yani ben onlar de şey ayrı ya Malta falan onlar farklı grupta.
1: Andorra'ya gittik biz de.
0: Biz şimdi milli takımımıza gelelim. İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Dilerseniz o maçı konuşmaya başlayalım. 21.45'te ATV'den yayınlanacak. Yine biz gün boyu A Spor ekranında bu maçın A'dan Z'ye her şeyini size yansıtmaya çalışacağız. Gün boyu canlı bağlantılar, Bursa'dan yayınlar, röportajlar, her şey bu ekranda olacak. Saat 21.45'te de ATV ekranında milyonlar buluşacağız ve milli takımımızın inşallah gruptaki ilk galibiyetine tanıklık edeceğiz diyelim. Kaya, senle başlayayım burada, daha sonra hocama sözü vereceğim. Fransa maçı, ardından İtalya, eski bir dost Roberto Mancini yönetiminde. Evet. Eksikler var, onların getirmediği oyuncular da var. Onlar da kaybederek başladı. Nasıl görüyorsun maçı?
2: Ya şöyle, favori biziz. Kağıt üzerinde de bence biziz. Bizim de önemli eksiklerimiz var. Yani Kenan, evet, 3 aya yakın sahalardan uzak kalacak. Bu turnuvayı da kaçırmış oldu. Ama yine Hakan'ın olmaması. Fakat biz bu oyuncuların eksikliğini Fransa karşısında çok fazla hissetmedik. Saha içerisinde son ana kadar mücadele eden bir milli takım vardı. İtalya karşısında da hem ev sahibi tarafız, hem de bu kadronun ben yine Montella'nın çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. İşte Orkun'un geri dönmesi, antrenmanlara çıkması vesaire pozitif yönde illaki milli takıma katkı sunacaktır bu durum. Fransa karşısındaki oyunumuzu biz İtalya'ya karşı zaten sahaya yansıtabilirsek rahat kazanırız. Ya İtalya'nın zaten kadro kalitesine baktığımızda diyoruz ya 10 tane oyuncu gelmedi. Aralarında sadece bir tane oyuncu bizim dikkatimizi çekiyor. İsim olarak bildiğimiz daha çok. İşte Barella. Yani evet, çok fazla hani son dönemlerde ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi de. Geri kalan tabii ki 9 isim arasında da önemli oyuncular, etkili oyuncuları var ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Eski dönemlerdeki İtalya milli takımı şu an yok. O kalite yok. Ama bizim her yönden kaliteli oyuncularımız var. Ve bu oyuncu topluluğuyla da her türlü mesela bu maçın favorisi biziz. Çok kısa şu örneği vereceğim. Geçtiğimiz dönemlerde mesela Hamit Altıntop, Halil Altıntop gibi, Arda Turan gibi bizim yine yıldız oyuncularımız vardı. Bu dönemde de hani 3-4 oyuncudan bahsediyoruz. İşte Arda Güler diyoruz, Real Madrid. Kenan Yıldız diyoruz, Juventus. Hakan Çalhanoğlu yine o dönemde de katıyorduk bunun içine. Inter forması giyen bir oyuncuyuz
1: Can
2: zaten.
1: Uzun.
2: Can Uzun zaten, evet, Frankfurt'taki kariyeri. Yani marka olarak baktığımızda Arda Güler, Real Madrid forması giyen bir oyuncu. Bizi çok iyi temsil eden. Hem de Fransa maçında mesela liderliğini ortaya koydu. Hakan'ın eksikliğini hissettirmedi mesela. İtalya karşısında da ben yani bizim daha çok işte avantajlı olduğumuzu kağıt üzerinde de sahada da bu karşılaşmada galibiyete yakın biziz diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Yani gönlümüz o yönde. Fransa maçında nasıl buldun milli takımı hocam? Yarın İtalya ile karşılaşacağız.
1: Şimdi bir kere çıkan kadro, eldeki kadroların en iyisini çıkarttı hoca. İlk defa bende.
0: Ben sana şöyle muhtemel söyleyeyim. Üçlü mi olur yine? Onu konuşuruz ama üçlü gibi durmuyor. Zeki, Merih, Ozan, Eren. Önlerinde Salih, Orkun. Kanatlarda Yunus, Can. Santrfor arkası Arda, ileride Barış. Şu an
1: İsmail'i kestin yani.
0: Ben kesmiyorum şu an. Elimizde gelen bilgiye göre.
1: Bak şimdi bizde şöyle bir şey var. Tabii
0: Belçika maçı da var bu arada. Bak, onu da düşün.
1: Tamam da kardeşlerimiz, arkadaşlarımız konuşuyor herkes. Diyor ki işte keşke işte İsmail'in yerine işte şu olsaydı, bu olsaydı. Ya arkadaş, kaç tane pozisyonu var İtalya'nın? Bize iki tane, birini gol attı. Bizim de iki
0: Fransa'nın.
1: Tane. Fransa'nın işte. Bizim de iki tane var. Ne yapacaksın sen? 10 tane pozisyona mı gireceksin? Ama sen X birisi oynasaydı İsmail'le Salih'in yerinde, bir tanesini oynatmasaydın yerde 2-3 tane. 4 tane, 5 tane, neyse yani. Şimdi bizim yediğimiz gole bakıyorsun. Tamam mı? Paraguay maçında yediğimiz golün kopyası. Hani sen dedin ya buradan biraz evvel frikikten aynı yerden ortalandı, evet, gol oldu aynı adam. Aynısı. Abdülkerim oradan topu içeri şey yaptı, kaptırdı. Paraguay maçında gol yedik. Gene buradan Abdülkerim attı. Gene golü yedik. Tamam mı? Ya olmaz. Şimdi bu arkadan oyuna girmeler, ya arkada kim çıkarttıysa bunu, ya bir de taklit ediyoruz. Ya bırakın. Ya hoca, ya ben yaptırmam bunu ya. Ben olsam hoca olarak ve arkadan hani oyuna girip birinin işte Guardiola'nın falan neyse taklidi ya. Ya B planı olur, C planı olur, oyuna girmeyin. Riske niye giriyorsun? Paraguay maçında yedin golü. Burada da yedin. Bir daha acaba olur mu? Merak ediyorum ya. Arkadaş nasıl sen be? Unuttum. Şimdi derler ya, balık hafızalı demeyle. Gitsinler Paraguay maçına baksınlar. Nasıl?

0: Aynı Abdülkerim oradan attı. Ha, kötü oynuyor, iyi oynuyor falan bakmıyorum. Yediğimiz golü çıkarken gol yiyorsun.
1: Sen kişiden bağımsız konuşuyorsun. Tabii. Şu çıkış, ya aynı yine çıkış. Çıkmaya çabalarken.
0: Ya oradan çıkmak mecbur musun oradan öyle çıkmaya ya? Al Beşiktaş'ta da biraz evvel Beşiktaş'ta öyle gol yedi.
1: Norveç'te yedi.
0: Norveç dedi. Arkada ya biraz kendinize gelin ya.
2: Derine gelmeye çalışan oyuncular daha çok o hata yapıyor. Kalecinin oraya topu atmasıyla beraber. Yani iki tane stoperi orada düşünmüyor. Ortadan gelen oyuncuya top çıkarınca. Tabii. Hani Güvenç hocam dediği gibi de bu sefer hataya sürüyor.
1: Bir de aldık aslında. Uğurcan uzun vuracak gibiydi. Baskı vardı. Bir anda çekmeye karar verince orada şey dağıldı. Ya, oyuncularda üst üste paslaşmalarda.
0: Oraya adam bir kere gelmeyecek arkadaş yani. Oraya adamlar gelmeyecek ya. Benim futbolcu, ben teknik direktör olacağım. Şimdi buradan Paraguay'dan yedi mi? Bir daha bunu yaptırmayacaksın arkadaş ya. Bir daha buradan oyuna girmek yasak. Ya hocayı dinlemiyor mu? Ya ben bir dakikada oyundan alırım. Ya bir
1: uzun mu oynayacağım peki?
0: Yok, bir sürü var. Ben yani şimdi kalkıp anlatayım. Ve eğer bak Dünya Kupası'nda mesela benim bir
1: nasıl ayağa pas vermeyeceksin, nasıl olacak?
0: Ayağa vereceksin ya, Dünya Kupası'nda.
2: Ortadaki bak, adama diyor. Yani bak, iki tane stoper varken derine tamam, gelen adama diyor.
1: Evet, top ortadakine verme diyorsun. Tamam. Ben
0: kenardan oyna. Ya uzun oynarsın, uzun oynamanın prensipleri var öyle. Dandunu falan oynayamazsın öyle. Sıkıştıracaksın, dönen topa çalıştıracaksın. Şu
2: uzun uzun oynasa da bir şey demezler hocam. Fransa rakip yani. Evet. Ne yapacaksın?
0: Yok, gene topu kaparsın. %90'ını kaparsın. Başka var. Daha başka var. Hafif anlatayım. Avut atışı yapılıyor mu?
1: Evet.
0: Şimdi buradan 4 kişi kalıyor mu burada? Gönderirim 6 kişiyi ta öbür ceza sahasına yakın. Bak 6 kişiyi avut atışından offside olmaz. Biliyorsun değil mi? Şimdi ne olacak? Burada 40-50 metre mesafe olacak değil mi? Bir tane bunu dünyada kimse yapmadı. Bunu biz Dünya Kupası'nda yapsa kupanın önüne geçerdi bu duruş. Oyuna giriş şekli. Burada 40 metre bir mesafe olacak bomboş. Ya burada bir fake atarsın, çıkarsın yerden atar kaleyi. Kimse sana da mani olmaz, çıkar oynarsın yani. Bunu aklı ermiyor mu? Ama bu bir kitaplarda, şurada, kursta, burada falan yok ki. Bu kafa işi. Çalıştıracağım bunu. Böyle yap ya. Kimse sana bahane olamaz arkadaş. Yani gol şey yapmadan, riske girmeden oyuna girersin. Bilmiyorum ne kadar anlattım. Bir şey o falan olsa daha başka vakit olduğu zaman bunları anlatayım ben şurada gelsin. Nasıl yapacağını. Ya biraz düşün arkadaş. Gol yiyorsun ya, Paraguay maçı gitti ya. Şimdi bu maçta da aynı. Biz şimdi Fransa'dan iki tane onların şeyi var, pozisyonu. Bizim de iki tane. İsmail'in attığı gol, şey kaçırdığı gol arkasından şeyin ne o Ferdi'nin falan. Onları da atabilirdik. Onların da iki tane var. Fazla yok ki yani. Hadi üç tane olsun. Ya illa biz de buradan İsmail'i kes, kreatif bir adam koy. Sanki bir 10 tane pozisyona gireceksin. Allah Allah, arkası ne olacak?
1: Savunma kısmı da
0: savunma vardır. Kısmı ne? Ya İsmail'le Salih'i kesersen ne ha? Ne olursa olsun, istediği kadar zayıf bir takım olsun. Şimdi İtalya'ya bakıyorum, ben futbolcuların isimlerini bilmem zaten. İşte çok önemli olursa bilirim. Şimdi bakıyorum, eyvah Belçika maçında. Ya bu nasıl bir İtalya? Ya Belçika var ya, tık tık. Belçika'dan korkmaya başladım.
2: Belçika çok güçlü ama hocam.
0: Ya güçlü de öbür takım, şimdi Belçika mı çok güçlü, öbürü mü çok kötü?
1: Ya rahat rahat oynuyorlar. Diyorsun.
0: Ya hiçbir şey bilmiyorsan bak. Şimdi ben mesela bazı yerler topun kapmanın en kolay yeri adam adamadır. Adam adama, ama çabukluğu, dayanıklılığı, çevikliği, işte boydu, fizik, ona eşleştirirsin tamam, ona göre adam yakalarsın, ama prensip şu: kale ile top arasında olacaksın. Şimdi değil mi, ben seni tutuyorum, diyorum ki Kore'yi tut dedim, tamam mı? Buradan millet gole giderken benim ne işim var seninle ya? Ben kale ile top arasında alacağım. Bu şekilde her bir adama basarsın, kıpırdatmazsın yani. Arkadaş, bunları çalıştıracaksın. Bunun hayali olmaz yani öyle. Yani böyle yapardın, en azından kıpırdatmazdın. Adamlar yol geçen anı gibi şeyi geçtiler ya. Tıkır tıkır tıkır tıkır diyor. Belçika'dan ben korktum yani. Ama acaba şimdi böyle bakıyorum. Şey gibi olacak. Bu Roma'yı çok methettiler ya. Yerler burada yeniyorduk yani.
1: Formda dedik.
0: Ha, ama şu var. Yani bizim takım zaten iyi bir takım. Şimdi yarın bakacağız yani. Bugün oldu işte.
1: Bugün
0: baktı ama
1: 21.45'te ama ATV'de.
0: Şimdi, ama bu şeyi değiştirirse şimdi, yani medyanın dolmuşuna bakıyoruz. İsmail'e şey olmaz, ne o? Salih olmaz.
2: Bence hiç... Arda daha iyi oynadı bu arada. İsmail ve Salih'in yan yana oynadığı herhalde yerde Arda daha fazla oynadı.
0: Ya şimdi yok, önünde yerine de şeyi koy, ne o? Yedirse Orkun'u koy, tamam mı? İleri şeyi at, ne adını söyle. Arda'yı ileride serbest oynat. Ya Salah nasıl oynuyor kardeşim yani, ben anlamadım. Bu da oynar orada. serbest oynayacak.

0: oynasın, ağır dağılsın gitsin. Asensio için de aynı şeyleri söylüyorum. İleride Barış oynar, o oynar, bir kim varsa işte birisini daha koyarsın oraya yani. Veya Can'ı koyarsın. Ya iyi bir takım olur. İlk defa ben şeye mesaj attım. Seran'a, onunla çıkıyoruz ya. Seran dedim, en iyi kadroyu çıkarttı. Hatta Demet'e de attım. Çünkü o konuşuyoruz ya burada şey falan.
1: Evet.
0: O da Seran da şey yapmış, doğru söylüyorsun diye. O da nasıl olduysa bana uydu. Onu da kendime benzettim mi bilmiyorum. Kaya'yı da bakıyorum. Şimdi fikirlerimiz uyuşmaya başladı. Tamam mı? Ama şu var. Yani biz yarın, ya yarın bakacağım.
2: Bugün.
0: Bugün işte bakacağım arkadaş. Eğer Salih'den, İsmail'den birini keserse eyvah.
3: Uğurcan olmayacak ama biraz
1: evet,
3: da o.
1: Bir de
3: Altay
1: o
3: tabii var. Yine hani çok fazla aratacağını düşünmüyorum. Altay'ın da performansı.
1: Altay ama oyuna sonradan girdi ama iyiydi.
3: Evet.
1: Yani o kısa sürede.
0: Ya o şimdi oynuyor, oynamıyor onları bilmem. Tam şimdi bak. Mert Günok şey yaptı. Değil mi? Kendini affını istedi.
1: Ya bıraktı sırası, milli takımı.
0: Olmaz. Tam şimdi sırası. Tam form yani.
1: Plaket verildi ya, kendisine de.
0: Tamam da. Şimdi bak. Bu kaleci.
1: Toparlayalım bu arada
0: Ederson, hocam. Ederson niye oynuyor? Mert bir boyun başladı. Aa baktı ki papuç bağlı. Var tabii.
1: Ondan de diyorsun.
0: Aa, tabii yoksa o formu oraya soktu yani onu.
1: Neyse, milli takıma başarılar diliyoruz
0: başarılar
1: o zaman.
0: Diliyoruz.
1: Ağzınıza sağlık. Evet, teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür
1: son
0: ediyoruz.
1: Sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: olsun.
1: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
2: Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Almanya Yunanistan. Uluslar Ligi'nde ikinci hafta. Zalis. Bekça ile mücadelesi. Karar faul. Maçın ilk serbest vuruşunu Yunanistan kullanacak. Mecha'da son dönemde transferin gözdesi, aynı zamanda Hollanda mücadelesinde de Almanya'ya beraberliği getiren golü kaydetmişti. Güçlü fiziğiyle Almanya'da orta alanın çok çok önemli ismi. Dortmund forması giyiyor bu sezon. 2 gollük katkısı var Borussia Dortmund formasıyla, ama özellikle Premier Lig takımlarının radarında ve çok çok yüksek transfer bedelleri telaffuz ediliyor. Meyce için. Chris Kavanagh oyunu durdurdu. Almanya'da kaptan yerde serbest vuruşu kullanacak. Bu faul sonrasında Tete müdahaleyi yapan futbolcu Andrews Tete. Almanya bu kez serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Adeyemi.

Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Bambase Conte. İlk kez amili takım Almanya amili futbol takımında forma giyiyor. Jurgen Klopp. Bambase Conte. Alexander Nübel. Yavisek. Kibri. Uzun mesafeli top savunma arkasına doğru. Kalecinin bir anlık tereddütü vardı. Zolakis. Yaptı ve topun sahibi oldu. Kevin Şade hareketlenen futbolcuydu. Herhalde 2024'ten bu yana iki kez Almanya milli takımı formasını taşıdı. Bu üçüncü maçı Almanya U21'de 14 kez forma giydi Nübel. 2017-2019 yılları arasında değerli futbol severler. Can Bisek. Geldi. Hindistan takımından top Almanlarda. Uzun mesafeli bir pas sol kanada doğru. Topun kontrolünü Brown sağladı. Nathan Brown. Kimi. Bisek. Adeyemi. Pasını verdi ama top oyun alanında kalmadı. Ebru Talip, Jurens. Ebru Talip onun da ikinci milli maçı. Havert sakatlanınca Hollanda maçında oyuna dahil olmuştu hatırlayacaksınız. Smikas taç atışını kullandı. Bisek oyuna genişlik kazandırma çabası zor. Listin pası isabetli değil. Topun arkasına geçip büyük oranda kendi yarı sahasında kalıp alanı da çok geniş tutmama gayretinde doğru dizilme çabasında Yunan milli takımı. Biraz topla oynayan, oyunun kontrolünü elinde bulunduran, daha fazla pas yapan tarafın Almanya olacağı, setleri daha fazla Almanya'nın oynayacağı, geçiş imkanı bulduğunda Yunanistan'ın hamlelerinin olacağı bir maç bizi bekliyor. Öyle anlaşılıyor bu ilk 6 dakika itibarıyla en azından görüntü bu. Bir serbest vuruş düdüğü kararı daha. Almanlar kullandı şimdi. Meça. Bıraktığı nokta Adeyemi. Adeyemi. Bisek. Jonathan Tah. Savunma. Yunan milli takımının yarı alanının ortasında Almanya'da. Park Norman, Mitcher, Jonathan Tah, Brown şimdi, baktığı nokta, tekrar Brown'a doğru pas, Brown dışarı doğru çıkardı, vuruş isabeti değil, Kimi, kaptan denedi şansını, 7. dakika top oynadığının dışında. Aşağı Kimi'nin vuruşu sonuç getirmedi, Almanya adına. Konstantinos Zolakis kale vuruşu şimdi kullanıldı. Uzun mesafeli. Bisek

Yunan oyuncular da kaldı şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Yandan dışarı giden top. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Üstten dışarı giden top. Adeyemi. Madoban. Kimi. Şimdi yine atak yönü sol kanat. Sol kanadı denemeye devam ediyor Almanlar. Savunmanın müdahalesi var. Beç ayak koydu. Top oynadığının dışında out.

Dewey. Tete dokundu. Mecha Kimi. Nübel. Jonathan Tah. Tahın pası Mecha. Jan Bisek. Jonathan Tah bir kez daha. Kimmich'in pası sol kanada biraz hızlı top ama oynadığında tutmayı başardı. Brown ortaya yaptı. Savunmanın müdahalesi. Pablo Panos savunmada karşılayan futbolcu top oynadığının dışında 9. dakikada yavaş yavaş geride kalıyor. 0-0'lık beraberlik Almanya-Yunanistan mücadelesinde ikinci hafta heyecanında Uluslar Ligi'nde. Kimi. Wagnoman. Mecha. Kimi. Kimi'den uzun mesafeli bir pas. Oyun alanının dışına. Adeyemi'yi düşündü ama pas isabetli değil. Tabii Almanlar için kolay bir maç değil rakibi çözebilmek. Bu kadar iyi yerleşen bir Yunanistan karşısında o boşluğu bulabilmek, sürekli arayı, sürekli isabetli ve doğru koşu ve doğru pas demek. Bakalım bunu oyunun hangi bölümünde başarabilecekler. Şimdi Yunanistan geliyor. Tehlikeli bir atak orta. Tete'ye aşan top. Zoris topu kontrol etti. Zoris ceza sahasında. Bir çalım attı ama kalabalık savunma. Uzaklaştırıyor Bisek'le Almanlar. Red Sos. Tete kaptı topu. Swinkers uzun mesafeli bir pas düşüncesi isabetli değil. Becha. Kimi'ye doğru oynadı. Top dışarıda. Metaç. Anzoxos müdahaleyi yapan futbolcu Yunanistan milli takımında.

Yayın başında da ifade ettim, iki önemli sakatlık, Musiala ve Havertz gibi iki büyük silahtan yoksun Almanlar. Böylesine maçlarda Havertz'in hakikaten birden fazla önemli özelliği olan bir oyuncu. Yine Musiala'nın bu tarz maçları çözdüğü çoktur. Bu iki ismin eksikliği bilhassa Yunanistan maçına denk gelince Almanlar için büyük bir dezavantaj meydana getirdi. Zira uzun mesafeli bir pas tahtan bu arada kaleci Zolakis topun sahibi. Şu anda problem çözebilecek

Almanya'nın lehine döndürebilecek, ekstra işler yapabilecek bir isim sahada var mı derseniz, işte akla ilk Adeyemi geliyor. Onun da doğru koşu alanları ve doğru noktalarda topla buluşturulması şart. Şimdi Yunanistan sol kanada kullanacak. Zorlis ceza sahasına sokuldu. Zorlis'in pası savunmanın müdahalesi ve büyük bir çabayla korneye çıkmaması için topu uzaklaştırdı. Vagnoman ve top oynanın dışında taç. Red Sox. Red Sox. Tete. Adeyemi kaptı topu Almanya. Becher. Sol kanattaki boşluğa doğru. Yunanistan savunması hızla dönme gayretinde Brown topun kontrolünü sağladı. Nathan Brown rakibinin üstüne gitti. Nathan Brown ceza sahasında 3 almalı oyuncu var. Becher de hemen dışarıdaydı. Pas geriye doğru. Kimmich yeniden sete yerleşti. Almanlar uzun mesafeli bir pas ama isabetli değil. Ebru Talip dokunamadı topa. Kaleci Konstantinos Zolakins topun sahibi. Zolakis'ten Tete'ye doğru. Bisik. Bisek kafayı vurdu az önce. Ebru Talip. Adeyemi. Adeyemi'nin pası top süratli ve oyun alanının dışında. Adeyemi hemen sonrasında Conte görüntüye geldi. Adeyemi Barcelona formasıyla 3 gol 2 asistlik katkı. 8 maçta dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Milli takımın ikinci kadrosundayken kendine birinci kadroda yer bulmuş durumda. Şimdi Tete topla buluştu. Tete ceza sahasına girme çabasında Tete kurtardı rakibinden. Tete son anda bir dokunuş. Yabisek ve kaleci Nübel. Alexander Nübel topun sahibi. Mechan. Kimi. Sık sık savunmaya iki stoperin arasına girip topu çıkarıyor. Joshua Kimi'nin önemli özelliklerinden biri. Hücum bölgesinde de bilhassa ilk bölümde, ilk 15 dakikalık dilimde onun sağ ve sola attığı uzun toplarla da Yunanistan savunmasını açma çabası vardı. Zafiris faul yaptı. Meça az önce faule maruz kaldı. Serbest vuruşu kullanacak Almanya. Ortaladı. Kaleci Zolakis rahatlıkla topun sahibi. Konstantinos Zolakis. Tete'ye doğru. Tete ve serbest vuruş. Bisek faul yaptı. Ve sarı kart. Chris Kavala maçtaki ilk kartına başvurdu. Jan Bisek sarı kart görüyor. 17. dakika. Jürgen Klopp'un itirazı. Chris Kavala maçın İngiliz hakemi kartına başvurdu. Sekti Inter'de 4. sezonunu geçiriyor. Güçlü fiziğiyle atlet bir oyuncu.

Jan Bisek. Bu pozisyonda faul yaptı. Topun gerisinde Christian Sonis. İşaret geldi. Sonis ortayı yaptı. Savunmanın müdahalesi. Almanlar karşıladı. Atak devam etme eğiliminde. Sonis tekrar bu kez sağ kanadı kullanma gayretinde. Pas yerden savunmasına yardımcı Şare. Ve Meça isabetli bir pasla hızlı çıktı Almanlar. Avantajı bıraktığını işaret etti hakem. Savunma yerini almaya çalışıyor. Almanlar hızlı geldi. Etkili bir atak şansı. Savunmaya az adamla yakaladılar. Pas Kimmich'e. Kimmich isabet yok pasta. Döndü Yunanistan savunması. Adeyemi. Geçiş şansını iyi kullanamadı Almanya milli takımı bu bölümde. Ve top kaybı geldi şimdi. Smikas top oynanın dışında. Smikas istediği gibi kullanamadı, istediği pası veremedi. Joshua Kimmich taş atışını kullanma hazırlığında. Jovanovic'in, Ivan Jovanovic'in dördüncü hakime bir itiraz vardı. Yunanistan'ın Sırp teknik direktörü. Bisek. Jonathan Tah bıraktı. Nathan Brown. Kimmich. Vagdoban. Adeyemi. Adeyemi. Mekşan. Vagdoban. Jan Bisek. Tahtan pas, uzun mesafeli isabet yok. Savunma uzaklaştırdı. Zafer ise Adrosons. Jonathan Tah. Kimmich. Jan Bisek. Adeyemi. Mitchell. Jonathan Tah. Nathan Brown. Kimmich. Kimmich. Sol kanada doğru pas bekletmeden orta ama iki oyuncu da dokunamadı. Şade ve Ebru Talip top oynanın dışında taç. Son bir müdahale savunmadan yardımcı hakemin işareti böyle. Adeyemi bıraktı. Vagdoban taç atışını kullandı şimdi. Adeyemi. Jan Bisek. Jonathan Tah. Tah bir kez daha buluştu topla. Kimmich. 21. dakika mücadelede golsüz eşitlik sürüyor. Vagdoban. Meça. Meça. Adeyemi ile oynadı. Koşuya devam etti. Adeyemi. İyi vuramıyor topa.

Sade. Oyun alanında kaldı mı diye baktı. Taç kararı var. Bu pozisyonda hakem katına başvurdu. Kavara. Karetsas'ın

düdüğü duymasına rağmen bu hareketi yaptığı görüşünde. Maçtaki ikinci sarı kart Yunanistan milli takımında Karitsas'a çıkmış oldu böylece. Adeyemi. Bazen hakemler tabii ki müsamaha gösteriyor. İşte stat atmosferi, düdük duyulmuyor vesaire diye. Ama bu kez hakem böyle değerlendirmedi. Hakem net bir biçimde düdükten sonra atışın geciktirilmesine yönelik bir hamle olarak değerlendirdi ve sarı kartına başvurdu. Mitchell. Jamisek. Kimi. Pavlidis'in müdahalesi, kaptan Pavlidis'in müdahalesiyle top oyun alanının dışında. Mitchell. Jonathan Tan. Jamisek. Mitchell. Adeyemi. Adeyemi faul beklentisi içinde oyun devam etti. Yunanistan için bir kontratak şansı daha olabilir ama pasta isabet yok. Yerinde bir müdahaleyle gelişmekte olan hata başlamadan bitirdi Wagnoman. Pasta isabet yok, şimdi Almanlar top kaybı yaptı. TT'ye doğru pas. Wisek. Topun kontrolünü sağladı. Jonathan Tah. Mitchell. Wagnoman. Jambisek. Wagnoman. Meça bıraktı. Bisek. Şimdi atak yönü sol kanat, yine orta etkili noktaya savunmanın müdahalesi var. Son anda bir müdahale. Ebru Talip hamleyi yaptı, top oyun alanının dışında. Evet, Ebru Talip son dokunuşu yapan futbolcu. Sassonis'in hamlesi yeterli olmadı. Yonens Ebru Talip top oyun alanının dışında.

çok kısa bir süre önce Almanya'da 4. ligden buraya kadar gelmiş bir isim Jonas Abutalip. 2. sezonda Eintracht Frankfurt'ta, bu sezon 5 maçta 5 gol 2 asisti var. Can Uzun'un takım arkadaşı ve kendini bu dönemde bir anda Alman milli takımının santforu olarak buldu. Hakikaten futbol oyuncuları, üst düzey sporcuları nereye götürür? Nereye götürüyor daha doğrusu? Sürprizlerle dolu. Fas asıllı bir oyuncu. Fas milli takımının da çok istediği bir isimdi. O Alman milli takımını tercih etti. Abutalip ilk milli maçına da Havertz'in sakatlanmasıyla Hollanda karşısına çıkmıştı. Bugün de yine sahada, bu kez ilk 11'de sahada. Jose'lerin, işte Klinsmann'ların forma giydiği, Mario Götze'lerin son dönemde oynadığı, Müller'in, birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon, Karim Adeyemi. 27. dakika, Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Aslında maçtaki görüntüde bu Yunanistan'ın silahı olacaktı belki de. Böyle geçiş yakalayacaklardı. Bu kontrataklarla gole ulaşmaya çalışacaklardı.

Yunanistan'ın büyük planı buydu. Öyle bir görüntü vardı. Kendi silahıyla vurmak üzereydi Yunanistan'ı Almanlar. Adeyemi dışarı attı topu. Çok önemli fırsat bu. Çok büyük bir fırsat. Sonuç gelmedi ataktan. Pavlidis şimdi. Sol kanada bıraktı Zolis. Zolis savunmanın müdahalesi. Korner Bisek. Şunu kullanma hazırlığında Yunanistan. 28. dakika. Christos Zolis topun gerisinde. Zolis ortayı yaptı. Savunmada Bisek dikkatli. 1.96 müthiş bir fizik ve karşıladı bu topu. Orta geldi içeriye doğru ama kaleye doğru çeviremedi topu. Mavropanos. İyi bir şans olabilirdi Yunanistan adına. Hata devam edecek Yunanistan'ın. Zolakis. Bir uzun topta kaleciden. Konstantinos Zolakis'ten. Bisek. Kendini yerde buldu. Bir problem yaşıyor ya Bisek. Uzun mesafeli bir top. Adeyemi'nin bulunduğu noktaya. Adeyemi maça sağda başlamıştı. Daha çok sol kanatta görüyoruz. Bu dakikalarda onu. Zolakis'le mücadelesinde. Top oynanmış içinden. Adeyemi'de. Konstantinos Zolakis'le. Yerde. Zolakis kullandı. Kısa kaldı biraz. Almanlar için yeni bir şans demek. Adeyemi. Bıraktığı nokta Brown. Orta şansı arıyor Brown son çizgi. Brown ortayı yaptı. Savunmanın müdahalesi var. Mavropanos ve sonrasında faul. Antonsons. Faule maruz kaldı Adeyemi görüntüde. Yarım saatlik dilim. Yavaş yavaş geride kalıyor mücadeleni. 0-0'lık beraberlik. Maçtaki en önemli pozisyon Adeyemi ile Almanların bulduğu fırsat. Şadim. Mecham. Kimmich. Adeyemi. Adeyemi rakibinin üstüne gitti. Adeyemi son çizgiye doğru dönme çabasında savunmanın müdahalesi ve korner.

köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Adeyemi ile Omanları gole yaklaştıran isim oldu Adeyemi. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Harika bir kurtarış Konstantinos Zorakis'ten. Çok çok zor bir top bir kaleci için. Korneri kullanacak Almanlar. Köşe vuruşu kullanıldı kale alanına doğru. Savunmanın müdahalesi Adeyemi yine. Bıraktığı nokta. Vagdoman sağ kanada doğru isabetli bir pas. Orta şansı Kimi. Hücuma destek verdi. Kimi orta.

Zola'yı yaptı, isabeti değil. Kaleci Zolakis'in kontrolünde top. Joshua Kimi. Kaptan istediği gibi kullanamadı topu. Bu senaryo elbette Yunanistan'ın arzu ettiği senaryo. Maçın berabere gittiği, gol yemedikleri her an onları biraz daha moral, motivasyon anlamında da yukarı taşıyacak. Maça daha fazla bağlayacak. Kendi evinde oynayan, ilk maçta beraberlik almış Almanya şüphesiz kazanmayı çok ama çok daha isteyen taraf. Yunanistan için bu kadar zorlu bir deplasmandan, hele de ilk hafta Sırbistan'ı mağlup etmişken alınacak bir puan çok ama çok iyi bir puan. Uluslar Ligi'nde konuk ekip için. Kimi. Şade. Kimi. Mechern. Bisek. Jonathan Tah. Adeyemi. Şimdi pas savunmanın arkasına doğru. Etkili bir nokta. Orta şansı, savunma. Araya giriyor. Ebru Talip müdahaleyi yapmadan evvel ama yardımcı hakem de offside'ı tespit ediyor. Bu pozisyonda. Az önce Adeyemi. Saatino Solakis. Christos Solis. Yani defan. Sakın Suşen'in kullanma çabası, topun durmasını istedi maçın hakemi. Chris Kavana. Kimi. Adeyemi ile oynadı. Adeyemi. Ceza sahasına sokuldu yine. Adeyemi. Dışarıda taç. Almanya taç atışını kullandı. Kimi. Bisek. Mechern. Kimi. Jonathan Tah. Adeyemi kurtaramadı rakibinden. Taç atışını kullanacak. Almanya. Magyanidis müdahaleyi yapan futbolcuydu. Kimi. Bisek. Kevin Şade. Meça ceza sahasına. Bisek de hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebru Talip onu döndürmedi savunmada. Mauro Panos. Köşe vuruşunu Almanya kullanma hazırlığında. Joshua Kimi topun gerisinde. Kimi kullandı. Yunanistan savunması karşıladı topu, taç. Mavropanos görüntüdeydi. Nathan Brown. Kimi. McNamara. Joshua Kimi. Uzun mesafeli gönderdiği top. Yunanistan savunmasında Panayotis Rintos karşılıyor topu. Taç atışını kullandı Almanlar. Jonathan

Jakbisik. Mecha. Mecha. Sol kanattaki boşluğa doğru Adeyemi. Adeyemi. Ceza sahasına sokuldu. Adeyemi bıraktığı nokta Mecha. Şut pozisyonu aradı. Soluna çekti, vurdu savunmanın müdahalesi. Yunanistan savunması kalabalık karşıladı. Mecha'yı. Poyna'nın dışında. Yunanistan taç atışını kullanacak. Tete. Tete yüzünü dönmeyi başardı. Süratli bir oyuncu. Şimdi bıraktığı nokta Yunanistan. İsabetli paslarla geldi Zolis. Zolis sokuldu ceza sahasına. Bisek. Savunmada karşılayan futbolcu Adeyemi'den top kaybı. Adeyemi. Adeyemi yerde faul. Serbest vuruşu Almanlar hemen kullandı. Kimmich. Mecha. Devre sonuna doğru ilerliyoruz. 39. dakika. Golsüz beraberlik var. Almanya-Yunanistan mücadelesinde. A Haber ekranlarında bu heyecanı birlikte yaşıyoruz sevgili futbol severler. Grupta ikinci hafta. Heyecanı Adeyemi. Kimi. Jonathan Ta. Bisek. Tah bir kez daha. Kimi. Adeyemi'ye doğru oynama düşüncesinde. Karetsans. Vetaç. Conte. Jakbisek. Tah bıraktı. Boşluk arıyor. Alan arıyor Almanlar. Adeyemi. Adeyemi. Ceza sahası kalabalık Adeyemi. Şimdi çıkardı Kimi'ye. Kimi tekte oynadı. Savunma bir kez daha kapanıyor Yunanistan'da. Almanlar hemen kazandı topu. Jonathan Tah. Topun arkasına geçti. Baş başından beri müthiş bir direnç ve diziliş. Yunanistan milli takımında şimdi orta. Kale alanına doğru. Son çizgiye doğru hamleyi yaptı Adeyemi ama top hızlı out. Jürgen Klopp bu düğümü, bu kilidi nasıl açacak, bu düğümü nasıl çözecek? Kurmaylarıyla hem şimdi hem devre arasında. Mutlaka tartışacaktır. Mutlaka farklı hamleleri olacaktır. Olmak durumunda, zira Almanya'nın, Yunanistan'ın bu kapanan görüntüsünde şans bulabilmesi, net fırsatlar fazlaca bulabilmesi kolay değil. Oynanın dışında top. Yunanistan taç atışını kullandı. Karesans. Bıraktı Mecha. Bisek. Alexander Nübel. Şu 41-42 dakikada Nübel'e pek iş düşmedi doğrusu.

takımı, bilmiyorum, hatırlayan futbol severler için hafıza tazelemiş olalım aslında birlikte. Şu 2004'teki meşhur Yunanistan'ın Avrupa şampiyonu olduğu seneyi hatırlatmadı mı size de? Şu 43 dakika bu kadar doğru yerleşen, bu kadar iyi savunma yapan o Otto Rehagel'in Yunanistan'ını hatırlattı doğrusunu isterseniz bana. Bilmiyorum aynı görüşte misiniz ekran başında sizler. Almanya'ya karşı şu 44 dakika, 43 dakikada hakikaten çok doğru yerleştiler, çok doğru savunma yaptılar. O savunmasıyla aslında böylesine tırnak içinde çağ dışı futbolla Avrupa şampiyonluğuna uzandı, o Avrupa şampiyonluğunu elde etti diye çok da eleştirilmişti o Yunanistan milli takımı, ama işte tarih orada zirveyi yazıyor. O Otto Rehagel'in Yunanistan'ını yazıyor diye de bir karşı görüş vardı uzun yıllar tartışılan. Yunanistan milli takımı hakikaten bugün belki o kadar güçlü bir Almanya'dan söz edemeyiz, ama ki finale Portekiz'i yenmişlerdi hatırlayacaksınız. Bayağı geri gittik ama aşağı yukarı 22 yıl olmuş. Almanlar serbest vuruşu kullandı, uzak noktaya doğru taht dokundu topa. Savunma yine kapandı Yunanistan'da ve kaleci Zorakis rahatlıkla topun sahibi oluyor. Conte görüntüde hemen oyun kurdu Zorakis. TT topla buluştu. Kimi? Kimi bıraktı? Ademi. Pas Mitchell. Şadi. Mitchell. Beş dakikayı geride bıraktık. Artı bir oynanacak. 45 artı bir Şadi. Tanta. Mitchell. Nathan Brown. Adeyemi. Sağda başlamıştı, uzun süredir solda. Oradan bir de pozisyon üretti. Buldu bir kontratakla ki maçtaki tek pozisyonu. Almanya'nın ilk yarı itibarıyla ve ilk yarı bitti diyor İngiliz hakem Chris Kavala. İlk yarıyı bitiriyor. Almanya 0, Yunanistan 0. İlk yarı skoru.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük buluşma A-Spor'da. Belçika Fransa, Ay Yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A-Spor'da.

Uluslar Ligi'nde Almanya'nın İslam mücadelesinde ikinci yarıda neler göreceğiz? Evet, değişiklik. 2 numaralı formasıyla Vagianidis oyundan çıkan oyuncu Manolis Saliakas oyuna dahil oluyor.

Ivan Jovanovic'ten de ikinci yarının hemen öncesinde son istekleri dinliyor, son talimatları alıyor. Zaliakas. Şimdi Adeyemi'ydi hemen seçti Alman yönetmen. Ona alınmış bir ekstra önlem mi acaba? Onu durdurmaya yönelik. O Yunanistan açısından oluşabilecek defoyu ortadan kaldırabilme adına bir hamle mi? Ya da yardımlaşmalı bir savunmaya mı dönülecek? Onu da göreceğiz. Yunanistan ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci hafta mücadelesi de Almanya-Yunanistan Uluslar Ligi'nde. İlk yarıda istediklerini yapamayan, topla fazla oynayan, topa sahip olan, oyunu kontrol altında tutan Almanya'ydı. Ama bunu pozisyon üretmeye dönüştüremedikleri bir gerçek. Yunanistan karşısında ve Yunanistan'ın o doğru yerleşimiyle, o doğru saha dizilimiyle ilk devrede istediğini aldığı bir 45 dakikayı birlikte takip ettik ve geride bıraktık. İkinci yarıda neler göreceğiz? Tete'ye doğru pas. Savunmanın kontrolünde top. Jonathan Tah kalecisine döndü. Biraz istatistiklere baktığımızda fırsat buldukça da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. %79'a %21 topla oynamadı durum. Yani ezici bir üstünlük. Hakikaten topa çok çok sahip oldu Almanya. Şimdi Brutali topu kaptı. Ceza sahasında dışarıya doğru bıraktı. Mica kaleyi karşısına alma düşüncesinde. Şimdi orta şansı orta yerden savunmanın müdahalesi. Atak devam etme eğiliminde. İstan savunmasının bir kez daha uzaklaştırdığı bir tehlike oldu. Sonrasında bir faul beklentisi. Hakem yakın ve avantajı oynattığını gösterdi. Topun kontrolü Pavlidis'te. Kaptan Vangelis Pavlidis. Conte onu takip etti. Yardım da geliyor. Son müdahale Conte'den ve top oynanın dışında. Vangelis Pavlidis'e de bir arkadaşı yaklaşmayınca biraz serzenişte bulundu. Arkadaşlarına Smikas taç atışını kullanma hazırlığında. 7'de 1 isabet ilk yarıda Almanya'dan. 4'te 0 Yunanistan. Kaçan net pozisyon az önce de ifade ettiğim gibi yalnızca bir. O da Adeyemi'nin pozisyonu. Yunanistan'ın bir pozisyonu yok. Aslında en çarpıcısı, en dikkat çekici olanı %79'a 21, %21 toplu oynamada durum. Çok çok büyük bir farkla topun sahibi Almanya, oyunun kontrolü de otomatik olarak büyük oranda Almanya'nın elinde. Ama gelin görün ki pozisyon üretme, bunu üretkenliğe dönüştürme noktasında Almanlar eksik kaldı. Kimi? Kaleci Alexander Lüben. Bisek. Jonathan Tah. Mecan. Ebu Talip. Adeyemi. Tah. Yabisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden kaleci uzandı Zolakis. Bambayse Conte ilk milli maçında etkili bir şut ama Konstantinos Zolakis'i geçemiyor.

zaten kontrol edemedi Kimi. Mecha. Adeyemi. Kimi. Adeyemi yerde. Oyun sürdü.

Hayır dedi hakem. Şade. Kimi. Jonathan Ta. Joshua Kimi. Sol kanada doğru Şade. Şade'den pas. Becha. Adeyemi. Adeyemi bir kez daha. Adeyemi bıraktı. Ceza sahasına. İstediği vuruşu yapamıyor. Engin Felip. Kendi için Zolakis rahatlıkla topun sahibi. Uzun oynadı sol çizgiye doğru Zolakis. Top oynanını terk etti. Almanya taç atışını kullanacak. Beçen. Jonathan Tah. Çizgiye doğru Brown geldi. Brown rakibinden kurtuldu. Son çizgi Brown ortaya yaptı. Sonra da savunmanın uzaklaştırdığı top. Sol çizgiyi sol kanada etkili kullandı Almanlar. Yunanistan savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor bir kez daha. Jonathan Tah. Oyuncu arasından çıkmayı başardı Conte. Top kaybı. Almanlar hemen kazandı topu. Kimmich. Conte faul filkiyi verdi Kim. Prince Kamara faul işaret ediyor. Serbest vuruşu kullanacak Almanya. Elbette bu tarz maçlarda böylesine duran top şansları çok değerli. Az önceki pozisyona bakalım bir kez daha. Savunmanın uzaklaştırdığı top. Kimi? Almanya. Kimi kullanacak Kimi? Topun gerisi

da yanında. İşaret geldi şimdi. Kimi'nin vuruşu, kaleci uzandı. Zolakis ve top oynadığının dışında. Korner. Konstantinos Zolakis bu pozisyonda da, bu serbest vuruşta da başarılı. Korner'i çermeyi başardı topu. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi kale alanında. Yunanistan savunmasının müdahalesi. Esans. Top dışarıda. Almanya kullandı. Adeyemi. Kimi'den pas. Adeyemi. Adeyemi. Kalabalığın arasında bıraktı Minča. Dışarıya. Felix Minča. Bu da iyi bir şans olabilirdi Almanya için. Top dışarıda. Alkışlıyor Jürgen Klopp oyuncularını bu hücum sonrasında. Adeyemi. Hazırladı pozisyonu, Minča iyi vuramadı.

Fetih dokundu. Meça kaptı. Yonatata. Nübel. Jambisik. Jonatata. Nathan Brown, tahtekar,

Mitchell. Bisikten pas. Tah hücum bölgesinde ki ilk yarıda da hem Bisek hem Tah neredeyse o stoperin yaptığı klasik hazırlık paslarını bile rakip yaralının ortasında yaptığı bu iki futbolcu Almanya'da. İkinci yarıda da benzer bir durum var. Oyunun boyunu inanılmaz derecede kısa tutan, birbirine yakın oynayan Yunanistan milli takımını geçmek, aşmak hakikaten çok çok zor. Buna ek olarak da Konstantinos Orankis'in iyi gününde olması işleri Almanya için daha içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bakalım Klopp ekibiyle, sağdaki oyuncularıyla bu kilidi açabilecek mi? Belki de gelecek hamleler Yunanistan'ın direncini kırabilir. Adeyemi bir kat daha gelecek. Hakem elini cebine götürdüğü Chris Kavala. Fredson sarı kart görüyor. 56. dakika.

Maçtaki üçüncü sarı kart bu. İkisi Yunanistan'a, biri Almanya'ya. Kimmich. Santino Solakis çok rahat. Topun sahibi oldu. Adrasos. Baskı sonuç verdi. Almanlar topun sahibi. Kaleci uzanlık çabası yeterli değil. Top oynanın içinde korner. Zafiris görüntüde.

Koşu vuruşu kullanıldı. Kale alanına doğru bir sekte ceza sahasındaydı. Bir kez daha dolduruldu top ceza alanına. Savunma uzaklaştırma gayretinde bir faul tespit etti hakem. Kamara oyunu durdurdu. Bu mücadelede Mavropanos faule maruz kaldı. İki hamle geliyor. Zafiris ve Tete oyundan Alman oyuncular. Yunanistan'da ikinci yarının başında Saliakas oyuna dahil olmuştu. Yanidis ve Kurbelis oyuna giren isimler.

0: 6 numaralı formasıyla Kurbanis oyunda. 8 numaralı formasıyla Yaniris oyuna giren bir başka isim. Dakika, maçın 3'te 2'lik bölümü geride kalıyor yavaş yavaş. Uzun mesafeli bir pas, isabet yok pasta. Yaniris'e doğru Vangelis Pavlidis, görüntüdeydi kaptan. Dağıtı transfer döneminde birçok takımla geçmişti. Pavlidis Benfica forması giyiyor. 13 maçta 14 gol attı bu sezon. Özellikle Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 3. sezonunu geçiriyor Benfica'da. Geride kalan 2 sezonda da 30'ar gol. Tüm kulvarlarda Vangelis Pavlidis'ten bugünün etkisiz isimlerinden biri. Zaten doğrusu var olan düzenle Pavlidis'e de çok ihtiyaç yok. Zira Yunanistan'ın gol atmak, rakibi zorlamak gibi bir anlayışı, bir düşüncesi yok bugün. Tamamıyla oyunu topun arkasında kabul eden, rakibi durdurmaya yönelik bir oyun. Hatta zaman zaman katı bir savunma anlayışı diyebileceğimiz bir görüntü Yunanistan'da. Yani şu ana kadar da doğrusu iyi bir biçimde yaptılar. Pas ceza sahasına. Hayır diyor hakem, dikkatle takip etti. Birinci gözler hakeme döndü bu pozisyonda. Sonrasında faul düdüğü. Kevin Çağ'da az önce yerde kalmıştı. Ebru Talip kanal faul. Smikas yerde kalan futbolcuydu. İşte faul pozisyonu.
1: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
0: Sander Nübel kim bilir?

Tantan. Emu Tayyip. Red Sox bir problem yaşadı.

Bisek. Jonathan Tah. Kimi. Panos. Pas şimdi sol kanada. Yunanistan'la hızlı çıkmak istedi, beklediler geri. Topun kontrolünü Smikas sağladı. Jan Bisek. Almanya henüz oyuncu değişikliğine gitmedi. Mecher. Kimi. Cornelius. Bisek ve Taç. Evet, şimdi hamleler geliyor. İki hamle gelecek Jürgen Klopp'tan. Kevin Şade ilk olarak oyundan alınan oyuncu ve Conte 15 numaralı formasıyla. Burkhardt ve Wirtz oyuna giriyor.

İki hamle yapı atan Conte ve Şahane. Oyundan çıkan futbolcular

dışında Almanya taç atışını hemen kullandı. Atan Burkhardt 10 numaralı formasıyla oyunda, Eintracht Frankfurt forma giyiyor o da. Orta geldi ceza sahasına. Mitra karar faul. Almanya serbest vuruşu kullanacak.

Florian Wirtz de oyunda. Liverpool yıldızı. Sezon 6 maçta bir asist yaptı, gol sevinci yaşayamadı. Liverpool formasıyla Wirtz. Leverkusen'den Liverpool yolunu tutmuştu. Geçen yıl 49 maç, 7 gol, 8 asist. Beklentileri de çok karşılayabilen bir isim olmadı Liverpool performansıyla. Bakalım maçın kalan bölümünde nasıl bir etkisi olacak Alman milli takımına. Florian Wirtz'in, Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Giannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Giannidis. Bu büyük hata sonrasında hem de kimin yaptığı bu kadar önemli bir tecrübe. Bu büyük hata vuruş yandan dışarıya. Pavlidis'in pası, net bir pozisyon Yunanistan adına. Şüphesiz derin bir nefes aldı Kimmich de. Bu pozisyon kaçınca Bisek. Orkant. Sarı kartını çıkardı Chris Kavala. Bekleyin diyor. Corbelis. Sarı kartı gören futbolcu 59'da oyuna girmişti. Bu faul sonrasında sarı kart Corbelis'e. Tata. Mecham. Bisek. Kimi. Ya Bisek. Tahttan uzun mesafeli bir pas. Wirtz'e doğru. Florian Wirtz şimdi kaptı topu. Baktığı nokta Mecham. Mitchell asa kanada, Adeyemi. Adeyemi destek bekledi. Adeyemi, Mitchell yaklaştı. Şimdi onunla oynadı Mitchell. Adeyemi'nin istediği noktaya. Adeyemi. Adeyemi pası yerden isabetli değil. Ta Giannidis'le mücadelesi. Şimdi Pavlidis, Pavlidis kalabalığın arasında ama savunmasına takıldı ve top Mecha'nın kontrolünde. Mecha. Serbest vuruş. Almanya kullanacak. 70.

dakika. Almanya 0, Yunanistan 0. Mechan. Adeyemi. Rakibin üstüne gittiği Adeyemi. Açtı ayağından ve out.

Ademin Spikas mücadelesi. Ve sonrasında yaşanan bu küçük gerginlik büyümeden sonlanıyor.

Klasik.

Yoda tager tager. Kiwi. Mitch'e bıraktı. Aldı topu tekrar Mitch'e. Mitchell'ın pası isabetli değil. Son bir müdahale korner. Dortsons müdahaleyi yaptı. Korneri kullanacak Almanya. Köşe vuruşu kullanıldı kale alanına doğru. Yunanistan savunması dikkatli. Şimdi etkili noktaya bir pas. Sağ kanadı kullandı. Kalitsas ceza sahasına bıraktı. İsabetli bir pas veremiyor Solis ve top oynanın dışında. Christos Solis.

kulüp güçten aslında transfer yaptığı Winston Solins henüz Arsenal formasıyla gol sevinci yaşayamadı. 8 maçta 4 asist

sol kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Reçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Corbelis 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Corbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Yunan taraftarlar seviniyor, Yunanistan seviniyor. 1-0 önde Almanya deplasmanında Corbelis'in golüyle. Almanya karşısında, dev rakibi karşısında önde Yunanistan. Savunmaya da çarpıyor top, ağlarla buluşuyor. Christos Zorlis'in getirdiği top, Corbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. ...59'da oyuna girmişti. Ivan Jovanovic'in planları kusursuz işliyor bugün. Öne geçtiler.

Capri görüntüde oyuna dahil oldu bu arada. Adeyemi'nin yerine 20 numaralı formasıyla. Karim Adeyemi oyundan çıktı. Capri oyunda. Tahtan pas. Florian Wirtz. Gnabry. Yeniden buluştu topla Gnabry. Kimi? Gnabry ortaya yaptı. Savunmanın müdahalesi ve korner. Red Sox. Savunmada müdahaleyi yapan futbolcu Yunanistan'dan. Nathan Brown korneri kullanma hazırlığından. Köşe vuruşu kullanıldı, kale alanına doğru bir kafa dışarıya. Bisek.

0: Hareket faul.
1: Yunanistan serbest vuruşu kullanacak. 78. dakika.

Yanakis. Lapri. Gelişi Lübel. Kimi. Leighton Brown. Jonathan Tah. Kimi. Florian Wirtz. Top oynanışında geçemedi rakibini Brown. Taç atışını kullandı. Kimi. Geçmiş 9. dakika. Yunanistan'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Kaleksas. Top Almanya'da tekrar. Şimdi ceza sahası. Ortayı yaptırmadı savunma. Burkart'a. Kimi. Meccia. Ebu Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry orta şansı. Ortayı yaptı. Savunma Yunanistan'da. Mavropanos. Karşılayan futbolcu. Bisek. Kimmich.

Joshua Kimi. Jonathan Tah. Wirt. Tah bir kez daha. McDormand. Lampi'nin pası derinlemesine o isabetli değil. 80. dakikada yavaş yavaş geride kalıyor Augsburg'da. Az önce Kaletsas'ın klas hareketi, Burkart'tan topu böyle kurtardı. Enes'ten sol kanadı kullanma gayretinde savunmanın son anda dokunuşu. Nathan Brown ve korner. Yunanistan'dan bir hamle daha. Christos Zonis kenara gelecek. Masuras 7 numaralı formasıyla oyunda. Dördüncü oyuncu değişikliği Yunanistan milli takımında. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru Nübel. Nübel hemen oynadı. İlk anda kaybetti Bakoban. Tekrar kazandı. Red Sos'la mücadelesi. Karar faul. Yunanistan serbest vuruşu kullanacak.

Ama milli takımında biraz sonra iki hamle daha gelecek. Hazırlıklar sürüyor. Solakins. Suras'a doğru top oynanın dışından. Retsos. Top dışarıda. Stah hazırlanan isimlerden biri. Dışında ...18 numaralı formasıyla Nathan Brown kenara geliyor. Mehran soyunda

84. dakikayı da bitiriyoruz yavaş yavaş. Yunanistan'ın Almanya karşısında deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Corbelis'in golüyle bu zorlu deplasmanda uzun süre direndi, savunma yaptı Yunanistan milli takımı ve golü de buldular. Ebu Talip

Jonathan Tah. Joshua Kimmich. Ritz bıraktı. Gnabry. Gnabry ceza sahasına gönderdi. Savunmayı geçemedi. Atak devam ediyor Almanya adına. Gnabry. Pisek. Sos karşıladı bu kez. Pisek. Behrens. Tahtan Florian Wirtz uzun mesafeyi gönderdiği top. Masuras müdahaleyi yaptı. Kontrolü altına alamadı. Topu korner. Almanya korneri kullanacak.

Kimi. Kimi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak noktaya doğru açılan top ve kalecinin elinde. İse çevirdi ama out kararı var. Kale vuruşunu gösterdi hakem. Chris Cavara. Kaleci Zolakis. İlginç bir biçimde de topu sahibi oldu. Bisek faul yaptı. Valdiris yerde.

Serbest vuruş kullanıldı. Kimmich. Hata devam ediyor. Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Çok rahat döndürdü. Çok rahat vurdurdu savunma. Gnabry. Adoban. Orta geldi. Fils kontrol ediyor ama. İnanılmaz kötü vurdu. Florian Wirtz. Korner bekliyor Almanlar ama out kararı var. ...89. dakika. İşte Yunanistan'ın golü Kurbeniz. Kimi çarpan top ağlarla buluştu. Lanspol severlerin büyük sevinci. Bu kadar zor deplasmanda direndiler, mücadele ettiler, savunma yaptılar, kapandılar ve golü de buldular. Mihailidis oyuna giriyor. Ve Pavlidis oyundan çıkan futbolcu. Mihailidis oyundan son bölümde. Beşinci oyuncu değişikliğinde de yapmış olduğu Ivan Jovanović Yunanistan milli takımında. Kimi? Kimi sol kanada döndü.

Airlines. Kimi. Rabi'ye doğru pas. Çok gerisinde Gnabry'in. Top oynanın dışında. İşte istediği pası veremedi. Hollanda beraberliği ardından Yunanistan karşısında Jurgen Klopp'un Almanya'sı 1-0 geride. 6-4 oynanacak. 90+4. Yapmışsak yakın topa.

Wiltz bıraktı. Gnabry. Wiltz bir kez daha Gnabry. Kimmich. Jonathan Tah. Kimmich. Burkhardt. Bisek. Gnabry. 90 artı 2. dakika. Almanya için son şanslar derken top kaybı geldi. Yunanistan için bir kontratak şansı ama pas isabeti değil. Yani Lidis'in pası isabetli olmadı. Almanlar hemen hücum bölgesinde Kimmich. Ortayı yaptığı uzak noktaya doğru kaleci Konstantin Onsolakis. Günün başarılı isimlerinden biri de Yunanistan'da file metçisi Konstantin Onsolakis oldu. Kimi? Gnabry. Ortayı yaptı. Savunma yine karşılıyor. Bu topları çok rahat karşıladı Yunanistan savunması. Maç boyunca Red Sos bu kez kafayı vuran futbolcu. Kimmich. Bir kez daha Yunanistan savunmasına takıldı. Yanidis faul yaptı. Topu aldı, vermedi. Hakemin uyarısı şimdi bıraktı. 90 artı 3. Sırbistan deplasmanından sonra Almanya deplasmanından da 3 puanı alabilecek mi? Yunanistan son anlar. Artık son 1 dakikalık süre. Bu pasta isabetli değil oyun alınmışına. Behrens.

Jurgen Klopp. Son bölümleri takip ediyor. 90+4. Kimmich'in faulü. Galatasaray'da taraftarıyla coşkuyu yaşıyor. Yunan futbol severler, çok çok zorlu bir deplasmanda büyük bir mücadeleyle 3 puana yakın son şans olacak belki de, süre kalırsa. Gnabry'nin pası. Wills şimdi buluştu topla. 90+4'te geride kalmak üzere. Pas sol kanada. Behrens bıraktı. Derinlemesine bir pas. İsabet yok bu pasta. Ve karşılaşma bitiyor. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın rakibi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0, Yunanistan 1.

0: Şampiyonlar Ligi'nde büyük buluşma A-Spor'da. Belçika Fransa, Ay Yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A-Spor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1901 yılına gidelim. 1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffrey üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
1: 1901. 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings, yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
2: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani tabii Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor.

Yeni gördükleri Doktor Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü Papazın Çayırı'nda bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet, 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavliyle yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolto yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter-Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Clasico rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusu ise satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanı ikinciliği elde ederken, Notts County 40 puanı üçüncü sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken, sahadan 3-1'lik galibiyet darlan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp, 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. Beşinci kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste ikinci kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde
Reginald Dottery'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setler

0: 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrini'nin oldu.
1: Türk güreşi için 1922 yılı tam anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Bu yıllar futbol tarihinde ise pek yer tutmamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ise nihai taarruz planını belirlemek ve askerlere moral için düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmişti.
0: Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin vatanın kurtuluşu için can siperhane mücadele ettiği 1922 yılında yurdun çeşitli bölgeleri ard arda düşman işgalinden kurtarılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi de saltanatın kaldırılması kararını alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda kritik bir adım atmıştı. İşgalin gölgesinde olmasına rağmen kurtuluş yolundaki güzel haberlerin ard arda gelmesi nedeniyle büyük ilgi gören İstanbul Cuma Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray olmuştu.
2: Moral regülasyonu diyebileceğimiz sosyal toplumsal düzenin bir rahatlatma aracı olarak, bir regülasyon unsuru olarak, sosyal regülasyon unsuru olarak sporun hatta futbolun öne çıktığını görüyoruz.
0: Oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alarak Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28 puanla şampiyon olan Galatasaray sezonun en formda takımıydı. Ezeli rakiplerinin ardından Galatasaray'a tek yenilgiyi tattıran Süleymaniye 3. olurken Vefa ve Darüşşafaka takımları da 4 ve 5. sırada yer almıştı. Ne var ki bu dönemde sayıları günden güne artan futbol kulüplerinin çeşitli isimler altında futbol ligleri oluşturmaları ve kulüplerin futbol dışındaki branşlarda da faaliyette bulunması kargaşaya neden olmaktaydı. Bu nedenle dönemin ileri gelenleri Türk sporunu belli bir düzene sokarak olimpiyat oyunlarına hazırlamanın kaçınılmaz hale geldiğine karar verdiler. O günlerde İsviçre'deki eğitimini tamamlayarak yurda dönen Yusuf Ziya Öniş, İsviçre Sportif Nizamnamesini de beraberinde getirmişti. Böylece spordaki yeni yapılanma için temel alınacak kaynak bulunmuş oldu. Dönemin önemli spor adamları Burhan Felek, Ali Samiyen, Nasuhi Esat ve Yusuf Ziya Bey yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlıkta bu belgeleri tercüme edip üzerinde çalışarak ülkenin şartlarına göre düzenlenen 20 maddelik bir nizamname oluşturdular. Kasım 1921'de Dahiliye Nezaretine sunulan yeni örgütün tüzüğü ve kuruluş dilekçesi 1922 yılı Nisan ayında onaylanarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmen kurulmuş oldu. 31 Temmuz 1922 günü İstanbul Matbuat Cemiyeti salonunda kurucu kulüp temsilcileriyle uzman bir heyetin katıldığı ilk toplantı sonunda İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Samiyen, as başkanları ise Burhan Felek ve Ali Seyfi Bey oldu. İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte futbol encümeni yani bugünkü adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması yönündeki çalışmalar da hız kazanmıştı. Aynı dönemde Türk futbolcuların 1924 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanması amacıyla bir milli takım kurulması fikri de dile getirilmeye başlamıştı. Hatta Akşam Gazetesi'nin Mart ayında okurlarına Türk milli takımı kimlerden oluşmalıdır sorusunu sorması büyük yankı uyandırmıştı. Kulüpler de bu konuya ilgi göstererek aralarında milli takım oyuncularını belirleyebilmek için seçme maçları oynamaya başladılar. Nihayet Aralık ayında 17 kişilik milli takım kadrosu açıklanmıştı. Fenerbahçe'den Hasan Kamil, Zeki Rıza, Şekip, Caner, İsmet, Bedri, Alaaddin ve Sabih. Galatasaray'dan Nihat, Edip ve Rüştü. Altınordu'dan Badi Şükrü, Refik Osman ve Nihat. Hilal'den Sadi ve Süleymaniye'den Üslü Bey ilk milli takım kadrosunu oluşturan futbolculardı. Bu çalışmalar hız kazanmışken yeni kurulacak federasyonun FIFA'ya kabulü yönünde de girişimlere başladı. Ne var ki Türk milli futbol takımının oyuncuları seçilmesine rağmen futbol federasyonu resmen kurulmadığı için resmi maç yapmak mümkün olmadı. yeni kurulan milli takım ilk maçını yapmak için 1923

0: yılının Ekim ayını bekleyecekti. 1922 yılı futbol tarihinde pek yer tutmasa da çok yakında kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli yeri olan unutulmaz bir maça da sahne olacaktır. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir'de askeri birlikler arasında oynanan bu karşılaşma aslında büyük taarruza yönelik hazırlıkları düşman güçlerinden saklamak için yapılan gizli bir planın parçasıdır.
1: Büyük mücadelenin, bizim kurtuluşumuzun vesilesi olan o mücadelenin başlangıcında da aslında Yunanlıları veya düşman kuvvetlerini bir anlamda gafil avlamak için, onlara hedef şaşırtmak için bir çabasını görürüz. Birinci ve ikinci ordu kuvvetleri arasında bir maç tertip edilir ve bu maçı bizzat kendisi de takip ederken aslında bir hedef şaşırtmadır bu ve dolayısıyla daha sonra bu taarruzun kararı alınır burada. Bunu aslında düşmanlar şöyle düşünmüştür muhtemelen. Ya işte ordunun içerisinde böyle bir spor müsabakası, böyle bir şey düzenleniyorsa demek ki bunlar işte böyle bir taarruzda veya bir ciddi bir karşı koymayla ilgili bir düşünceleri yok ve dolayısıyla da böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Ve neticede de o büyük taarruzun kararı o gün orada alınır ve kendi nutukta da Atatürk'ün buna atıfları vardır.
0: Başkomutan Mustafa Kemal, askeri hazırlıkları kontrol etmek ve nihai taarruz planını belirlemek için askerlere moral amacıyla düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmiştir. Anadolu Ajansı ve gazeteler aracılığıyla tüm yurda duyurulan bu karşılaşmaya, ordu ve kolordu komutanlarıyla çok sayıda yüksek rütbeli subayın katılmasını kimse yadırgamaz. Oysa asıl amaç Yunan kuvvetlerine karşı yapılacak taarruzu kesinleştirmekten başka bir şey değildir. Gerçekten de dönemin Amerikan Büyükelçisi General Charles Sherrill, Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde bu maçın oluşturduğu havaya dikkat çekerek, Türkler taarruz hazırlıklarını bir futbol maçının gölgesine saklamayı başarmıştı. Başta Yunanlılar olmak üzere hiç kimse Türklerin kısa vadede bir taarruzda bulunacaklarını düşünmemişti, diyecektir. Oysa Mustafa Kemal Paşa, o 28 Temmuz günü Akşehir'deki maçı izlerken kurmaylarına 26 Ağustos sabahı büyük taarruza başlıyoruz emrini vermişti bile. 1922 yılı Türk güreşi içinde bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fetkeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fetkeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkan olarak Ali Seyfi Beyti göreve gelir ve atletizm branşında da Olimpiyat Oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Hasip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan